olsun hiçbirisi neticeyi değiştirmez. Orada, o anda öleceksiniz. İşte şeytan siz ölmeden evvel sizi cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve yalnız değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tağuttan bahsediyor. Tağut, sevgili dinleyenler ve izleyenler, insan ve cin şeytanlar demek. Sadece iblisi insanlar şeytan olarak tanırlar. Bugün satanizm denilen olayda, yani şeytana tapma olayında tapılan iblistir. Ama onun gibi yaşayan milyonlarca şeytan var olmuştur. Allah Teala diyor ki, o ve kabilesi sizi sonsuz uzaklıktan görürler, takip ederler diyor. Ve hiçbirinizle uğraşmaktan şeytanın vazgeçebileceğine inanmayın. Sakın böyle bir şey zannetmeyin de. Hiç vazgeçmez. Ama siz onu bezazacı haline getirebilirsiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın üzerindeki şeytanın hakimiyetinin arkasında ne var? Bir insanın üzerinde şeytanın hakimiyetinin arkasında insanın nefsindeki afetler var. Başlangıçta nefsinizdeki afetler nefsinizin %100'ünü temsil ediyor. %100 afetlerle dolu bir nefisle yaratılırsınız. Öyleyse şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi olarak vardır. İşte bu dizaynla yaratıldınız. Şeytan nefsinizin bütün afetlerini tesir ediyor. Yani tesir sahası nefsinizin kalbinde %100 iblisin. %100 nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren şeytanın kontrolü altında. Sonra bir gün onu kontrol altına almak üzere harekete geçeceksiniz. Zikre başlayacaksınız. Zikir Allah'ın katından rahmet fazla selavat ısımdaki 3 tane nuru getirecek. Mürşidinize tabi olmuşsanız nefsinizin kalbinde bulunan iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar toplanmaya başlayacak. Böylece 207 nur birikimine nefsi emareyi tamamlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz da göklerin birinci katına ulaşacak. 207 nur nefs-i levvame, yolunuzun ikinci katına ulaşması. 307 nur, nefs-i mülkime, yolunuzun üçüncü katına ulaşması. Ve böylece nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i vardiye, nefs-i teskiye, yolunuzun da dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, yedinci katın yedi alemini geçmesi, siddetin müntihadan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması. Neyle sağladınız? Zikirle. Şeytanın hakimiyet alanının ne olduğuna beraberce bakalım. Her nefs kademesinde, nefs-i emare, şeytanın hakimiyeti %7 azaldı. Revvame 14. Mülkime %21 azaldı. Mutmainne %28. Radiye 35. Mardiye 42. Teskiye 49. Huşuda kazandığınız %2'nin de vardı. %51. Ne oldu? Şeytanın hakimiyetinde %100'den %51 azalma var. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş. Yani üstünlük artık şeytanda değil. Ruhunuzun hasletleri nefsinizin kalbinde hakimiyeti elde etti. Başlangıçta nefsinizin kalbinde bir damla bile nur yoktu. Nefsinizin kalbi sadece afetlerden örülü, kapkaranlık bir dünya içeriyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözleri açılanlar gözlerine bastırdıkları zaman iki tane nur hüzmesinin bir tek noktadan çıkıp iki gözlerine doğru geldiğini net olarak görürler. Bu kalplerindeki aydınlığın kesin işaretini taşır.
Öyleyse karanlıklar içindeki bir kalpte şeytan %100 hüküm fermayken Allah'ın kuluna verdiği bir isim var. Diyor ki sen şeytanın kulusun. Ve bana şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ah verdim diyor Allah-u Teala. Elesi bir Rabbi kim günü Allah-u Teala bizden istemiş fizik vücutlarımızdan Allah'a ahd vermemizi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamızı. İşte şeytan ve insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanın dışındaki insan ve cin şeytanlar bir bütün oluştururlar. Şeytanların dışındaki bu insan ve cin şeytanlara Allah-u Teala tağut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadi sizinle beraber Bakara Suresinin 257. ayet kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartır diyor Allah-u Teala. Ama diyor, o kafirler var ya diyor. Kim o kafirler sevgili dinleyenler ve izleyenler? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığı kişiler. Ne zaman yazıyor mürşidimizin ruhu başımızın üzerine? Kalbimizin içine Allah-u Teala'nın iman kelimesini yazması, küfür kelimesini kalbimizden alması. Aynı anda gerçekleşiyor. Eğer bu olayı yaşamamışsak o zaman kalbimizin içinde küfür yazıyor. Kalbimiz mühürlü, kalbimizin içinde küfür yazıyor. Adımız mı? O zaman kafir. İşte Allah-u Teala burada Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve onlar ki kafirlerdir. Evliya, hümet, tağut ve tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. يُفِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ onlar, onların neslerinin kalbi nurdan zulmete götürülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya insanlar başlangıçta kafirlerdir, hiç mürşitlerine ulaşmamışlardır, ebediyen kafir kalacaklardır. Veya mürşitlerine ulaşmışlardır. Hidayete ermişlerdir. Hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşmüşlerdir. O zaman onlar mutlaka fıska düşerler. Fıska düşerlerse ne olur? Hidayete erdiklerinde ne oluyor bakalım? Allah-u Teala kalplerinin içindeki daha mürşitlerine ulaştığı gün küfür kelimesini alıyor. Mührü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ama o kişi fıska düştüğü zaman Allah-u Teala kalbin içindeki iman kelimesini alıyor. Tekrar küfür kelimesini kalbe yazıyor. Ve mührünü açtığı kalbi yeniden mühürlüyor. O kişinin ruhunu vücuduna tekrar geri gönderiyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal çekip alıyor. O kişi tekrar başa dönüyor. İşte bunlardan bahsediyor Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ onlar ki kafir olmuşlardır. Onlar tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ onlar da o tağut denen insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür onların kalpleri. Yani kalplerindeki nur İman kelimesi alınacağı için artık kalpte tutunabilecek olan bir çekim alanı bulamaz. Karanlıklar geldiği zaman kalbe, o kalpteki bütün nurları sokağa atıverirler. Kalbin dışına atıverirler. Ve kalp bir damla bile nuru kalmayan bir karanlık dünyaya yeniden döner. İşte tağut bunu yapar. Öyleyse şu dünyadaki en büyük düşmanınız
bu dünyadaki insanlar olamaz. Onlar size dediğim gibi en çok öldürebilirler. Bu ise sizin için hiçbir zaman bir zarar değildir. Hatta büyük ölçüde hayır kazanmasına sebebiyet verir. Ama eğer tağut, insan ve cin şeytanlar sizin dostunuz olmuşsa, ki şu anda yaşayan insanların büyük kısmının dostu ne yazık ki tağuttur. İnsanların yaşadığı her devrede, şu dünya üzerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu her zaman tağutun esiri olmuştur. İnsan ve cin şeytanların. Her zaman çoğunluk onlardadır. Ve böyle bir yaşantı söz konusu, çoğunluk kıyamet günü de kesinlikle onlar tarafında. Allah-u Teala diyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si gerçekten cehenneme mi gidecek? Gerçekten cehenneme gidecek. Kurtuluşa ulaşan kimler? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne, hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Kur'an-ı Kerim'de tam bunu doğruluyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların hiçbirine, geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yegane Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü 73 tane fırkadan 72 tanesinin cehenneme gideceği bir sonuçla karşı karşıyayız. Eğer bu fırkaların sayıları eşit olsaydı, her 100 kişiden kurtulabilen 2 kişi bile olamazdı. Fırkaların sayısının değişik olduğunu düşünseniz bile bu rakam hiçbir zaman %80'lerin altına düşmüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit standartlar altında mümkündür. Son derece kolaydır. Ama şu tağuta teslim olmamanız halinde. Öyleyse insan ve cin şeytanlar, evvela şeytanı tanımalısınız. Kainattaki en büyük düşmanınızı gördüğünüz zaman insandan farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen fark edeceksiniz. İnsan gibi görünür ama da birçok yerlerinde farklılıklar göreceksiniz. Ona dikkat edin. O kadar çirkin bir yüz hayatınızda hiç görmüş olamazsınız. Ona dikkat edin ki bu düşman sizi yere vurmak için her zaman hazırdır. Sadece bir tek istediği vardır. Siz herkese düşman olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz her zaman mutsuz olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz sadece cehenneme gideceksiniz. Kendisi ne durumdaysa sizin de aynı durumda olmanızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis öyle bir varlık ki kainattaki en büyük düşmanınızı layıklı veçile tanımanızı istiyorum. Görüyorsunuz ki saatler kafi değil. Bu konu tamamlanamadı. Ama tağut konusunda inşallah bir daha konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu düşmanınızı size daha yakından tanıtmak istiyorum. Bir şeyi daha unutmamanızı istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Ama o bizim gazı zarcımızdır.
sizin için de aynı şey olabilir.

Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu

0: secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın, Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda, mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen edersiniz. Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah-u Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler malzemesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir, bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğiniz dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin. Sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin. Gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit kağıtlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah-u Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var, nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah-u Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tuttur diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin, böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbindeki, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah-u Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa cekat atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister, bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil, sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdu ki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz. O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zülmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler,

ve kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu acıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır.
mutluluk.

Bizler için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah-u Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinizde olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz, siz ona sarıldığınız takdirde.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar. Hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
Bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah-u Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak, manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak İki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki Bişaret adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların İşitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan İhbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki kişileri insanlar Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez.
O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir?
kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah-u Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikameti aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamı da bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhu üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde 4, 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrakine, negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlik ve idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbi, kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize
yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Bu ustata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili
işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 4/3'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz.
pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir.
O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz.

Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat Allah'a salam. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennete ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın izniyle bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyana girer. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur. Bu basamaklar üstünden meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsa mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennete ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunabilirler. Birinci ve ikinci basamaklarda. Üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ayrıca ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde izah edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar

büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayırlaşır olarak zannediyoruz. Allah'ın dizaynıysa eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onunla da hayırdır. Salihattır. Hasenattır. Sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir, seyyiattır, günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sınırları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte program buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah Teala Deher Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanların hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Allah eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersine hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır.
Ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Nehir suresi, insan suresi 3. ayet-i kerime ne diyordu? Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme nasıplarını, hidayete nasıl ereceklerini söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur ki bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen şükredenlerden olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu Beyş Suresinin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kaderi iki ayrı açıdan değerlendirme tarihine tarih tutulmuş Allah Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmak ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta, ikinci basamaktaki düşünce sisteminin, mukayesenin, karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mesih Aleyhisselam'a Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çekip tövbe edebileceğine ihtimali verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka bir şeyle ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerini gere gere biz müminiz derler.
O gerdikleri göğüslerinin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve bu zavallılar da kendilerini mümkün etmekte devam ederler. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah-u Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Maddedir. Allah'a ulaşma talebini görür. Maddeyim ki Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde 3. Öyleyse Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları, daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalplerini gibi talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah-u Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِينَ اِنَّ نَسَلُ اَمَارَةٍ لِسْتُوِينَ اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّينَ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler harç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması söz konusu. Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah-u Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah-u Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştirir. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ifadı koyar. Ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı mesturiyi, gizli kalbini, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına bakamaz.
Onların kalplerinde hekimlet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fakir edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim, onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicab-ı Mestur adlı bir perde var mürşitler aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar Irşad makamında. İşte Allah-u Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşat makamına karşı olan nefreti kaldırmak, nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşat makamı aralarında bulunan Hicab-ı Mesir adlı perdeyi Allah Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın hekimiyeti aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan Hicab-ı Mestire'yi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki hekimiyeti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani idraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki hekimetin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi yedinci basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah-u Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları. Bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse yedinci basamağın bir işareti var. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekinleti aldığını, onların onun yerine ifat koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşad makamının söylediklerinin hakten helal sözler olduğundan kesin olarak emin olmalarını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha yine aynı ayette Hac Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor.
Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte yedinci basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın yedincisindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ekinleti almış. Yerine itaat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesturatı terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamını duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun diye. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu yedi basamağı aşan birisi hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü ve kişi öldü. Nereye gider? Allah Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimeleri gereğince kulaklarında bakıyor olan, kalbinde ikindet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennette olacağı Mülk 8-9-10'da Allah Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir, o kişiyi dalaletten kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Tegazi suresinin 11. ayet-i kerimesine göre şunlar olur. Hemen yürümün billahi Allah-u Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amel olursa Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesini anlatıyor. Onlar kalpte Rahman'a koşu duyanlardır diyor Allah'a. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Böylece kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ لِيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala onların göğsünü insanların göğsünü teslimi açıyor. Kimlerin kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbinin nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşıyor.
Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbine kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1, daha sonra %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşmasıdır. Burası 12. basamak. Allah-u Teala bu hususu Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Huşuya ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde %2 nur birikimi tamamlanmıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini göstereceğini söylüyor. İşte mesleğine bir sabrı ve salatı inne heleki veretin illa alel haşi'in. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla istihane yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah-u Teala. Ve de 12. basamakta kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış. Hacet namazını kıldığı zaman mürşidini görmeye, hacet namazını kılıyor, Allah da ona mürşidini gösteriyor. Burası 13. basamak. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihalelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bu kişi mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı el öptüğü an o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde bir. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde iki. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. Birinci ayet fasıl edildi. Habibim senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetimiz ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime
Yasiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onların yüzleri üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerinin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki seni hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içinde görme hastası. Üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2, 5. ayet-i kerime. Birbirlerinin arasında Resul beyaz eden vazifeli falan o Allah'tır. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime, Âl-i İmrân 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başların üzerinde bu müşriklerin, Resullerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde Resuller bahseder. O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz, davet ederiz. O kavimlerdekileri şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının sözlerine danaya tak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onun kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Kimi de dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayet yoktur. Allah onları isyanları için de şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiçbirisinin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tağut çıldırdıklarına göre hiçbirisinin mürşide ulaşmasının söz konusu değil. Bunlar hepsi dalalette. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 170 8. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verir. Dilediğinde dalalete bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kırarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalette olanlar hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179 biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169 bu ayet-i kerime dalalette olanların sadece cehenneme gideceğini değil aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir. Mürşitlerine ulaşacakları güne kadar ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû vessaddû an sebîlillâhi katlâni dalâlen bahîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar
muhakkak ki kafirdirler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Onlar uzak bir dalaletçidirler. Yani onlar dalaletçidirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler. Ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için. Kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Mürşitlerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak yani kim bu insanlar? Bu insanlar işte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hikmetlerini saptırdıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerine ulaştıkları gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içine de Allah'tan da imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerine ulaşmak diye bir niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 yıl evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rahat Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahitlerini, yeminli ahitlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği bir sanki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden evvel ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayete ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse
14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak, burada kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu, Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince, kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh yazarmış da o ruhla onu desteklemişse, o kişinin kalbinin içine imanı yazar, mücadele girmeyi için. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan diplomalı cahiller hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, zalâyette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır. Biz onları ayet oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah-u Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbinin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmet ve selavat, o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter, zilmani kapıya kadar indirir, zilmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık Rabbani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazl ve selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaredir. Nefsin %100 şerri emretti noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53, Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor. %100 nefsin şerri emrettik ödeme, %7 eksilmekle o kişi nefs emmareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başının üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs emmareyi tamamladığı zaman kişi, o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselme hakkının sahibi. İşte Allah'a ulaşma keyfiyeti bu standartlarla cereyan eder. Ve Allah-u Teala bütün mürşitlerine bu 7 katlık yolculukta Allah'a doğru yola çıkan bu ruhların hangi ihsanelerden geçtiğini kesin olarak göstermiştir. Birinci katta secde edilir. Kişi zikrini daha çok arttırarak devam eder. %7 ikinci defa o kişinin nefsinde oluştuğunda bu kişi nefsi levhameye ulaşır, nefsini kınamaya, levhmetmeye başlar. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. Fela uksumu bin nefsi levhameti kıyame 2. O nefse, o levhame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha nur birikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülkime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fecr suresi 28. Fecr suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır, üçüncü katta secde işlemi vardır ve kişi daha çok zikretmeye başlar
ve %7 daha nur birikimi nefsi mutmainde. Ya eyyetüen nefsi mutmainde çök. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh nefs burada mutmain olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Ruh da dördüncü defa %7'nin birikimiyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor. Ve radiye kıdemesine ulaşıyor. Nefs Allah'tan razı oluyor. Radiyeten maddiye diyor Fecr 28'de Allah Teala. Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. dakikasında. Daha sonra da Allah da o kişiler razı oluyor. Bir yüzü yüzlendir bir ikimi. Ruh 6. dakikasında. Sonra bir yüzde yedi daha birikimi. Nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innevâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a vurur. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini sağlarsa, 2 lokuşadan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını açmıştır. İşte böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh, 7. gök katının fetih kapısına gelmiştir. Fetih kapısı zemin kattaki altın kapıyla aynıdır. Bu kapıya elindeki bir kılıçla ulaşan Allah'ın evliya namzedi, kapının önünde bulunan 7 bakadan oluşan bir altın zincire, elindeki zincirle bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır, o kapıdan içeriye Allah'ın evliya namzedi uçarak girer. İşte burası fetih kapısıdır, fetih müyesser olmuştur. 7. kapı açılmıştır. Burada 7 alemde tecrübe sahibi olacaktır ruh. Kader hücrelerinde, ümmi kitapta, başka alemlerde ve nihayet en son zikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden bu ruh, 6. katta suvarılma işlemine, 6. katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki nur sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fetih olmuş, eline kılıcı verilmiş ve fetih kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader yücelerini görmüş, arkadan bir kitabın altındaki o kocaman kürsüde 50-60 kişinin o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir yücelerinde zikir süresini doldurmuş ve sitesinin nihayeye ulaşmıştır. Kim sitesinin nihayeye ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır. Ve sitesinin nihayeden yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür, Rabbine ulaşır, Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna mehab olur, sığınak olur. Allah Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde
Diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah Teala. Hafiz olanlar için ve evvab olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlere ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst kademede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara mehab oldu. İşte kim bu mehaba ulaşırsa mehaba ulaşanların adı evvaptır. Allah Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor. Başlarının üzerinde de mutlaka mürşitlerin ruhu var. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bakınız Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki vallahi indehu hüsnün meal. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Demek ki Allah Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın üzerine girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmi Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor, Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşidin elinde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39 bu merasimden sonra insan ruhunun nasıl Allah'a ulaştığını şöyle anlatıyor. Zâlikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımıza ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebe 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı bilen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşa ittihaz ve ilâ rabbihi sebîlâ. İlâ rabbihi me'âba diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha meab olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvap adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona meab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı bana sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane vuslat ayeti kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayeti kerimesi.
Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın

yemin eyleyhi ve yetekun, sana dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kelimesini 1. bölümde anlatmıştık. Ama 3. bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada 2. bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyalığı 1 saatte, 2 saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartlarda olursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak, Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah-u Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarının

mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi, hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepiniz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacaktır. Bir. Mücahede sahibi olacaksınız. İki. Zikir yapacaksınız. Üç. Ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk başlayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflarıdır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin düzeninde o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları değildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın.
her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde biz güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitemizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusudur. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizsin. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikavanın insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir statüde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir. Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden nefsindeki afetlerdir. Ama nefsindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir düzeyine ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerimize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif dalgalara ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemlere ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın
hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç sorgulamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da, daimi zikir hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarınız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek istemiyorsa, o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular: artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor: o kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emrine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemelidir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var? Dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa o zaman siz size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum. Niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer
dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu, nefslerinin istediği şeyleri tahakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, mutsuz insanlar, mutlu insanlar. İki yoldan birini seçmek durumundasınız. Allah Teala bilin ki size hiçbir şeyi zorla yaptırmaz. Eğer Allah yolunda hizmet etmek istiyorsanız buyurun. Bütün kapılar sizin için açıktır. Hizmet etmek istemiyorsanız o zaman çekinin. Kendi hayatınızı yaşayın. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Ama o zaman mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarını yüklemeye kalkmayın. Arkasında sadece siz varsınız, kendiniz varsınız. Öyleyse sözlerini iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe, gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin
taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı mutlak meyveye verecek olanı daimi zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak. O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu eden, mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafındaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız
onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil. Şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafınızda yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk mu veriyor? 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz.
Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık zannettiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ya aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz
hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan insanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz. Mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemine de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemine de şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir meclisleri gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarına helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez.
Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi azdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğinizde ne dersiniz? Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecesiniz, insanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de götüremeseniz de o mutluluk, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz. Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebebe dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın. Siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan cennetsizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız, kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen,
mutsuzsanız söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda karanlık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvuflu değildim diye.
hadise

Denizin biz söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat yarımda başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden interneti dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi, aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşat nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip, onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi, nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicrat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve bu günlere sesleniyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edin.

etmişler, salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetinde yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakin kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerini yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesef hak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah-u Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Hullerbap? Hullerbap kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Hullerbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, Ulu'l-Elbab kademesidir. Ve Ulu'l-Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir.
zemin kattaki bütün deryaları görebilir. Ara deryayı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergâhta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin 1. kademesi Ulul Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat, 7. kat, 7. katın 7 tane alemi. İşte 7. katın 7 tane aleminin sonu Sitrül Müntaha'dır. Sitrül Müntaha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala Aynel Yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin 1. kademesi hikmetin 1. kademesi Ulul Elbab'tır. Yalnız zemin kat görmüyor. 2. ve üst kademesi hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. 7 tane kat ve 7. katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynen yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak 7 tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu 7 katın tamamını gördükten sonra 7. katın 7 alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitetin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakini ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala
başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olmuş? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمُونَ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهَ مُحْسِنَ لَهُدْن۪ينَ هِنَبَاهَ Onlar emrolunmadılar. Dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolundular. Halis kılan kişiler olmakla emrolundular. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklarından ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar. Afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardır ki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır.
Mürşit kimdir? Kötüyle, iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvel ki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler, kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar, onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi, onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek, konunun temelinde yatan bütün mürşitler, başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler, insanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir. Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyorum. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescidin içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllara evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi. Kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi tertemiz falan. O da bana garip garip baktı. Nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu.
Dedim dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi hacet namazı kılmadan da gösterir Allah-u Teala. Defalarca gösterir. Ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı,
zamanın halifesi 7. katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta 7. kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında 7. kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerlerinizi çözünüz. Ben de sohbetimizin 11. bölümüne inşallah başlıyoruz.

her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Sual bu. Her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Allah'ın istisnaları her zaman vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanları tutuksuz değildir. Ben Allah-u Teala'ya yalvarıyorsam diyelim ki dediniz ki ya Rabbi ben bulutların üzerine çıkacağım ve orada kalmak istiyorum. Bu bir saçmalık. Siz bu dünyada yaşamak için vazifelendirildiniz. Bu dünyada göreviniz ve böyle bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala bu talebinizi yerine getirmeyecektir. Yani istisnasız her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Talepleriniz mantıklı ve yerli yerinde olmalı. Talepleriniz Allah'ın hedeflerine yardım sadedinde olmalı. O hedefi gerçekleştirmek istikametinde olmalı. Ve eğer siz Allah-u Teala'dan nefsiniz istikametinde bir şey diliyorsanız bunu Allah-u Teala'dan istemeyin. O nefsiniz istikametli olan şeyleri değil, ruhunuz istikametli olan şeyleri gerçekleştirir. Öyleyse taleplerinize dikkat edin. Şimdi neyi söylüyorum? Nefsiniz istikametli istediğiniz şeyler tasavvufa uygun olan şeyler mi? Hayır. Sizi aşağı indirecek olan, derecat kaybettirecek olan şeyler. Allah Teala'nın bu konudaki açıklamalarına beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki bizden bu dünyada mal isterler, para isterler. Biz onlara istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ne yaptı bir insan? Nefsi istikametindeki şeyleri istedi Allah Teala'dan. Allah Teala onları verir. Ama kişi kaybeder. Yaptığı taleple kaybeder sadece. Ama Allah Teala gene diyor ki eğer insanlar bizden hem dünya için hasene hem de ahiret için hasene isterse onlara da onları veririz diyor. Ve onların ahirette nasipleri vardır diyor. Ne demek istiyoruz? Birinci kişi dedi ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana alabildiğine para ver. Ben bu parayı olmayacak yerlerde yiyeceğim. Allah Teala ne verir? O da gider hakikaten barlarda, pavyonlarda o paraları yer ve gideceği yerde cehennem olur. Ne yaptı kişi? Allah'tan istedi, Allah'tan verdi. Ama nereye götürdü? Şu dünyadaki 100 sene yaşadığını kabul edin adamın. 100 senelik hayat mı önemli? Yoksa 100 trilyonlarca sene sürecek olan sonsuz cennet hayatınız mı önemli? Öyleyse onu kazanarak cennetinizi elinizin tersiyle itmişseniz Allah'tan ruhunuzun istikametine değil, nefsinizin istikametine bir talepte bulunursanız kaybedenlerden olduğunuz verir Allah-u Teala. Unutmayın ki o para size belki de helal olmayan yollardan verilecektir. Daha oradan kaybettiniz. Daha baştan kaybettiniz her şeyi. Eğer kazandığınız para haramsa onu yemek zaten sizi yalnız değer kayıplarına götürür. Ve ikinci kişi de para istiyor. Diyor ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana çok para var. Arkasından diyor ki ama diyor beni imtihan et. Acaba o parayı senin bana verdiğin emirler istikametinde mi harcayacağım? Yoksa nefsimin istikametinde mi harcayacağım? Buradan itibaren her şeyin değiştiğini görüyoruz. Eğer siz Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emirleri doğrultusunda harcıyorsanız o zaman işin gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Öyleyse hayır için Allah-u Teala'nın istediği istikamette o paraları harcamak için Allah'tan para isteyin, Allah-u Teala size bol para verecektir. Yeter ki siz yoldan çıkmayın. Çünkü para öyle bir hastalıktır ki ateşten bir gömlektir. Bir kadının içinde ne diyoruz? %5. Eğer siz 1000 dolar kazanıyorsanız 50 dolar zekat vermek çok önemli bir şey olmayabilir. 1000 dolar değil de 1 milyon dolar kazandığını düşünelim bir ayda. 1 milyon doların verilmesi lazım gelen zekatı 50 bin dolar. Ne haber? 50 bin doları 1 milyon doları kazandığınız zaman zekat olarak verebilecek misiniz? Bir düşünün bakalım. Burada para bir insanın üzerine
olmayacak sorumluluklar yükler. Ve kişiye düşünür, yahu der, ben bu parayı haram kazanmadım ki, adamların yaptıkları koruma şöyle, ben bu parayı haram olarak kazanmadım ki, zekat vereceğim insanlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar. Onlar da helal kazansınlar. Öyleyse kazancınızın muhtevası neyse, aynı merkezden o parayı aynı yüzdeyle vermekle mükellefsiniz, ama 50 doları vermekle 50 bin doları vermek birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Şimdi size kolay gibi görünebilir. Ah Allah Teala bana 1 milyonu versin de bak ben nasıl 50 bin doları veriyorum diyebilirsiniz şu anda bana. Ben de dilerim Allah Teala inşallah hepinize verir de o zaman görürüz bakalım ne yapıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok sevdiklerinden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü ben çok fakirim. Ne istiyorsun diyor yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana çok sürü ver. Söyle dua et Allah-u Teala'ya bana çok sürü ver diyor. İsmini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya falanca diyor. Çok sürüyü ben isteyeyim Allah-u Teala odasına versin de bu çok sürünün seni Allah'ın görevlerini yapmaktan men edebileceğini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor katiyen diyor. Ver diyor, bak görürsün beni diyor. E veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, dua ediyor. Allah Teala Resulü'nü kabul ediyor duasını. O kişinin sünnesi süratle çoğalmaya başlıyor. Bir süre sonra sabah namazlarına, bir süre sonra öğle namazlarına, sonra bütün namazlara gelmez oluyor kişi. Ne oldu? Dünya malı o kişiyi Allah'ın ibadetinden mahrum etti. İşte Allah Teala onun için sizlere en güzelini verir. Yani şu anda size verdiği şey neyse kesin olarak bilin. Şu andaki muktesebatınızın gereği odur. Daha fazla olsaydı yanlış bir şeyler yapabileceğinizi en iyi oluyor. Hangi standartlardaysanız siz ona layıksınız. Onun için dikkat edin kendinize. Daha üst liyakat seviyesine çıktığınız zaman farklı bir davranışa muhatap olacaksınız. Daha güzeline. Daha güzel bir şekilde çayınızı içecektiniz. Şimdi içeceğiniz gibi. Evet buyurun. Allah razı olsun. Çayla kahve içmişsen uykusu dağıldı mı şey sanırım. Serdar ne diyorsun ki patisyon böyle bir şey. Çayla kahve mesela çay kahveyi içtin arkasından da çay içiyorsun iki bardak. Bir büyük bardak kahve. İki bardak da çay. Ondan sonra uyumaz insan kolay kolay diyorlar. Ben de uyuyorum. Hiç anlamıyorum bu şeyi insanların söylediklerini yani. Şimdi İnsanlar var. Uyku ilacı alıyorlar uyuyabilmek için. Bir de bizim şimdi uyuyacak zamanımız yok zaten. O insanlara acımıyor musunuz? Durum ne? Öyle bir şey sıkıştır herhalde. Ama 4 saat geçmiş uyumadan düşünürse. Demek ki düşünerek uyuyorsun sen. Aslında güzel bir şey. Uyumadığını zannetmez o da güzel. İnsanlar genellikle öyle zannederler zaten. Bakayım şu suallerden daha ne varmış. Liyakatin sahibi olabilmek için gayretin önemi nedir? Liyakatin sahibi olabilmek için gayret her şeyden düşünebileceğiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü o liyakatin sahibi olacak olan başka birisi değil, sizsiniz. O liyakate ulaşabilmek için elinizde sadece bir tane silah var. Sizin gayretiniz. 3 tane faktörden bahsediyorum. Sizden gayret, mürşitten himmet, Allah'tan nusret. Yani yardım. Öyleyse himmet nedir? Himmet sadece bir aracılıktır. Mürşit sizin için dua eder. O mu yapar? Hayır o yapmaz. O sadece dua eder. Allah yapar. Ama ola ki sevdiğinin dileğini kabul eder. Kabul etmesi ihtimali daha çok. Öyleyse bir kişinin dua ettiğini düşünün. Siz
Şimdi bir de iki kişinin dua ettiğini düşünün. Siz de dua ediyorsunuz. Resulünüz de dua ediyor. Daha güçlüsünüz. Onun yüzü sizin kadar da olsa yine daha güçlüsünüz. Kaldı ki Allah-u Teala sevgilisinin talebini kabul edebilir. Daha çok, daha büyük bir olasılık var. İmkan var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde başarıya ulaşmanızın spiraline beraberce bakalım. Spiralin başında sizin liyakatinizi doğuracak olan temel unsur var. İştiyakiniz. Yani Allah yolunda yapılacak olan bir hizmeti ordinary bir insandan, normal bir insandan çok daha üst seviyede yapmak için içinizde bir ateşin yanması demek bu. Yanıyor mu? Eğer yanıyorsa bunu başarmamanız için hiçbir sebep yok. Eğer siz bunu hissediyorsanız Allah mutlaka onu sizden önce hissetmiştir. Ve siz bunu başkaları nasıl yaparsa yapsın, ben en iyisini yapmak için gayret edeceğim diye bir gayretin içindeyseniz ve bu gayreti tahakkuk ettirirken sizdeki bütün imkanları Allah yolunda kullanmayı kafanıza koymuşsunuz. Bunu da her fırsatta başkalarına değil, kendinize ispat ediyorsanız, önemli olan bu. Kendinize ispat ediyorsanız, o zaman dedi ki siz o liyakate ulaşmak için gerekli olan şeyin sahibisiniz. İhtiyacınız sizi Allah'ın size verdiği görevi daha üst seviyede yapmaya götürür. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gerçekleştirdiğiniz seviyenin liyakatine sahip oldunuz. O liyakate sahip olduğunuz zaman onun mükafatını size verilir. Öyleyse iştiyakiniz sizi daha üst boyuta çıkardı. Orada yeni bir iştiyak, daha büyük bir gayretin yeni bir görevi yerine getirmeniz. Liyakatinizin birinci kademe yükselmesi, ikinci kademe yükselmesi. Devam ediyorsunuz. Daha büyük bir iştiyakla daha büyük görevler üstlenmeye. Her adımda daha üst seviye liyakatin sahibisiniz. Her adımda aldığınız mükafat yeni liyakat seviyenizin mükafatıdır. Dikkat edin. Her mükafat seviyesine ulaştığınız zaman bunun sadece 700'de biri size aittir. 701'de biri. Geri kalan 700'ü onundur. Hem o size yardım ediyor. Almanız gereken, sizin vermeniz lazım gelen gayretin 700 katını o ihsan ediyor. Başarıyorsunuz. Hem de sanki hepsini siz başarmışsınız gibi 701'in birden mükafatını veriyor size. İşte o zaman anlayacaksınız neden ağladığınızı, seccadelerin neden yaşlarınız olduğunu. O zaman anlayacaksınız. Öyle ihsanlar alırsınız ki Allah-u Teala'dan bunun bedelini ödemenizin imkansızlığını görürsünüz. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, ödeyemezsiniz. O zaman ağlayacaksınız. Bizim gibi siz de çok ağlayacaksınız. Allah-u Teala'nın size verdiği o kadar büyük ihsanların karşısında hiçbir şey yapamamanın aczini yaşayacaksınız. Bir insan olarak yaratılmanın aczini, onun muhteşem ihsanlarının karşılığını, ona ödemenizin imkansızlığının aczini yaşayacaksınız. O size her zaman aynı şeyi söyleyecek. Seni biz yarattık diyecek. Sen Kur'an'daki ayet-i kerimeyi biliyorsun diyecek. Biz hiç kimseye onun yapamayacağı şeyleri, onun idrakinin, onun başarı seviyesinin üzerindeki şeyleri yüklemeyiz diyecek. Hiç kimseye yapamayacağı şeyleri görev olarak vermeyiz diyecek Allah-u Teala. Ne demek bu? Bir yokluyorsunuz kendinizi, 7000 zikri zor yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizden 47000 zikir istiyor. Eyvah diyorsunuz, hani Allah-u Teala benden yapamayacağım şeyleri istemezdi? İstemedi. Sizin 7000'lik seviyenizi evvela 9000'e çıkartır, 9000 çekmeye başlarsınız. 11000'e çıkartır, 11000 çekmeye başlarsınız. Ve böylece o çıkartır, siz yükselirsiniz. O çıkartır, siz yükselirsiniz. Nereye geliyorum? Allah-u Teala bir gemiye daha çok buğday yükleyecekse, o geminin ambarını evvela büyütür daha çok buğday için, daha çok buğday yükler. Yeniden büyütür, yeniden yükler. Bir gün gemi
o kişinin hiç ümit etmediği kadar buğday taşımaya başlar. Dışarıdan gelenleri ne korkutuyor? Yahu kardeşim diyorlar, siz 47 bin zikir yapıyormuşsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde görmemiş böyle bir hastalık. Nasıl yaparsınız? Ben hayatta böyle bir şey yapamam. 5 bin zikir bile zor gelir bana. Çünkü bizim hoca 500 zikir veriyor. Onu bile yapamıyoruz. Böyle diyen insanlar konunun aslını bilmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın insanlara olan yardımını bilmeyenlerdir. Sorun 47 bin zikir yapanlara zor mu geliyor size bu? Yok. 47 bin zikir yapanlar aynı sizin 7 bin zikir yaparken duygunuz heyecanı yaşıyorlar. Nereye ulaşıyoruz? Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Siz talep ederseniz daha üst seviyelere ulaşmayı, Allah-u Teala size daha üst seviyelere ulaşmanın heyecanını verir. Size iştiyak verir. O iştiyakla daha büyük görevleri gerçekleştirirsiniz. O bu konudaki gücünüzü devamlı yükseltecektir. Bir süre sonra kendinizi tanıyamazsınız. Ben bu muyum diyeceksiniz. Ben bunları yapamazdım. Nasıl yaptım bunları? Hazreti Ali'yi hatırlayın. Hayber Kalesi'nin kapısını bir söküyor besmeleyle. Kalkan olarak kullanıyor. 1200 120 okka mı ne ağırlığındaki kapı için ne kadar olduğunu unuttum. Kalkan olarak kullanıyor. Cenk'ten sonra bırakıyor yerine. Arkadaşlar diyorlar, ya Ali nasıl başardın? İmkansız mı? Biz 10 kişi gelsek bir araya bunu yapamayız. Hazreti Ali diyor ki, ben yaparım diyor. İsterseniz göstereyim diyor. Besmele'yizmillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demiş. Bir asılmış bir eliyle kımıldamamış yerinden. İki eliyle asılmış, kımıldamıyor bile. Ondan sonra demiş, cevabı bende değil demiş. Ondan. İşte Allah-u Teala dilerse sizi beklemediğiniz bir kudretin sahibi her zaman yapar. Siz sadece daha güzel şeyler yapmayı, Allah'a daha çok hizmet etmeyi dileyin. Dileğinizin mutlaka yerine geldiğini göreceksiniz. Her yerde Allah-u Teala sizin yardımcınızdır. Öyleyse yardım elini sizden çeker mi? Layık olduğunuz sürece asla. Siz vazgeçerseniz o zaman Allah-u Teala size olan yardımını azaltır. Yani Allah ile olan bütün münasebetlerinizde çok daima sizin kalemizde, sizdedir. Nasıl isterseniz öyle kullanacaksınız. Siz kullanacaksınız. Yetkisine verilmiş. Allah dilediğini kendisine ulaştırırmış. Ha, demek ki bu Allah-u Teala haksızlık yapıyor. Falancayı kendisine ulaştırıyor. Onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ama falancayı ulaştırmıyor. Onu da dilememiş. Bu bir haksızlık değil mi? Hayır, değil. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neresi haksızlık bunun? İki tane adam var. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, öteki de dilemiyor. Elinin tersiyle Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmak istediği rahmeti, yardım elini itiyor. İstemiyorum diyor ben. Ben diyor sana ulaşmak istemiyorum. Allah-u Teala böyle bir insanı asla kendisine ulaştırmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne sesleniyor. Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ona ancak hidayeti biz erdirebiliriz. Ne demek bu? Yani o kişi istemedikçe veremezsin diyor. O kişi istemiyorsa hidayet ermeyi, senin amcan gibi, Ebu Talip gibi istemiyorsa biz onu hidayete erdirmeyiz. Onun talebi yok. Sen de onu erdiremezsin diyor. Sen bizden talepte bulunsan da biz senin talebini kabul etmeyiz. Sen başkası için hidayet talep etsen de o kişi bizden hidayet istemedikçe biz onu hidayete erdirmeyiz diyor Allah-u Teala. Kanun. Talipseniz sonucu alırsınız. Talip değilseniz asla. Kim olursanız olun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olun. Gene kabul edilmez. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bunu yapamazsınız. Talep sizden. Daima talep sizden. Yalnız ne var ki? Allah'ın sözü var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Kesin sözü var. Ben mutlaka onu kabul ederim diyor Allah sana. Hep kalbinize bakıyor, acaba diyor kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir talep var mı yok mu? Var. Karşılığını derhal ediyor Allah sana. Ben de diyorum kendime ulaştırırım. Kimi kendime ulaştırmayı istersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. O insan Allah'a ulaşmak konusunda
bir engel tanımıyor. Ben diyor Allah'a ulaşmak istiyorum. Bana düşen tamam. O zaman Allah Teala diyor ki bana da düşen tamam. Ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Tamamın cevabını alıyoruz. Bir süre sonra o kişi mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Şarta bağlı sağ ise. Ölmüşse kim öldürmüştür? Allah Teala öldürmüştür. Çünkü can almak onun işi. Eğer Allah Teala öldürmüşse o zaman sözünü tutuyor. Diyor ki ben ona söz verdim. Ne sözü verdim? Eğer bana ulaşmayı biliyorsa ki bu kişi dinledi, ben ona söz verdim ki mutlaka kendime ulaştıracağım. Ben ulaştırdığım kişileri ne yapacağım? Cennetimi alacağım. Bu kişi ulaşacaktı çünkü ben söz verdim bana ulaştıracağıma. Sağ kalsaydı mutlaka ulaştıracaktım çünkü bana ulaşmayı diledi. Onun hayatını aldığıma görelimden serbest iradesi yok. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Ama ben mükafat, ben sözümü tutarım. Onu mutlaka cennetime alırım diyor. Sonuç aynı oldu. Allah'a ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Cennete girecekti. Ulaşmadı, yine cennete alıyor Allah Teala. Sırf kendisinin sözü var diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok itimat edebileceğiniz, bütün taleplerinizi mutlaka yerine getirecek olan bir dostunuz var. Ona dedikodu yapın. Gıybet yapın. İftiralarda bulunan insanlara hiç umurunda bile değil, olmaz onun. Şu kadarcık bir günah kazanmazsınız. Allah Teala'ya falanca hakkında istediğiniz kötü şeyi söyleyin. Bu bir dedikodu değildir. Muhatabınız Allah olduğu için değildir. Ne kadar güzel değil mi? İstediğinizi yapın, istediğinizi söyleyin. Zemedin. Onu elime geçirirsem lime lime edeceğim. Etlerini imbikten geçireceğim. Onu duman edeceğim. Boğazını 8 takla atacağım. Ne dersiniz değil. Hiçbir zaman bir şey kaybetmezsiniz. Belki ferahlanırsınız biraz. Muhatabınız o olduğu sürece hiçbir sözünüzü dedikodu, gıybet veya iftira olarak değerlendirmez. Ve ola ki kalbinize huzur da gelmiştirir. Samimiyetle ona yöneliyorsanız, o biliyor samimiyet vereceğinizi. Ne zaman kalbinizden geçeni değil de başka bir şey ona söylüyorsanız, ona yutturamazsınız. Yani boşuna böyle bir yolu denemeyin. Onun karşısında çok mahcup olursunuz. O Allah'tır, kalbinizden geçenin hepsini bilir. Eğer samimiyseniz, samimiyetsizliğin karşılığını ödeyecektir. Onun için inanmayan insanlardan da korkmayın. O zavallılar doğrunun olduğunu zannettikleri için öyleler. Onlarla uzun uzun konuşmaya çalışın. Neticede onları ikna ettiğinizi göreceksiniz. Hemen o İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatın onlara. Hani şu baltaların kendi kendine kesip bir köprü yaptılar olayını. Ve behel gafil dediğini. Sen bu dünyanın kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Bütün kainatın, bütün yıldızların, bütün dünyaların kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Ama şimdi bana diyorsun ki bir köprü bile kendi kendine oluşamaz. Oluşması mümkün değildir. O zaman bu ne feriz, bu ne lanet turşusu. Öyleyse bütün güzellikleri sizinle beraber Allah yaşıyor. Bütün çirkinlikleri de sizinle beraber Allah'ın sizin için üzülmesinin yanı başında şeytan yaşıyor. Ne zaman yanlış bir hareket yaparsanız şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ne zaman bir güzelliği oluşturuyorsanız Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnunsunuz. Ve de bütün güzellikler göreceksiniz ki Allah'la beraber yaşadığınız standartlarda oluşur, gelişir, güzellikleri doğurur. Her şey, her olay aslında dört dörtlük Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Her şey merkezindedir. Bu güzelliği yalnız siz bozabilirsiniz. Yalnız sizin nefsiniz bozabilir. Kendi etrafınızdaki güzellikleri. Her birinin etrafında devamlı olaylar cereyan eder. Bu olaylardan devamlı esinlenirsiniz. Ve nefsinizi ne zaman devreye sokarsanız kendinize de etrafınızdaki insanlara da kötülük etmiş olursunuz. Birine yaptığınız bir kötülük aslında kendinize yapmış olduğunuz kötülükse neden? Size mutlaka derece kaybettirir. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey ise sadece kaybettiği derecelerdir. Öyleyse Allah'ın matematik hesabına dikkatle bakın ki o insanlara Allah'ın yolunu açmakla onlara gerçekten cennetin yolunu garanti etmiştir. Kim mürşidine ulaşmışsa, nefsini tezkiyeye başlamışsa kazandığı dereceler 10 kattan 100 kata çıkar. 100 kattan da 700 kata çıkar.
Yani şimdi ne oluyor? Zikir yapmıyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece devamlı derece kaybediyorsunuz. Her saniye bir derece kaybettiğinizi kabul ediyorum. Bütün bir gün zikir yapmayan adam bir günde kaç tane saniye varsa o kadar derece kaybetmiştir. Şimdi Allah Teala'nın yoluna girdiniz. Yarım saat zikir yaptığınızı düşünüyorum. Yarım saat zikir yaptığınız zaman 24,5-23,5 saatte kaybettiklerinizin hepsinden daha fazla derece kazanırsınız. Çünkü yarım saatte ne kadar dakika var? 30 dakika var. Her biri 60 saniye olduğuna göre 3 kere 6, 18, 1800 eder. 1800'ü 700'le çarpacaksınız. 24 saatlik zamanın saniyelerini hesaplayıp bundan çok daha küçük bir rakamla karşılaşacaksınız. 23,5 saatleri zikir yapmayan bir kişi son yarım saatte zikir yapıyor diye onun kazancı kaybettiklerinden çok daha fazla oluyor. Şimdi ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Allah'ın evliyasının alim adını vermiş burada onlara. Uykusu diğerlerinin namazından daha çok derece kazanıyor. Neden? Uykusunda da zikrediyor. Zikirse en büyük ibadet ve her bir saniyede 700 derece kazanıyor. O zaman Allah-u Teala'nın matematik hesabının şaşmaz olduğunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani Allah-u Teala'nın yoluna giren bir insan matematik olarak cennete ulaşmaması mümkün olmayan bir, ulaşmaması imkansız olan bir insandır. Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz anda matematikler böyle gösteriyor. Aksi mümkün değil. Öyleyse ya girmek ya da girmemek. Allah'ın yolunda olmayan bir insan için bu söylediklerinizin hiçbirisi geçerli değil. O insan kendi kendini cehenneme mahkum etmiştir. Katılım. Allah'ın yoluna girmeyen bir insan Allah'ın yoluna girmeyi istemeyendir. Allah'a ulaşmayı istese Allah-u Teala mutlaka onu kendi yoluna ulaştıracak. Evvela mürcidine sonra da kendisine. O kişi eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmemişse başkalarını da Allah yolundan men ediyorsa onlara dikkat edin. Bakın ne diyor? Nisa 167, 168, 169. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah yolundan saptırırlar. Kat belli dalalen bayıda. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالسَّدُّ Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Zulüm nedir? Başka birine yaptığınız haksızlık. Bunların yaptığı haksızlık ne? Onları Allah'ın yolundan men etmek.

kaybettikleri, derecat kaybettirdikleri için onlara zulmetmiş durumdalar. Bu sebeple lanet alıyor üzerlerine. Bu sebeple omuzlarında vebal var. Başkalarının da günahlarını yüklenmiş vaziyetler. Şimdi Allah Teala onlardan bahsediyor. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadığı için, onlar ulaşmadığı için mürşitlerine onların günahlarının sevaba çevrilmesi diye bir olay mümkün değil. Ne diyor Allah Teala? Eğer tövbe ederlerse, tövbe edip de mümin olurlarsa ancak o zaman onların günahlarının sevabı çevrilir diyor Furkan 79'da. 69 muydu? He? Furkan 69, 70, 71 69'da şunlar cehenneme gidecektir diyor. 70'te de bunu söylüyor Allah Teala. Onların günahlarının sevabı çevirir. Kimlerin? Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah Teala. Tövbe edip de mümin olmak yalnız bir tövbe yaz. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Böyle bir tövbe yapmıyorsa kişi hiçbir zaman mümin olmayacaktır. Allah Teala'nın günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Eğer bir insan başkalarını Allah Teala'nın yolundan saptırıyorsa kendisi Allah Teala'nın yolunda olabilir mi? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakimden men etmek var. Allah'ın bu ayetleri söylediği gibi sırat-ı müstakime çağırmak var. Siz bütün insanları sırat-ı müstakime çağıranlarsınız. Allah'ın yoluna davet edenlersiniz. Davet ediyorlar mıydı? Yusuf 108. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar bu Nisa 167, 168, 169'dakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yolunda men ediyorlar adamlar. Allah'ın yolunda çağırmıyorlar. Allah'ın yolunda men ediyorlar. Bu durumda Allah'ın yoluna ne zaman ulaşılır? Ruhunuz ne zaman vücudunuzdan ayrılır? Müşkünüze ulaştığınız zaman. Eğer Allah'ın yolundan insanları men etmiş olanlar sizler olsaydınız hiçbir zaman bir müşküne ulaşamayacaksınız. Allah'ın yoluna girmeyeceksiniz. Başkalarını sokmadığınız gibi. Onun için de hiçbir zaman günahlarınızı sevaba Allah çevirmeyecekti. İşte onlardan bahsediyor. Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler başkalarına zulmettikleri için. Onları Allah'ın yolunda azaptırmakta Allah onlara asla mağfiret etmez. Sonra ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehim diyor. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıranlar, Allah'ın yoluna davet edenler. İki ayın grubu. Bundan 14 asır evvel sabikun el-evvelin Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. 14 asır sonra siz sabikun el-ahirin dikkat edin aynı şeyi yapıyorsunuz. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımlamasına giriyorum. Diyor ki kıyamete yakın bir devrede benim sünnetimi, Allah'ın farzlarını yeniden ihya edecek insanlar gelecek. Ey Allah'ın Resulü kim bunlar diyor. Birinci tanımlama diyor. Onların düşmanları dostlarından çoktur. İkinci tanımlama diyor. Onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne olursa olsun durumunuz. Vuslata ulaştınız. Sırat-ı müstakim bitti diyorsunuz. Sırat-ı müstakim bitti ama Allah'ın sırat-ı müstakimi bitmedi. Allah'ın sırat-ı müstakimi yol almak değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Fenadan bekaya, bekadan zühte, zühten fizik vücudun teslimine, oradan uller baba, oradan ihlasa, oradan salaha ulaşmaktır. Bunların hepsi kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Neslinizin kalbindeki afetleri %49'dan
Biz de

0: sıfıra düşürmektir. Ne zaman 49'a ulaştınız? %100'den ne zaman 49'a düştünüz sizdeki afetler? Allah'ın evliyası olduğunuz gün. Fena makamında. Sonra yavaş yavaş azala sıfıra indireceksiniz afetleri. O zaman ne oldu? İhlasın sahibi oldunuz. Tevbe-i Resul'a davet edileceksiniz. Ne oldu? Felahın sahibi oldunuz. Velayetin en üst makamına ulaştınız. İşte bütün güzellikler sizin için. Öyleyse bakalım bütün suallerin cevaplarını vermiş miyiz? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Kendimizde ve başkalarında, başkalarındaki nefsin taleplerini ayırt edebilmemiz, onların nefsine hizmet etmemiz konusunda önemli değildir. Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Nefsin talepleri sadece kötülüklerdir. Ruhun talepleri sadece güzelliklerdir. Nefsin talepleri iki yerde kendisini gösterir. Bir, Allah'ın eminleri vardır. Nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi öğütler. Ruhunuz Allah'ın emirlerine itaat etmeyi öğütler. Öyleyse ilk ayırım Allah'ın emirleri istikametinde. İkinci ayırım Allah'ın yasakları istikametinde. Nefsiniz Allah'ın yasağı neyse onu yapmanızı ister. Kumar oynamak yasak. Kumar oynadı. İçki içmek yasak. İçler. Neydi bir faydası vardı? İşte 100 tane zararının yanında bir tane faydası var da bilmem ne damarlarının bilmem ne noktasını açıyormuş. Teknik tabirleri o kullanıyor. Hatta işte ondan azaltıyormuş. Şimdi neden bahsediyoruz? Allah'ın yasak ettiği ne varsa ilmin ulaşabildiği yerde onun ispatı var. Ulaşamadığı yerde belki daha ispat edilmemiş şeyler var. Ama var. Öyleyse nefsiniz neyi ister? Allah neyi emretmişse mutlaka onu yapmamanızı ister. Nefsiniz neyi ister? Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanızı. Gelelim ruhunuza. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı, yasak ettiği ne varsa yapmanızı ister. İşte Allah-u Teala'ya karşı olan sevginiz iki yerde kendisini hemen ortaya çıkartır. Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Allah'a olan sevginiz o kadar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Ne kadar başarıyorsunuz bunu? Allah'a karşı olan sevginiz ne kadarsa o kadar. Sevgi ruhun hasretidir. Nefret nefsin afetidir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Güzelliklerin başında sevgi var. Sevgi ruhunuzla alakalı. Kötülüklerin başında nefret var. Nefret nefsinizle alakalı. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzun temsil ettikleri, bütün çirkinlikler nefsinizin temsil ettikleri. Öyleyse ayrım problemsiz bir şekilde çözülüyor. Nerede bir probleminiz olursa, acaba burada nefsi mi devrede, ruhu mu devrede diye bir probleminiz olursa bana sorun. Ben çözemezsem mutlaka Allah-u Teala'ya sorarız. O inşallah çözer. Ama Allah'ın katında çözülmeyecek problem yok. Öyleyse yapmanız lazım. Gelen şeye dikkatle bakın. Yalnız ruhunuzun hasretlerine itaat edeceksiniz. Ve yalnız nefsinizin afetleriyle cihat edeceksiniz. Onlara asla itaat etmeyeceksiniz. Nefsinizin afetleri size ne söylüyorsa tam aksini yapacaksınız. Eskilere bakın. Adına riyazet diyorlar. Adına mücadele diyorlar. İki şey yapmışlar. Mücahedeye dikkat edin, nefsinize istemediği şeyi zorla yaptıracaksınız, zor kullanacaksınız. Sen neyi istemiyorsun? Oruç tutmayı istemiyorsun. Başlangıçta zorla yaptıracaksınız onu. Bir süre sonra önce zevk olduğunu yaşamaya başlarsınız. Nefsiniz neyi istemiyorsa, istemediği her şeyi ona yaptıracaksınız. Nefsiniz ne istemiyor? Ciğer satmak istemiyor. Ciğer sattıracaksınız ona. Nefsiniz neyi istiyor? Başka insanların karşısında kendisini küçültebilecek olan, o insanların yanında küçük gösterecek olan şeyleri yapmak istemiyor. Yaptıracaksın. Peki mücahide bu. Riyazet ne? Nefsinizin yapmak istediği şeyleri müsaade etmemek. Nefsiniz bir şeyler istiyor, istediği şeyleri ona vermemek. İşte bunun da adı riyazet. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz arasındaki ahengin tam kurulmasında bütün işaretler Sufilerden olan bütün işaretler Kur'an işaretleriyle %100 aynı. Her şey yerli yerine oturuyor. Her şeyin merkezinde. Öyleyse başka birisinin sizden istediklerini gerçekleştirmeniz size derece kazandırır dedik. Neleri gerçekleştirmeniz? İşte burada durun. Eğer sizin hizmetiniz onun nefsine hizmetse orada durun. Adam Merkez Bankası'nı sormak istiyor. Sizden yardım istiyor. Hırsız. Şimdi burada sal. Ben herkese yardım etmekle mükellefim. Öyleyse ona da yardım ederim. Diyemezsiniz. Çünkü burada onun Allah'ın emirlerine resmen karşı geldiği bir sistemde siz o karşı geldiği sistemde ona hizmet veriyorsunuz. Burada hiçbir zaman bu kabul edilmez. Sakın bununla bir dilenciye verdiğiniz 5 kuruşu birbirine karıştırmayın. İki olay birbirinden tamamen ayrılır. Orada bir sünnet-i seniyeyi yerine getiriyorsunuz. Burada resmen şerre alet oluyorsunuz. Allah Teala şerre alet olmanızı istemez. Kötülük yapacak olan bir kimseye yardım edemezsiniz. Yardımdan men olundunuz. Tam karşısı o kişi kime kötülük edecekse kötülük edeceği kişinin yanında olmak mecburiyetindesiniz. Zalimin değil, zulmedenin değil, mazlumun, zulüm görenin yanında olmak mecburiyetiniz. Yardımınız ikinci kişi için meseledir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine dikkatle bakın. Nereye kadar herkese yardım etmek mecburiyetindesiniz? Bu yardımla mükellefsiniz. Onların Allah yolunda yaptığı her şeyde onlara yardım edeceksiniz. Şeytan yolunda yaptıkları hiçbir şeyde onlara yardım etmeyeceksiniz. Öyleyse hudutlar burada çiziliyor. Sakın kendinizi aldatmayın. Bu olay Allah'a yardım gibi göründü bana. Onun için ona yardım ettim. Ama baktım ki bu şeytana yardımmış diye sonradan dizinizi dönmeyin. Her olayda kime yardım edeceğinizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah istikametinde herkese yardım etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Şeytan hizmetinde hiç kimseye yardım etmemekle mükellefsiniz. Hatta karşı gelmekle mükellefsiniz. Eğer onlar bir başkasına zarar verecekse, zarar verilecek olan tabii kişinin tarafında olmakla mükellefsiniz. Öyleyse bütün sistemler Allah'ın söyledikleriyle tam bir uyum içinde çalışır. Ya şeytana hizmet edersiniz, ya Allah'a hizmet edersiniz. Şeytana hizmet edenler bizden değildir. Allah'a hizmet etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi dizayn ederken elinizde çok sağlam bir anahtar var. Ruhunuzun istikametine hareket edeceksiniz. Allah'ın istikametine hareket edeceksiniz. Nefsiniz istikametine hareket etmeyeceksiniz. Şeytan istikametinde hareket etmeyeceksiniz. Şeytan nefsinde ruhunuzsa Allah'ı temsil eder. Öyleyse her açıdan meselelere bir nebze ışık tuttuğumuzu zannediyoruz bu akşam. Bu akşam bütün suallerin inşallah cevaplarını 12. oturumda tamamlamış oluyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salevah. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki ve Middin. İhyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden, bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir? İslam nedir? Bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir. Bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünü. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk etap hangi mürşidin elini öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tariki müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşırlar. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılırlar. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, Bu yılın adı Tarık-ı Müstakim, altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra 7 tane 7. katın alemi. 2. yatay yol. Sıdret-i Müntaha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan 2. dikey yol. Tarık-ı Müstakim'le son sebil, dikey. 1. sebil'le 3. sebil, yatay 2 tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir rutin olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız ilahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla. Ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inneddine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim 1400 yıl olarak ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar tasavvuf atılırken bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhis rastladım. 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş. Ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları Mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zirvalar zirvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvel Allah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru posta cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvel Allah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler izahat bu hazin komedi trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standartı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler. İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa, bu safhaların üçü tam yedi açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ben Asr suresinde. Ver asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar. Hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı Müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel Asr suresinin ilk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller. Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amini olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir basıp taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz, kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak, o zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse
2: 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamızda. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirden. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devirde sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sürmek istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cemre'yi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği yol açmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum, tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sana duyulmayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere. Zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım. Neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerime müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır. Açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminus kirallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yenüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasından zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünebihim. O ulu'l-elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e dört unsur koymuş. Emri vermiş bir, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e iki, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e üç, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse dört ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki İşte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah-u Teala 11 defa, 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alim olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır. Kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. Bir, Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslumu lehu min kabliyen yetiyekümül azabe sümme la tumsarun. Üzerinize o azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor? Allah-u Teala Rad Suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor. Azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. 5 safanın 5'inde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. 14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu tarafa olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşamayan, yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ahir diyebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Vettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin, takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel onların hepsi bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve tefun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala.
3. ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29

ve tuli cenneti ve cennetime gir. Nefse diyor ki bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik gücünüzü, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum. Sonrasına Allah-u Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a filan et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala diyor ki Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkü ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8. Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah, görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanış tarzının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş.

0: ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler. Nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınız da duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi devrin kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesinde. Bakara suresinin 136. ayeti kerimesi. Nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var, bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. Yedi vakit namaz kılıyorlar diye biz de kılarız. İki kat zekat veriyorlardı en az. Biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı. Kandil günleri oruç tutuyorlardı. Biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yarınıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzetin aynına şefaat hocamız. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, İşte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
1: El-Fatiha ve al-Salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed ve izzillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Velâlemînerrahmanirrahim. Mâlikiyevmiddînî. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın huzurunda beraberiz. Bir defa daha bir manevi güzelliği yaşamak üzere, bir hazzı duymak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın en çok değer verdiği konulardan birisi takvadır. Bu bir konumuzda takva. Takva kelimesi lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına gelir. Ve manası budur diye Kur'an tefsirleri nerede takva kelimesi görmüşlerse oraya hemen Allah'tan korkmak diye yaftayı yapıştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tip takva var. İslam'ın 7 safhası boyunca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 grup takva koymuş. Amin olan takvası birinci takva. Sonra ikinci takva müminler takvası. Üçüncü takva evvaplar takvası. Dördüncü takva muhsinler takvası. Beşinci takva muhlisler takvası. Altıncı takva azim takva, irşada ulaşanların takvası. Yedinci takva ise bihakkın takva. Hatta tukatihi takva. İşte Allah Teala 28 basamak boyunca 3. basamakta başlayan takvaya ameller takvası olarak değerlendiriyor. Sonra mürşide ulaştığımız zaman birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta mümin oluyoruz. Müminler takvası sahibi oluyoruz. Yine birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor, sığınağa, mevama sığınıyor ve evvap oluyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuz muhsinlerden olup Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz muhis olup Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de hakka tukatihi takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala insanlarla olan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'de en güzel standartlar içinde dizayn etmiş. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama değerlendirmekten değerlendirmeye fark var. Kalbimizde zevk varsa, maraz varsa, Allah'a isyan halindeysek seçilmiyoruz. Aksi halde kalbimizde hayır vardır. Allah Teala bizleri seçiyor. Seçilenlerin arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte bu dileyenler amenular takvasının sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal onun talebindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala ya eyyühellezine aminuttekullâhe rettegî ileyhin vesilet ediyor. Maide suresinin 35. ayet kesmesinde. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah Teala Fusilet suresinin 18. ayet kerimesinde buyuruyor ki ve necceynel lezine amenu ve kanu yettekun. Amin olup da takva sahibi olanları kurtardık diyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Burada takva sahibi olmanın yarısına yanı sıra amin olmanın da 7 kademede devam ettiğini görüyoruz. İşte aminler takvasına bir ikinci misal daha var. Yani suresinin 53. ayet kerimesi. Aynı köklerden gelen kelimelerle Allah Teala ve enceynellezine aminu ve kânî yettekûn diyor.

Görüyoruz ki konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olma noktası ve Allah Teala amini olursa takva sahibi olanlardan bahsediyor. Amin olup Allah'a takva sahibi olanları kurtardı diyor Allah Teala. Öyleyse burası ilk takva. Amin olursak ne olur? Amin olursak Allah'a ulaşmayı dilemiş biriyiz. Yoksa dilemediğimiz sürece amin olmamız da mümkün değil. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde amin olmamız söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi amin olamaz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bu noktada amin olduğumuz zaman amin olan takvasının, Allah'a ulaşmayı dileyenler takvasının sahibi olduk. Ne yapar Allah Teala? Bize tam 10 tane ihsanda bulunur. Allah'ın kanunu 1'e 10. Biz bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah'ın bir insanın hayatındaki dönüm noktasını başarıyla geçtik. Nedir dönüm noktasından Allah Teala'nın muradı? Cennetle cehennemin kapılarını birbirinden ayıran bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemişse bir insan mutlaka kurtuluyor. Dilememişse mutlaka cehenneme gidiyor. Bu kadar önemli bir konu din standartlarının içerisinde bugün hiç esamesiyle okunmayan bir konudur. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulmaları mümkün olmayan bir tuzağın içindedirler. Ve iblis amin olma standartlarını bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış. İşte birinci amin oluşun arkasından Allah Teala kalbimizdeki talebi görüyor ve rahim esmasıyla bize tecelliye başlıyor. Bu tecellinin arkasından ard arda aldığımız 10 tane insan var. Gözlerimizdeki canını sureye alıyor Allah Teala. 1. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. 2. Kalbimizdeki ikinliği alıyor. 3. Yerine ifat koyuyor. 4. Ve Allah'ın rahim esması ve tecelliye başlaması da Allah'ın 5. ihsanı. Altıncı ihsanı kalbimize ulaşması. 7. kalbimizin içindeki, nefsimizin kalbindeki şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirmek. Bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. Sonra 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu ihsanı zikir yaptığımız zaman bu nur yolundan kalbimize ulaşan rahmet ve fazl isimli iki nurdan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. Kalbimize giremiyor çünkü kalbimiz mühürlü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofonu ait olduğu yere takmayı unutmuşuz. Her zamanki unutkanlıklardan bir tanesi olur böyle şeyler. Ve göğsümüzden kalbimize Allah'ın nur yolu açmasından sonra kalbimize ulaşan rahmet nurlarının kalbimize sızabildiğini görüyoruz. Bu sızıntı %2'yi sızmaya başlaması, arkasından da %2'ye ulaşması, huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olunca bir hakkımız doğuyor. Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıkta sorduğumuz zaman bizi irşade ulaştıracak kişinin kimliğini Allah-u Teala mutlaka onu gösteriyor. Ve ulaşıp önünde tövbe ediyoruz. Tabiyetimiz gerçekleşiyor. Ve bu noktada yeni bir takva müessesesi var. Buna müminler takvası diyoruz. Çünkü burası mümin olduğumuz yer. Mürşidimize ulaştık. Tabi olduk. Diz çöktük. Önünde el ettik. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane ihsanla tabi olduk. Ve Allah'tan 10 tane nimet almaya hak kazandık. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedirilirler, yani desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Üç aşamada. Bir, Allah Teala kalbimizin mühürlü olan kapısının mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üç, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece artık biz kalbinin içine iman yazılan bir kişi oluyoruz. Eğer Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazmasaydı mümin olamayacaktık. Öyle mi? İşte Hicrat Suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor Hicrat 14'te. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Yani bunlar münafıklar. Sahabe gibi, sahabe nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde tövbe edip tabi olmuşlarsa münafıklar da aynı şekilde tövbe etmişler. Görüntü, dış görüntü aynı. Sahabe mümin olduysa biz de mümin olduk diyorlar. Aynı şeyleri yaptık, aynı sözleri biz de söyledik diyorlar. Ve Allah-u Teala onlara cevap veriyor. Hayır diyor. Allah-u Teala onlara de ki diyor, Habibim, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik neyin? Ve siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor. Yani kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Kişinin ancak kalbinin içine iman Allah-u Teala tarafından yazılırsa Allah o kalbin içine yazdığı imanla iman kelimesini kalbin içine sokmuş oluyor. İmanı artık o kalbin içinde iman var. İman kelimesinin çekim gücü var. Fazlaları kendisine çekecek olan bir güç. İşte burada yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Müminler takvası. Burada mümin oluyoruz kalbimizin içine iman yazıldığı için. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki ağızlarıyla mümin olduk derler diyor ama kalpleri mümin olmamıştır. Onlar müminler değildir diyor.
Bu noktada biz nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimizin içine iman yazıldığı için zikir yaptığımızda Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve faz, rahmet ve salavat partikülleri, nurları, enerji grupları kalbimizin üzerine basınç yapıyor, kalbimizdeki hareketli hale gelen nur kapısının üzerine. Ve nur kapısı, Allah'ın Rabbani kapısının üzerindeki mühür kalbin altına doğru iniyor, zulmani kapıyı kilitliyor ve mühürlüyor. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değil. Öyleyse bu süreç içerisinde nefsinizin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi söz konusu değil. Peki ne oluyor içeride? İman kelimesinin çekim gücü etrafına fazıları toplamaya başlıyor. Faziletleri. Ve bu toplanan faziletlerin iman kelimesine yapışarak işgal ettikleri hacim, zikir bittiği zaman kalbe yeniden geri dönen karanlıkların o oralarını artık işgal edememesine sebebiyet veriyor. İman kelimesinin etrafında ne kadar nur toplanmışsa, fazile toplanmışsa, o artık kalbin gerçek sahibi oluyor. Çünkü kalpte ondan evvel küfür kelimesi vardı. Ve karanlıkları, küfrün muhtevası olan afetleri etrafında topluyordu. Onları çekmek gücünün sahibiydi. Ama Allah Teala onu kalbimizden aldı. Ve kalbimizin içine imanı yazdı. Artık iman kelimesi var. İman kelimesi de fazilleri, faziletleri etrafında devamlı toplayan bir özelliğin sahibi. Ve faziller toplandıkça her 107 nur birikiminde emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademede nefs tezkiyesi oluyoruz. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burası. Ve nefs tezkiyesi, yani amel-i salihat, nefs-i ıslah-ı camel kim işlerse o kişi mümindir diyor Mümin Suresinin 40. ayeti kelimesi. Onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar müminlerdir. Allah mümin olanları, kadın olsun erkek olsun, cennetini alacak ve hesabını tuzuklandıracaktır diyor Allah Teala. Müminlerin özelliğinden bahsediyor. Müminler amel-i salihat yapanlardır, nefsini ıslah edici amel yapanlardır diyor. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerime, 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te ama tövbe edip de mümin olanlar diyor Allah Teala ve amel-i salihata başlayanlar, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler. Ve bu tövbe edip de mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler. Ve onların cehenneme gitmemenin ötesinde nefs tezkiyesi yaptıklarını, amel-i salihat yaptıklarını ifade ediyor Allah Teala. Ki demin senin söylediğiniz Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amel-i salihat yapanların mümin olması söz konusu.

0: Ali İmran 15 ve 16'da mümin takvanın standartlarını veriyor Allah Teala. Kul e'nebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Ellezine teka inde rabbihim cennetin tecrimi min tahtihal enharu halidine fiha ve ezvacin mutahharatun ve ridvanun min Allah. Vallahi basirun bil ibad. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerin indinde altından nehirler akan cennet vardır.
1: Orada devamlı kalacakları
0: ve tertemiz eşler bulunan ve Allah'ın rızası bulunan bir makam vardır orada diyor. Rıza vardır. Ve 16. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبِّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَافِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar derler ki Rabbimiz muhakkak ki biz aminu olduk. Mümin olduk. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler.

Ve Maide suresinin 11. ayet-i Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminüstürü nimetallahi. Ey amin olanlar, Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, nimetallahi aleyküm, üzerindeki nimetini zikredin ki, iz hemme kavmin an yefsutu ileyküm eydiyehüm fe kefe eydiyehüm ankum. Hani bir topluluk size saldırmak istemişti, size zarar vermek istemişti. Ve Allah onlara mani olmuştu. Ettekullah, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve alallahi fel yetekevel ve yetevekkelil müminin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müminler yalnız Allah'a güvensinler. Müminlerin güveni, vekaleti Allah'ın üzerine olsun. Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor Allah Teala. Burası ettekullah'dan gelen sonra gelen cümle Allah'a müminlerin takva sahibi olarak mütevekkil oldukları ifade buyuruluyor. Burası mümin takva için güzel bir misal teşkil ediyor. Müminler takvası. Söylediğimiz gibi kişinin kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Mümin olmanın 7 tane kalp şartı tamamlanıyor. Birincisi Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İkincisi kalbine ifat koyuyor. Üçüncüsü kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Beşincisi kalbin mühürünü açıyor. Altıncısı kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Yedincisi de kalbin içine Allah imanı yazıyor. Ve böylece kişi sadece diliyle iman ettik diyen bir kişi olmuyor. Burada o kişi kalbine iman yazıldığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümindir. Kafir kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan kişidir, kişiye aittir. Mümin kelimesi de kalbinde imanın sahibi olan kişidir. Mümin, imanın sahibi olan, imanı olan kişi, kafir, küfrü olan kişi. Öyleyse sadece iki çeşit insan var, kafirler ve müminler. Kafir dediğimiz zaman ona Allah'a inanmayanlar anlamını almıyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Allah'a inanmayan muhakkak ki kafirdir. Tamam. Onun hiçbir şey yapması zaten söz konusu değildir. Ama Allah'a inanıp da kalbine iman yazılmayanlar kalplerindeki imanın sahibi olmadıkları için dilleriyle mümin olduklarını söyleyen ama kalpleri mümin olmayanlardır diyor Allah Teala. Ve onları mümin saymayız diyor. Söyledik Hücurat 14'te. Öyleyse ikinci takva 14. basamakta gerçekleşen müminler takvasıdır. Kişi gördüğünüz gibi 14. basamakta kalbine iman yazıldığı için kalbiyle de mümin olan bir hüviyete girmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişinin her %7 nefsin kalbindeki nur birikiminde ruh bir kat göklerde yükselir. Nefs-i emarede birinci gök katına yükselir. Nefs-i levamede ikinci, nefs-i mülhimede üçüncü, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselir. Yedinci katın fethini tamamlar. 7 tane alemi geçer indi ilahide 7. gök katında en sonunda indi ilahiye ulaşır Allah'ın huzuruna ve orada en yüksek noktadan sitret-i müntaha'ya ulaşır oradan da Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın zatında yok olur Allah Teala zatına meab diyor sığınak diyor ve
Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihad eder. Diyor. Ve kim meala varırsa, kim Allah'a ulaşırsa o kişi meala sığınır. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a varan meala sığınağa sığınır. Bunların, Allah'a sığınanların sığınan, meaba sığınan anlamına evvab olduğunu söylüyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Meab, sığınak. Evvab da sığınağa sığınan, Allah'a dönerek ulaşan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri mayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz yer şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Li kulli evvâbin ve hafîz. Bütün evvâb olanlar için, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için başlarında, başların üzerinde devrin imamını bir muhafız olarak taşıyanlar için. Öyleyse bir sığınaktan bahsediyor Allah Teala. Sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Evvab. Sığınağa sığınan. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kendisi için şöyle söylediğini görüyoruz. Vallahi indehu hüsnün meab. Vallahi yemin olsun ki Allah indehu onun indinde hüsnün meab. En güzel sığınak. Allah Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Allah Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır buyuruyor. İşte insanlardan her kim bu sığınağa ruhunu ulaştırabilirse, irci emrinin gereğini yaparsa ki 12 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı, kim bu farzı gerçekleştirirse İşte o kişi kendine düşeni yapmıştır, sığınağa sığınmıştır. Ve böylece evvab takvanın sahibi olmuştur. Bu Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri evvab takvanın kesin işaretini taşıyor.

Fat suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki haza zikrün, işte bu bir zikirdir, öğüttür. Ve inne lil mutakine lehüsne meab. Muhakkak ki takva sahibi olanlar için Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Muhakkak ki en güzel sığınaktır. Aynı zamanda evap takvanın bir diğer işareti Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde geliyor. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun ve humil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ela inne evliyallahi la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kânu ittekûn. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi kademede takva sahibi olmuşlardır? Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kademede Allah'ın evliyası olmuşlar. Onlara dünyada da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu üç grup ayet ruhun Allah'a ulaşmasıyla oluşan

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi, ona ulaş ve tekuhu ve takva sahibi ol. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman takva sahibi oluyoruz. Evvap oluyoruz ve evvaplar takvası oluyor.

Bakara suresinin 21. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nasu bi rabbikum millezî halakakum vellezîne min kablikum." Ey nas, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsınız. Takvaya sahip olursunuz. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evvap takvanın sahibi oluyoruz. Bu üçüncü takva. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış ve evvap takvanın sahibiyiz. Ve bir defa daha amin olmuşuz. Sonra fena makamının sahibi oluyoruz. Allah'a sarılıyor ruhumuz, sığınağa sığınıyor ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında fani oluyoruz, yok oluyoruz. Sığınağa sığınıyoruz. Allah Teala bu sığınma işlemini başka bir ifadeyle de anlatıyor. Allah'a sarılmak. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a sarılmak, va tesemu geçiyor, va tesemu, Allah'a sarılmak. Va tesemu billahi, Allah'a sarılmak. Sonra fizik vücudumuz Allah'a, ruhumuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman evvap takvanın sahibi oluruz. Sonra daha sonraki kademede Allah bize bir ihsanda bulunacaktır. Bir nimette daha bulunacaktır. Bir taht ihsan edecektir indi ilahide. Boşlukta duran tahtlardan bir tanesine. O zaman bekabillah olacağız. 23. basamaktayız. Daha sonra zikrimiz günün yarısını açacak. Zahit olacağız. 24. basamaktayız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacağız. İsa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. İsa 125. Femen ahsenu dinen minnen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerdendir. Onun adı muhsindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte Alimran suresinin 133 ve 134. ayetleri muhsinlerin takvasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Alimran 133'te ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardıha semavatü vel ardı o iddet bil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bir sonraki ayet-i kerime 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Onlar ki darlıkta da bollukta da infak edenler.
Vel kazimine gayza, gayzlarını, öfkelerini tutarlar. Vel afine anin nas, ve nası affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri ve Allah muhsinleri sever. Andolsun ki Allah muhsinleri sever. Öyleyse muhsinlerin takvasından bahsediyor Allah Teala fizik vücutlarını. 25. basamakta Allah'a teslim eden insanlar.

Öyleyse burada muhsinlerin de takva sahibi olduğunu görüyoruz. O zaman yeni bir kademe daha takva geldi. Bu dördüncü takva oldu. Sevgili kardeşlerim, her takva kademesinde bir cennet katı kişi yükseliyor. Amelüler takvasının sahibi olan kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Müminler takvasının sahibi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetleri ikisinde de dışarıdaki herhangi bir insandan farklı değildir. Ama ruhu Allah'a ulaşan bir insan, evat takvanın sahibi olan bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Şimdi söz konusu olan muhsinler takvasına ulaşan kişi ise dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin ise %90'ına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 karanlık kalmıştır. Ve fizik vücut o karanlığa hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece kişi muhsinlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi burada tamamlanıyor. Daha sonraki takva ahsen takva, yani muhlislerin takvası. Allah Teala muhlisleri tarif ediyor. Ve ma uberru

Onlar emri bulmadılar. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine şünefaye. Onlar emri bulmadılar. Muhlisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmekle ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmakla, muhlisine muhlis kul olmakla, ehuddine onun dininde, Allah'ın dininde hünefae, halifler olarak Allah'a muhlis kul olmakla, yani nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular. Şimdi konunun takva kesimine geliyoruz. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine aminu ve aminu salihatı cünahun." Amin olan ve nefsi

amin olmuşlardır. Neyse ıslah edeceğim eder işlemişlerdir. Sünnet tekrar sonra gene takva sahibi olmuşlardır. Ve amin olmuşlardır. Sünnet tekrar yeniden takva sahibi olmuşlardır. Amin olduktan sonra. Ve ahsenu. Ve ahsenu olmuşlardır. Yani takva sahibi, ahsenu olan takva sahibi, ahsen takvanın sahibi olmuşlardır. Ahsene ulaştıran takvanın sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olup ahsene ulaşanlar. Zümerun'da ise Allah Teala şöyle söylüyor. Kul ya ibadillezine aminittekû rabbikum. Ey Muhammed, de ki Rabbinize karşı takva sahibi olun. Lillezine ahsenu fi hazihid dünya hasene. Bu takva sahibi olanlardan ahsen olanlar için dünya hayatında hasene vardır. Azillahi vasıya, onlar için yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehim bi gayri hisabin. Sabredenlerin mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Öyleyse burada Allah Teala hangi tip bir takvadan bahsediyor? Aminittekû rabbetim, Rabbinize takva sahibi olun. Lillezine ahsenu. Ahsen olanlar için diyor Allah Teala. Ahsen olanların takvası.

Allah Teala innel muttakine fîn cennâtin ve uyûnin. Muhakkak ki takva sahibi takva sahipleri içinde pınarlar bulunan cennete gideceklermiş. Ve Zariyat 16 ahizine ma âtâhim rabbühüm. Onlar Rablerinin vereceği mükafatı memnunluk içinde alacaklardır. Ahzedeceklerdir. İnnehum kâne kable zâlike muhsinun. Onlar bundan evvel muhsinlerdir diyor. Muhsin oluşlarının önce muhsin olduklarına göre şu anda ahsen olanlar ve bu takvaya, ahsen takvaya ulaşanlar. Evet.

Demek ki fizik vücudumuz Allah'a kul olduktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikirde birinci aşamada ulvi vap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. İlmen yakinden aynen yakine ulaşıyoruz. Ve 7 tane özellik kazanıyoruz. Bunların 4'ü vasıf şartı, 3'ü sonuç şartı. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, ikincisi bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı açılmıştır. Bu şartların vasıf şartlarının tabi neticesi olarak onlar hayır sahibi olmuşlardır, tezekkür sahibi olmuşlardır ve hikmet sahibi olmuşlardır, hüküm sahibi olmuşlardır. Bunların hepsine birden hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala Ulu'l-Elbap makamında. Ve birinci gökyüzünü gösteriyor o kişiye. Ondan sonra kişi zemin katı gösteriyor bu kişiye. Sonra kişi birinci gökyüzünden itibaren bütün katları görmeye başlıyor. Orası da kişinin muhlis olduğu yer. İhlasa ulaştığı yer, Beyin Suresinin

5. ayet kelimesi gelince ve işte muhlislerin takvası ahsen takva oluyor. Ahsen olanlar nefslerinin kalbini afetlerden tamamen kurtaranlar. Ve bir süre sonra kişiler azim takvanın sahibi oluyorlar. İrşada ulaşıyorlar. Ahzab 70 ve 71'de Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amelettekullâhe ve kûlu kavlen sedîden. Amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sözü şiddetli olarak söyleyin. Yuslih lekum amalikum ve yafir lekum zunubekum ve men yuti'illahi ve resulühü fekat faze fevzen azimen. Ki sizi amellerinizi ıslah etsin, sizin için amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Kim Allah'a ve Resulü'ye itaat ederse o azim mükafatı ermiştir. İşte burada azim mükafat söz konusu ve kişinin günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Burada o kişinin irşada ulaşması söz konusu. Salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuha davet ediliyoruz. İkinci mertebesinde mürşide ulaştığımızdan sonraki günahlarımız ölçülüyor ve salah nuruyla mükafatlandırılıyoruz. Üçüncü mertebesinde Allah'ın örttüğü günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü kademesinde irşada ulaşıyoruz. Bunlar 14 yıl kadar bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Azim mükafatı eren kişiler bu noktaya ulaşıyor. Azim takvanın sahipleri oluyor. Bu takvanın sahipleri irşada ulaşanlar.

Sala makamının dördüncü kademesi. Sonra da azim takvanın ötesi Hakk'a tukatiye takva. Allah Teala alemden yüzük gibi diyor ki ya eyyellezine aminettekullâhe Hakk'a tukatiye ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir Hakk'ın takva olsun. Hakkıyla takva, bir Hakk'ın takva. Yani Hakk'ı görerek takva. Yani Hakk'ın yakın takvasıyla takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 28'de de aynı takvadan bahsediyor. Diyor ki لَا يَتَّهُذِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّكُمْ مِنْهُمْ تُقَتَّنْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهِ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Müminler müminlerden başkasını kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin içinde değildir. Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Hakkıyla takva sahibi olmak. Takva sahiplerinin en üstünde olmak. İşte burası bir hakkın takvadır. Burada irademizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada Hakk-ı Tukatiye takvanın sahibi oluruz. Hakk-ı Tukatiye takvanın işareti sonradan ifade edilen kesim ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Allah'a teslim olmaksa burada geçen Hakk-ı Tukatiye takva ile Allah'a teslim olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de takva kademeleri 7 ayrı safha içeriyor. Bu 7 safhanın hepsinde inşallah bu akşam beraberce Allah'ın izniyle gözden geçirdik. 7 kademe takvayı sahabe baştan aşağı hepsi yaşamışlar. Hepsi 7. takvaya ulaşmışlar. 7. takvaya ulaşan kişinin Allah irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan eylemesini, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyyübillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak isterim. İşte bir yeni akşamda yeni bir beraberlik ve hayır ve şer konumuz. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer hasenat ve seyyiat sevap ve günah ayrı ayrı kelimeler olmakla beraber hayrın ve şerrin mahiyeti itibariyle meselemize baktığımızda çok yaklaşık bir mefhumu içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hayır, bize derece kazandıran bütün olaylardır. Hasenat da bize derece kazandıran bütün olaylardır. Sevap da bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Seyyiate girince bize derecat kaybettiren olayı ifade eder. Şer bize derecat kaybettiren olayları ifade eder. Günah bize derecat kaybettiren olayları ifade eder. Öyleyse hayrın ve şerrin dizaynına baktığımız zaman bu üç mefhumu ve karşılığını da birlikte hatırlamamız lazım. Öyleyse hayır nedir? Hayır, bize derecat kazandıran olayların bütünüdür. Hayır sahibi olmak ne demektir? Hayır sahibi olmak, daimi zikrin sahibi olmak demektir. Kim daimi zikre ulaşırsa, o artık o günden itibaren hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. Hayatının her saniyesinde derecat kazanacaktır. Hayatının her saniyesi onun için derecat kazanma yönünde bir muhteva taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Hikmet verilen kişiye neden büyük hayır verilmiştir? Çünkü hikmetin başladığı yer daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmetin vasıflarına baktığımız zaman 4 vasıf görürüz. 3 de sonuç görürüz. Birinci vasıf daimi zikrin sahibi olmak. İkincisi daimi zikrin sahibi olduğuna göre nefsindeki bütün afetlerin yok olması kişinin.
Üçüncüsü kalp gözünün açılmış olması. Dördüncüsü kalp kulağının açılmış olması. Bu dört tane temel şart, vasıf şartı üç tane sonuç şartına ulaştırıyor. Bir tanesi hayrın sahibi olmak. Kişi daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaştığına göre amel defterine her an derecat yazılıyor. Zikrettiği için derecat yazılmayan hiçbir anı yok kişinin. Öyleyse her an hayır kazanan bir insan. Bu sebeple Allah-u Teala böyle insana hayır sahibi diyor. Gerçekten tam anlamıyla hayır sahibi. Peki aynı zamanda ehli tezekkür. Tezekkür sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın söylediğini hem işitiyor hem de kendisi Allah ile konuşmak imkanının sahibi. Allah ile konuları müzakere ediyor, tezekkür ediyor. Yani Allah ile konuşuyor. Allah'a sorular soruyor, cevap alıyor. Üçüncü vasfı da ehli hüküm olmak, yani hüküm sahibi olmak. Hangi ayetin 28 basamaktan hangisine taalluk ettiğini bir bakışta anlama kabiliyeti. Aynı zamanda hakem olduğunda adaleti hiçbir zaman saptırmayacak olan hükümler vermesi, hakim olduğunda aynı standartlarda olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde hayrın ve şerrin hayatımızda önemli bir yeri olması söz konusudur. Bir insan bu dünyada çok yaşasın diyelim, 100 sene yaşasın. Daha çok yaşasın. Olmaz ama 200 yıl yaşadığını kabul edelim bir insanın. Bu dünya hayatı en çok bu kadardır. Ama ya cennet hayatı ve cehennem hayatı? Sevgili kardeşlerim, cennet veya cehennem bir sonsuzluktur. İnsan hafsalasının alabileceğinin çok daha ötesinde bir zaman düşünün. Ya da zamanın yok olduğunu düşünün. Sonsuzlukta bir sonsuz zaman parçasında bir cehennem ve dünya hayatı. Ne zaman bir insan cehenneme gider? Şerri hayrın hayırdan fazla olduğu zaman cehenneme gider. Ne zaman cennete girer? Hayrı şerrinden fazla olduğu zaman. Yani hasenatı seyyiatinden fazla olduğu zaman, yani sevapları günahlarından fazla olduğu zaman. Öyleyse kıyamet günü ne oluyor? Kıyamet günü kiraden katibin melekleri mizanımıza, hayır, hayat filmimize bakıyorlar. Ve bu hayat filmimizin neticesi her şeyi tayin ediyor. Hayat filmimizin sonucu her şeyi tayin ediyor. Bu hayat filmine
bakan kiram ve katibin melekleri, eğer sağ tarafının, yani kırmızı rakam, yeşil rakamlarla yazılan zahit değerlerin, kırmızı rakamlarla yazılan nakız değerlerden fazla olduğunu görüyorlarsa, o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Yok, kırmızı değerler, yani negatif dereceler, nakıs dereceler fazlaysa, o zaman kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme giden kişiler, şerri hayrından çok olanlar, cennete giren kişiler, hayrı şerrinden çok olanlar. Öyleyse zıt mefhumları üç kategoride toplamıştık. Hayır ve şer, hasenat ve seyyiat, sevap ve günah. Üçünde de birinci grup derecat kazanmayı, ikinci grup derecat kaybetmeyi ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin, bu dünya üzerinde yaşanan her şeyin, her saniye size derecat kazandırdığını veya kaybettirdiğini kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Hayatınızın her saniyesi derecat kazanmanızla veya kaybetmenizle geçer. Şimdi bir kısım kardeşlerimiz şöyle düşüneceklerdir. Ben şu anda bir ibadetle meşgul değilim. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Şu anda bunları yapmam da gerekmiyor. Öğle namazı vakti girdi, ben namazımı kıldım. Diye düşünüyor kardeşimiz. Derecat kazanacak bir şey yapmıyorum. Tamam, ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse şu anda derecat da kaybetmiyorum. Çünkü her namaz vakti içinde kılınır. Ben de namazımı kılmış durumdayım. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Halbuki kaybediyor. Zikir yapmıyorsa mutlaka her saniye derecat kaybediyor. Neden? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Diyor ki Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Hiç kimse de dördüncü hal yok. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dördüncü hal yoksa üç halin üçünde de zikir yapmak mecburiyetinde insan olur. Onun için Allah'ın katında daimi zikir son derece önemli bir keyfiyet taşır. Allah'ın katındaki bu daimi zikir müessesesine dikkatle bakın. Daimi zikir farzdır. Allah-u Teala'nın farz emri olduğu için zamanın bütünü içerisinde eğer bir insan zikir yapmıyorsa, zikir yapmadığı zamanın her saniyesinde mutlaka derecat kaybeder. İşte derecat kaybettiği zaman hayırdan nasibini alamamış demektir. Ama daimi zikrin sahipleri her saniye derecat kazanacaklardır. Eğer bunun yanında zikir, zaten daimi zikirdeyken, zikir yaparken, derecat kazanırken, bir de namazın vakti girdiyse, namaz kılmışsa, ondan da ayrıca derecat kazanır. Sonra zekat vermişse ayrıca derecat kazanır. Birisini mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsa, ruhun mutluluk duyduğu olaylardan bahsediyoruz. Yine ilave derecat kazanacaktır. Daimi zikir sebebiyle derecatı zaten kazanmaktadır her saniye. Ama bunun ötesinde de yaptığı diğer fiillerden derecat kazanacaktır. Zikir sohbeti yapıyorsa,
derecesi kazanacaktır. Dinliyorsa, zikir sohbeti dinliyorsa, Allah sohbeti dinliyorsa gene derecesi kazanacaktır. Başkalarına yaptığı her iyilik için, her güzel davranış için görüyorsunuz ki ne kadar çok alanda iyi bir insanın derecesi kazanma, yani hayır kazanma imkanı var. İşte bundan 14 asır evvel sahabeye Allah Teala sabıkunel ahirin diyor. Evvelki sabıkunlar. Müsabakalarda derecat kazanana sabıkun diyor Allah Teala. Ne müsabakası acaba bu? Hayırlarda müsabaka. Allah Teala Nisa suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onları imamlar kıldık. 72. ayet-i kerimede ve diyor İbrahim'e, İshak'ı ve Yakub'u rehbi olarak verdik. 72. Enbiya suresinin 72. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. 73. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala biz onları İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ve onlara vahyettik. Hayırlı fiiller işlesinler. Hayırlarda çok derecat kazansınlar diye. Fiillerini hayırlı fiil, derecat kazandıran fiil yapsınlar diye diyor. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi nebilerden huzur namazının imamlığına getirilen bütün nebiler için geçerli. Zaten hiçbir nebi olmamıştır ki huzur namazının imamı olmasın. Ama o nebilerin yaşadıkları devirlerde de bütün kavimlerde Allah'ın resimleri yaşamaktaydı. Ama üstün olan nebidir, peygamberdir. Allah Teala bütün kavimlerde resimlerin her devirde yaşadığını kesin standartlarda ifade buyurmuş. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın varlığını göz ardı etmezsek, o zaman bir hususla karşı karşıyayız. Demek ki hayır kazanmak da mümkün, şer kazanmak da mümkün. Ama hayır kazananların üstünü kimlerdir? Hayırlarda yarışanlardır. Bunların hepsinin sabikun adı verilen müsabıkların, yani müsabakalarda en üst 3 derece elde edenler, 1., 2., 3. girenler. Ulu'l-ilbab 3. girenler, muhlisler 2. girenler, salihler 1. girenler. Öyleyse 1. gelenler safında bütün salihler, 2. gelenler safında bütün muhlisler, 3. gelenler safında, 3. gelenler safında da bütün ulul-elbab devreye giriyor. Aslında ulul-elbab bu 3 sınıfında müşterek adıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır,
bize derecat kazandıran işlemlerdir. Şer, derecat kaybettiren işlemlerdir. Şimdi gelin sizinle beraber bu eskilerden kalma sözlerden, dizayndan bir tanesine bakalım. Ne deniyor? Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın resullerine inanmak. Dört, Allah'ın meleklerine inanmak. Beş, bâsı bâdel mevte, ölümden sonra hayata, kıyamet günü hayata getirileceğimize inanmak. Ve altı, hayrında şerrinde Allah'tan geldiğine inanmak. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. İşte bu altı tane inanç şartı inancın bütününü teşkil ediyor denir İslam'da. Oysa ki şartlar altı değildir, yedidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak da yedinci şart olarak var.

muhtevada hayrihi ve şerrihi minallahu teala doğru bir ifade midir? Doğru değildir, yanlıştır. Hayır da şer de Allah'tan olamaz. Hayır mutlaka Allah'tandır. Allah'ın yardımıyla, onun gösterdiği hedef sebebiyle hayır işleriz. Ama şer Allah'tan değildir. Şerrin arkasında Allah yoktur. Şerrin arkasında bizim serbest irademiz vardır. Sevgili kardeşlerim,

Olaylar iki kesimde değerlenir. Bir, hayır. İki, şer. Olaylar başka bir açıdan gene iki şekilde değerlenir. Kader ve kaza. Bir insan hangi olayı kendi iradesiyle oluşturmuşsa, bu o kişinin kaza ettiği, vücuda getirdiği bir olaydır. Kendi iradesiyle devreye girmiştir, olayı vücuda getirmiştir, olayı kaza etmiştir. İradi yapı, kişisel irade, cüz'i irade harekete geçmiştir, bir olayı tamamlamıştır. Bu olay sebebiyle o kişi bir derece kazanabilir. Mesela bir namaz kılmıştır. Mesela zikir yapmaktadır. Mesela birine bir iyilik etmiştir. İbadetlerden herhangi birini yapmıştır. Derece kazanmıştır. Ama kişisel irade derece kazanabildiği gibi derece kaybedebilir de. Birine bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybetmiştir. Bir namazın, beş vakit namazdan bir tanesinin vakti geçtiği zaman o namazı kılmadığı için derecat kaybetmiştir. Zikir yapmıyorsa, zikir yapmadığı zaman parçası içinde devamlı derecat kaybeder kişi. Böylece kişi şer işler. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler. Öyleyse hayır ve şer mefhumları birbirinden ayrı bir hüviyet taşıyor. Hayır, derecat kazandığımız işlemler, şer, derecat kaybettiğimiz işlemler. Ama kendi irademizle yaptığımız olaylar sebebiyle hem derecat kazanabiliyoruz, hem de kaybedebiliyoruz. Her ikisi de kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşuna sebebiyet verdiğimiz olaylar sebebiyledir. Peki, iki çeşit olaydan birisine kaza dedik. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar, derecat kaybedebiliyoruz da, derecat kazanabiliyoruz da. Peki ikincisi ne? İkincisi kader. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kader sebebiyle de derecat kazanabiliriz. Kader sebebiyle de derecat kaybedebiliriz. Öyle mi? Hayır, öyle değil. Kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama kader sebebiyle asla derecat kaybetmeyiz. Kaderde derecat kaybetmek diye bir olay söz konusu değildir. Öyleyse kader nedir? Kader herhangi bir olay bir kişiye bir tesir icra ettiğinde bu olayın vücuda gelmesinde o kişinin bir payı yoksa, bir dahli yoksa olay tamamen onun iradesi dışında onun başına gelmişse bu bir kaderdir. Kader bir insana derecat kazandırabilir mi? Kazandırabilir. Mesela birisi size ait olan bir şeyi çalsa, çaldığı an hırsız derecat kaybedecektir. Çünkü suç işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlemiştir. Ve mutlaka bu kişi derecat kaybedecektir. Hırsız derecat kaybetti. Ama birisine de zarar verdi. Kur'an-ı Kerim hırsıza zalim diyor. Yani başkasına fenalık yapan, ister onu öldürerek, ister parasını çalarak, ister şunu yaparak, ister bunu yaparak, başka birine zulmediyor kişi. Onun için adı zalimdir. Kur'an-ı Kerim'de zalim adıyla anılan kişi
derecat kaybediyor. Zulüm işlediği zaman başka birine bir zarar verdi. Peki zarar veren kişinin amel defterindeki durum ne? Kul hakkı doğduğu için zalimin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Zalimin kaybettiği derecatı mazlum, yani zalimin zulmünden zarar gören kişi kazanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda ne olmuştur? Kader kişiye derecat kazandırmıştır. Öyleyse kader kişiye derecat kazandırabilir mi? Gayet tabii kazandırabilir. Ne zaman birisine bir kötülük yapsa bir başka birisi, bilerek, isteyerek, o zaman bu kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanır. Yani mazlum, zalimin kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Ne olmuştur? Kader sebebiyle de kişi derecat kazanabiliyormuş, derecat kazanmıştır. Peki derecat sebebiyle, kader sebebiyle kişi derecat kazanıyorsa, o zaman kaybetmesi de gerekmez mi? Hayır, gerekmez. Ve bu mümkün değildir. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. İyi ama hırsız bir hırsızlık yapıyor, derecat kaybediyor zalim. Diğeri de mazlum, derecat kazanıyor işte. Karşılıklı bir olay. Birisi derecat kazandı, birisi derecat kaybetti. Tamam, doğru. Ama bir zalim var, bir de mazlum var. Zarar veren birisi var, derecat kaybediyor. Onun fiili sebebiyle zarar gören birisi var, derecat kazanıyor. Ama birisi başka birisine bir iyilik yaptığı zaman, mesela ona bir hediye alıp verdiği zaman, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunduğu zaman, bu olayı vücuda getiren kişi, yani başkasına mutluluğu ulaştıran kişi, derecat kazanır. Ama kendisine bu güzelliğin ulaştığı kişi derecat kaybetmez. Onun bu olayda negatif bir etkisi olmamıştır. Hatası yoktur ki derecat kaybetsin. Birisi ona bir hediye vermiştir. O da hediyeyi almıştır. Şimdi dikkat edin. Burada hediyeyi veren bir güzelliği işlediği için Allah'ın katında mutlaka derecat kazanır. Ama karşı taraf, yani hediyeyi alan kişi, hediyeyi veren derecat kazanıyor diye derecat kaybetmez. Kader hangi şekilde tecelli ederse etsin, hiç kimseye derecat kaybettiremez. Öyleyse bir insan kader sebebiyle üzüntü verici bir olayla karşılaşabilir. Mesela bir hırsızın ona ait olan bir şeyi çalması gibi. Bundan üzüntü duyar, huzursuz olur ama karşılığında da derecat kazanır. Başka birisi kader sebebiyle kendisine bir zarar verdiği zaman, bu bir kaderdir onun için, kendi iradesinin dahli yoktur. Bu sebeple kişi kendisine zarar verildiği için, zararla muhatap duçar olduğu için o kişi bundan derecat kazanır. Mazlum durumundadır. Ama kendisine bir güzellikle davranıldığı zaman, bir yardımda bulunulduğu zaman, bir hediye verildiği zaman, gene iki kişi arasında bir olay vardır. Ve olay kaderdir. Hediyeyi alan kişinin hediyenin alınmasında ve kendisine verilmesinde de bir dahli yoktur. Hediyeyi veren kişi bunu almıştır. Bir iyilik etmek istemiştir. Bir güzelliği vücuda getirmek istemiştir. Ve hediyeyi alıp teslim etmiştir. Hediyeyi veren kişi için bu bir kazadır.
dilediği bir olayı vücuda getirdi kişi. Ama hediyeyi alan kişi için kaza değildir, kaderdir. Çünkü orada onun bir dahli yoktur ama bir lütfa uğramıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda bakıyoruz, hediyeyi alan kişi, diğer taraf için kaderi oluşturan kişi, bu yaptığı kazayla, kendi yaptığı bu işlemle, vücuda getirdiği, bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bu olayla derecat kazanmıştır başka birisine, bir iyilikte, bir güzel davranışta bulunduğu için. Ama o hediyeyi alan kişi, bu güzel davranışa muhatap olan kişi için bu olay bir kaderdir. Bu kişi böyle bir olayda derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Öyleyse hangi çeşit olayı düşünürseniz düşünün, olay kaderse bir insanın derecat kaybetmesi, kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Şimdi bu Amentü'deki, Amentü şerhindeki hayrihi ve çerrihi minallahu teala, hayırda şerde Allah'tandır ifadesinde hayrın Allah'ta olması çok tabii. Ama şer Allah'tan olamaz. Bir kişi için şer, o kişinin derecat kaybetmesi halidir. Sadece bir halde şer oluşur. Hangi olay bir insana derecat kaybettirebilirse, sadece o olay şerdir. Derecat kazanılan bütün olayların adı hayırdır. Öyleyse Allah'ın bizim üzerimize vücuda getireceği olay ne olursa olsun, aklınıza gelen bütün alternatifleri sıralayın. Yüz binlerce alternatif sıraladığınızı düşünelim. Hiçbirisinde bizim Allah'ın mukadderat olarak, takdiri olarak, kader olarak bize ulaştırdığı, bizim üzerimize vücuda getirdiği hangi olay olursa olsun, bu olaylardan hiçbirisi bize derece kaybettiremez. Öyleyse Amentü Şahin'in 6. faslı değiştirilmelidir. Hayır Allah'tandır ama şer bizim nefsimizdendir. Şer derecat kaybetme sadece iradi yapının devreye girmesiyle, yani kaza ile oluşabilir. Bir fiili kaza ettiğimiz zaman, husule getirdiğimiz zaman, vücuda getirdiğimiz zaman, eğer bu fiil bir başkasına zarar veriyorsa, biz ondan derecat kaybederiz. Bir fiili kaza etmişizdir. Namaz vaktini geçirmişizdir. Zekatımızı vermemişizdir. Başka birisine kötülük etmişizdir. Neyi yaptıysak bunlardan her birisi bize mutlaka derecat kaybettirir. Ama başka birinin veya Allah'ın veya külli iradenin, sünnetullah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bize derecat kaybettiremez. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizdendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları Allah-u Teala gruplara ayırıyor. Allah'ın gruplara ayırmasında insanlar var. Allah'ın ayetlerini ve özellikle ruhun Allah'a mülaki olmasını
ölmeden evvel Allah'laşmasını inkar ediyorlar. Allah Teala diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir. Bir başka grup insan da hem hidayeti, yani insan ruhunun Allah'a milaki olmasını, hem Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hem de Allah'ın resimleriyle alay ediyor. Allah Teala diyor ki onlar için mizan tutulmaz diyor. Öyleyse hayırlaşır açısından insanlara baktığımız zaman, insanlar suç işledikleri zaman derecat kaybederler. Bir de derecat kazandıkları olaylar vardır. Hayır işlerler, hasenat söz konusudur ve sevap söz konusudur. Hayır, hasenat ve sevap bize derecat kazandıran işlemlerdir. Şer, günah ve seyyiat derecat kaybettiren işlemlerdir. Bunlardan her birini insanoğlu vücuda getirebilir. Kendi iradesiyle, yaptığı her olay sebebiyle ya derecat kazanacaktır ya da kaybedecektir. Ama normal bir insan böyleyken, bu dereceleri kaybederken, eğer bu insan Allah'ın ayetlerini ve özellikle insan ruhunun Allah'a milaki olmasını inkar ediyorsa, kıyamet günü onun mizanına bakıldığı zaman, onun amel defterine bakıldığı zaman, onun amel defterinde kendi kazandığı dereceleri, yani onun işlediği hayrı görmek mümkün değildir. Onun amelleri boşa gitmiştir, habitat amalihim olmuştur. E peki bu kişinin şerri, kaybettiği dereceler, seyyiati, günahları aynen duruyor. Hayrı kazandığı dereceler bütünüyle yok olmuş. O zaman hayrı sıfır mı? Hayır, sıfır değil. Hayrında başkalarının kendisine yaptığı kötülükler dolayısıyla kazandığı dereceler var. Ama kendi kazandığı dereceler bütünüyle yok olmuş. Peki Allah'ın resulleriyle de alay edenler, hem Allah'ın ayetlerini inkar edenler, hem özellikle insan ruhunun Allah'a milaki olmasını 73 tane ayet-i kerimeyi inkar edenler ve hem de buna ilaveten Allah'ın resulleriyle alay edenler, Allah Teala diyor ki onlar için mizan tutulmaz. Yani onların amel defterlerinin hayır hanesinde ne kendi kazandıkları derecat yer alabilir, ne de başkalarının onlara yaptığı kötülük dolayısıyla dolaylı şekilde, en direkt şekilde kazandıkları dereceler, onlar da onların amel defterlerinde görünmez. Onların amel defterlerinde sadece kaybettikleri dereceler, yani günahlarının dereceleri, seyyiatleri ve şerleri görünür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır dediğimiz zaman bu bir güzelliktir. Hayra koşun, hayırlarda yarışın. İşte Allah Teala'nın sabikun dediği insanlar hayırlarda yarışanlardır.
toplum değerleri, Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Toplum değerleri, toplumun değer verdiği hedefler eğer şerre dönükse insanlar şerde yarışanlar olurlar. Öyleyse asıl olan hayırlarda yarışmaktır. Demek ki bir insanın hayrının şerrinden fazla olmasını Allah-u Teala otomatik olarak sağlayabilir mi sualinin bir cevabı var. Evet, sağlayabilir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki birisinin çok büyük seyyiati var. Çok günahlar işlemiş, çok derecat kaybetmiş. Sonra da bir gün bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da hiçbir derecat kazanamadan, amel yapamadan ertesi gün ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da bu dileği onun kalbinde dilediği anda göreceği cennette görmüş. Bu kişi mutlaka cennete girer sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki amin olanların hepsi mutlaka benim cennetime girer. Amin olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Ama baştan dedik ki bu adamın çok büyük günahları var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, o günahları karşılayabilecek olan derecatı da kazanamamış, amel yapamamış hiç ve ölmüş gitmiş. O zaman bu kadar büyük günahları işleyen adamı Allah-u Teala affedip de cennetine mi alacak? Evet. Hem de af müessesesini kullanmadan o kişiye Allah-u Teala ard arda 8 tane ihsanda bulunuyor. O kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu ona bir miktar derecat kazandırıyor. O kişinin gözlerindeki hicabı mesreye alıyor. Gene derecat kazandırıyor kişiye. Bunlar hayırlar ilave edilen. Ondan sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor 4. Gene derecat kazandırıyor. Kalbine ihbat koyuyor. Onun için de derecat kazandırıyor. Kalbine ulaşıp nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onun için de derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Onun için de derecat kazandırıyor. 7 tane ihsan, Allah-u Teala bu 7 tane ihsanla kişiye mutlaka kaybettiklerinden daha fazla derecatı kazandırıyor. Kesin mi bu? Kesin sevgili kardeşlerim. Niçin kesin? Allah-u Teala diyor ki muhtevayı şöyle açıklıyor. Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Ve âminû olanlar hariç. Ne demek bu? Yani âminû olanlar hüsranda olmayanlardır. Hüsranda değillerdir. Peki kimdir âminû olanlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Önce âminû olunur. Sonra iman sahibi olunur. Mümin olunur. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte onlar âminû âminî olanlardır ve mutlaka Allah'a ulaşacaklardır.
Öyleyse amiri olan bir insan Allah'a ulaşacağına göre

Biliyor ki onlar bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını yaşarlar. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şimdi Vel Asr suresinde geçen hüsranlı olanların durumuna beraberce bakalım. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, kazandığı dereceler kaybettiklerinden az olursa veya kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidenler, öyleyse onlar hüsranda olanlar. Tamam. Ama ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman aminu ve Asr suresinin 1. ayet-i kerimesine göre onlar cehennemde olmayacaklar. Onlar hüsranda olmayanlar, asıl ifadesiyle onlar kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden büyük olanlar, fazla olanlar. Bir başka ifadeyle kaybettikleri dereceler kazandıklarından az olanlar, hüsranda olmayanlar. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak söylüyor. Kimler Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kaybettikleri dereceler onların kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim de amin olursa onlar hüsranda olmayanlardır. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır diyor. Öyleyse hüsranda olanlar şerleri hayırlarından fazla olanlardır. Hüsranda olmayanlar hayırları şerlerinden fazla olanlardır. Ve birbirine taban tabana zıt iki tane konu. Ama müesseseye baktığımız zaman sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyenin gideceği yer cehennem, hüsranda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Dileyen asla hüsranda değil, gideceği yer cennet, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim amin olmuşsa onun hayrı şerrinden fazladır. Otomatik olarak fazladır. Peki daha ötesi var mı? Hayrın daha öteye geçmesi söz konusu mu? Elbette. Bu kişinin aslında kazandığı dereceler kaybettiklerini ancak aşar. Aşar ve onların gidecekleri yer sadece birinci kat cennettir. İkinci kat cennete çıkamazlar bu insanlar. Çünkü hiç amelleri olmamıştır. Ama Allah Teala onlara verdiği ihsanları paralel olarak hayırlarını arttırdığı için kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceleri mutlaka aşmıştır. Şimdi hal böyle. Peki bu kişi hayatı var, yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Allah Teala onları arttırmakla kalmamış. O kişinin bütün günahlarını da sevaba çeviriyor. Bütün şerlerini hayra çeviriyor. Bütün seyyiatini hasenata çeviriyor. İşte Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinin muhtevası

hayatına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ama Furkan 70'de diyor ki, kim diyor böyle değilse, kim tövbe etmişse, mürşidin önünde tövbe etmişse ve mümin olmuşsa ve nefsi ıslah edici amellere başlamışsa, o nefsi ıslah edici ameller sebebiyle biz bu kişinin bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Dikkat edin, tövbe edip de mümin olmak kalbine imanın yazıldığı yer. Mutlaka 14. basamak, mutlaka bir mürşidin önünde 10 tane ihsanla tabi olması söz konusu kişinin. Bu tabiyetin neticesinde o kişi mümin oluyor. Allah kalbinin mührünü açıyor, kalbinin içindeki küfrü çıkartıyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Kişi mümin oluyor ve mümin olduğu için, bu sebeple mümin olduğu için bir de nefs tezkiyesine başlıyor ve bu sebeple de mümin olduğu için Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim amelü salat yaparsa, nefsi sadece ameller işlerse onlar mümindir diyor. Allah onları kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu aşamadaki olay ne? Burada o kişinin tam tersine bir durumu oluyor. Hani nasıl demiştik ki o insanlar ki hem Allah'ın ayetlerini inkar ederler, hem Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, hem de Allah'ın Resulleriyle alay ederler, onların mizanı tutulmaz. Yani mizanlarının sevaphanesinde hiçbir derece yoktur, sıfırdır. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda mürşine gidip ulaştığı anda bunun tam tersini oluşturur. Amel defterlerinin bunların günah tarafında, yani şer tarafında rakam sıfırdır. Sevap tarafında, yani hayır tarafında kazandığı bütün derecelerden başka kaybettiği derecelerin de sevaba çevrilmesi dolayısıyla günahları da eklenmiştir sevaplarına. İşte sevgili kardeşlerim, haklarında mizan tutulmayan insanlarla Allah'a ulaşmayı dileyip de günahları sevaba çevirenler birbirinin tamamen zıttı, iki tane zümreyi temsil ederler. Birisi tam hayrın sahibidir bu noktada. Hiç günah yoktur, sıfır günahlıdır. Öteki tam şerrin sahibidir. Nerede? Cehennem günü yapılan hesabında. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel akşam, bir güzel gün, bir güzel akşam, bir Allah'ın sohbeti, bir kalp ve gönül beraberliği ve son. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Salavat Allah'ına salala Muhammed Tezgüdar ve Şeytan Hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu akşamki konumuz hikmet. Hikmeti anlatmak istiyoruz sizlere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Öyleyse hikmet Allah Teala ve Tekaddüs'ün dinde neyi ifade eder? Hikmet 26. basamakta elde edilen bir sonuçtur. Mutlaka daimi zikirle oluşur. Ve 7 tane şartın sahibi olmayı gerektirir. Hikmet meselesi bütün insanlar için Allah Teala'nın eğer yollarında sebat ederlerse onları mutlaka ulaştıracağı bir muhteşem sonuçtur. Hikmetin sahibi kimdir? Özellikleri nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu 4 tane temel şart, 3 tane de vasıf şartı oluşturur. O kişi hayrın sahibi olmuştur. O kişi tezekkürün sahibi olmuştur. O kişi hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman bir muhteşem dizaynı içeriyor konu. Bir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, ruhunun hasletlerine paralel faziletlerin o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurduğunu anlamamız lazım. Hikmetin sahibi mutlaka Allah-u Teala'nın sabikun dediği kişilerin vasfına sahip olmak demektir. Kimdir sabikun? Müsabıklar, yarış edenler, nerede yarış edenler, hayırlarda yarış edenler, özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, bu 7 tane özelliğin mutlaka sahibi olmak. Öyleyse geriye doğru baktığımızda hikmetin velayet mertebelerinin 5.sinde oluştuğunu görüyoruz. Ulu'l-Albab makamında oluştuğunu görüyoruz. 6. makam İhlas makamı, 7. makam da Salah makamı. Velayetin bu son 3 makamının 3'ü de hikmet sahibidir. Ulu'l-Albab makamı da hikmet sahibidir. İhlas makamı da hikmet sahibidir. Salah makamı da hikmet sahibidir. Öyleyse bir insan nasıl hikmet sahibi olabilir? Daha evvelki basamakları geçerek hikmet noktasına ulaşarak. Öyleyse bir insan hangi şartlarda hikmetin sahibi olabilir? Hangi şartlarda olamaz?
başlangıç ayırımı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hikmet sahibi olabilirler. Onun dışında hiç kimse hikmetin sahibi olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Gene biliyorsunuz ki bu 4 tane 7 basamak oluşturur. Ve gene biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan ibarettir. Öyleyse safhalar açısından hikmetin yerine bakalım. Nerede hikmet? Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedinci basamağa kadar. İkinci safha, mürşide ulaşmak. 14. basamağa kadar. Üçüncü safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamağa kadar sürer. 22. basamakta teslim söz konusu olur. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bunların dördü de hikmetin dışındadır. Hikmet bundan sonra başlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Hikmetin dışındasınız. Ne zamanki daimi zikrin sahibi olursunuz, 26. basamakta hikmetin sahibi olursunuz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 5. safha, ilk 4 safhayı söylemiştik. 3. safhada ruhunuzu Allah'a teslim ediyordunuz. 4. safhada bir başka hedefe ulaşıyordunuz. 4. safhada vardığınız yer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Ve hikmet bundan sonra başlıyor. Daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulu'l-Elbab makamındasınız. 26. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamak İhlas makamı. Tövbe-i Nasuh'la Salah makamına geçiyorsunuz. Es-Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. İslam'ın 6. safhası. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz ve irşat makamına tayin ediliyorsunuz. Ne oluşuyor? Hikmetin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Öyleyse bu 26, 27 ve 28. basamaklar hikmeti içeriyor. Nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi 3 safha alıyor içine bu kesim. Hikmet demek ki basamaklar itibariyle 26. basamakta başlıyor. 26, 27. ve 28. basamaklar hikmetin basamakları. Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin müessesesi sıralamış. İlmel yakin 1, aynel yakin 2, hakkul yakin 3. 3 tane yakinin sahibi olmak söz konusu. Birinci yakin 3. basamakta başlar. 25. basamağı da kaplayarak 25. basamağa kadar gelir. 25. basamakta ilmel yakinin hudutları içindedir. Aslında daha doğru bir ifadeyle 22. basamakta ilmel yakin biter. Ama aynel yakin başlamaz. Aynel yakin 26. basamakta başlar.
Elbise 23, 24, 25. basamaklar. Dört basamak. Burası ilm el yakinle ayn el yakinin hikmetin arasındaki bir iki tarafa da ait olmayan bir boşluktur. Bunun sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman ayn el yakinin sahibi olur ve hikmet sahibi olur. Bu ayn el yakin müessesesi ...26, 27, 28. basamakları kapsar. 26 ile 27. basamak tamamen, 28. basamağın ise 4 mertebesini kapsar. 5. 4 kademesini kapsar. 5. kademe ise hakkül yakini ifade eder. Artık 5. 6. ve 7. kademelerde bulunanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri iradelerini teslim alarak bütün kavimlerdeki resimler ve nihayet devrin imamı hepsi aynı standartların sahibidir. Yani hepsi hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse basamaklar açısından bakıyoruz. 1. ve 2. basamaklarda İnsanlar olayları yaşıyorlar, olayları değerlendiriyorlar. Değerlendirilenlerden Allah'ın seçtikleri seçiliyorlar. Önemli olan 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı biliyor. Hikmetin var olabilmesi için, bir kişinin hikmete ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilemiyorsa o kişi hiçbir zaman hikmete ulaşamaz. Zaten cennete de ulaşamaz. 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah derhal işitiyor, biliyor, görüyor ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 4. basamak. Bu tecelli o kişinin gözlerinde bulunan hicab-ı mesre isimli bir gizli perdeyi almasına sebebiyet veriyor Allah'ın rahmetinin. Rahmet, o kişinin kulaklarında bulunan vakrayı alıyor. Rahmet, o kişinin kalbinde bulunan ekinneti alıyor. Ve rahmet, o kişinin kalbine ihbat koyuyor. Allah'ın rahmeti, kişinin üzerinde olduğu zaman Allah'ın bütün kapalı kapıları gördüğünüz gibi açılıyor. Kişinin gözleri kör, açıyor Allah Teala. Kulakları sağır, işitmesini sağlıyor. Kalbi idraksiz, idrak etmesini sağlıyor. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kişinin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra 4., 5., 6., 7. basamaklara ulaşması Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için birkaç dakika içinde gerçekleşen bir vakadır. Ve 7. basamaktan sonra 8. basamaktaki Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, hidayet etmesi, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 8. 9. basamaklar, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması, 10. basamak, bunlar da o 3-4 dakikanın içinde tamamlanır. Böylece kişi mümin olmak için gerekli kalp şartlarının sahibi olmuştur. Bundan sonra kişi biraz zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsünden şifreli yolu aşarak kalbine ulaşır.
Ama kişinin kalbi mühürlüdür. Bu sebeple kalbin içine ne rahmet girebilir ne de fazla girebilir. Ama rahmet sızabilir. Bu sızıntı 13. basamakta başlar. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbindeki rahmet nurlarının nefsin kalbine yerleşmesi, yapışması %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak ve 13. basamakta da kişinin talebi üzerine Allah o kişiye mürşidini gösterir. Öyleyse kişinin hikmete ulaşma standartlarının başında burası gelir. Çünkü burada mürşidine ulaşıp tabi olan kimse her şeyden evvel mümin olur. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Bütün günahları sevaba çevirir. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarak hidayet içinde olur. Nefsi, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet içinde olur. Yani nefsinin kalbinde fazıl birikimi başladığı için hidayet sahibi olur. Bu fazıl birikimi nefsin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerin yok olduğu ölçüde fizik vücut şeytine kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olur. Çünkü şeytan sadece nefsinizin kalbinde afetlere tesir edilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde vardığınız yer bir yeni hidayeti daha gerektirir, vücuda getirir. İradenizin de hidayeti söz konusudur. İradenizin de Allah'a teslim olması, Allah'ın iradesine bağlanması, o da bu noktadan itibaren hidayet içinde olmuştur. Ve Allah Teala bir nimet daha verecektir size bu 9 nimete ilaveten. O güne kadar Allah Teala her sevabınıza 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ve bu 100 kat nefsinizin tezkiyesi ilerledikçe 200, 300, 400, 500, 600, 700 katlara ulaşır. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ulaşır? Ne zaman nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, burası nefse emmaredir, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Hikmet ehli oldunuz mu? Hayır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve ötesi. Yedinci gök katını ruhunuz 7 tane soldan sağa alem geçerek tamamlar. Sonra da sütretin mütahadan Allah'a doğru yükselerek Allah'a ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuğunuz 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamağa kadar devam eder. 21. basamak 7. gök katını ifade eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Vuslat tamamlanmıştır. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Hikmet sahibi oldunuz mu?
Hayır, olmadı. Bundan sonra ne olur? Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. 7 kademede %7 nur birikimi, huşuda kazandığınız %2 nur birikimi, bunların %49'u fazıldır, %2'si ise rahmettir. Rahmet ve fazl toplamı %51 ediyor. Nefsinizin kalbinin çoğu aydınlanmıştır. Karanlık olan az bir kesim kalmıştır. %49. Yani artık kalbinizdeki nurlar karanlıkları yenmiştir. Yani fizik vücudunuz %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğu, Allah'ın kulu olmanın ağırlık kazandığı bir noktaya gelmiştir. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olduğunuz noktadır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Orada Allah Teala size Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bir teslim yurdu olan bir altın taht verecektir. Yeni bir ruhumuz oluşacak ve ona Allah Teala altın bir taht verecektir. Sonra %71'e varacaktır nefsinizin kalbindeki nurlar.

Ve bu standart içinde Allah'ın evliyası oldunuz. Beka makamında ikinci kademesindesiniz. Allah'ın velayetinde ikinci makamdasınız. Beka makamı. Allah'ın indi ilahisinde artık ruhunuz baki oldu. Oradaki bir altın tahtın üzerinde. Sonra üçüncü kademeye geleceksiniz. Zühd makamına sahip olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Beka makamı 23. basamak. Zühd makamı 24. basamak. Zayıf oluyorsunuz. Günün yarısından daha fazla zikrettiğiniz için zikir sizde değer vermediğinizi, ona karşı zahit olduğunuzu ispat ediyorsunuz her gün Allah-u Teala'ya. Bir sonraki basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Hikmete ulaştınız mı? Hayır. Velayetin 4. makamı, 25. basamak. Allah'a hikmete ulaşmadınız. İlmel yakini aşıp da aynen yakine ulaşamadınız. Ve 26. basamak hikmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hikmetin oluştuğu bir noktadasınız. Özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İsminiz Ulul Elbab. Lüplerin sahiplerinden birisiniz. Hikmetinde sahibisiniz. Ali İmran Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde affedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda hem müteşabi ayetler hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabi ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yoruma tabi tutarak insanların arasına fitne sokmak isterler.

Böyle söyledikten sonra Allah Teala diyor ki ilimde kökleşmiş olan rasihuna gelince rüsul sahipleri derler ki ya Rabbi biz inanıyoruz ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler diyor. Yani ne rasihun ne de kalplerinde zevk olanlar bu müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. İşte hikmetin sahipleri tezekkür yetkisinin sahibi olan ulul elbab'tır. Ne zaman kişi ulul elbab olur? 25. basamaktaki fizik vücudunu Allah'a teslim işlemi tamamlandıktan sonra konu devam eder. Kişi aynel yakinin sahibi olur. Hikmet sahibi olur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki senden evvel de biz ricalen erkekler olarak resuller gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik vazifeli olarak. Ve sonra da buyuruyor ki Allah Teala Fes'elû ehlezzikri imkintum la talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, tezekkür ehline sorun. İşte bu ehli tezekkür söz konusu olan hedeflere yürüyecek olanlardır. Hikmet sahibi olunur 26. basamakta, 27. basamakta nefs teslim edilir, 28. basamağın 5. mertebesinde de irade Allah'a teslim edilir. Hepsi hikmet sahiplerinin muhtevasını taşır. O zaman hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibi kimdir? Aynel yakinin sahibidir. Artık kalp gözüyle görecektir. Ona Allah-u Teala'nın gösterdiği her şeyi görecektir. Ayn gözler, kalp gözleri görecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim şöyle yazıyordu. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Allah'ı ruhu fizik vücuduna örtü olarak gördü. Ruhunun gözleriyle gördü. Baş gözleriyle gördü. Ama nefsinin kalp gözüyle daha evvel görmüştü Allah'ı. Öyleyse Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkündür. Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkündür. Ama 26. basamakta, 27. basamakta değil, 28. basamağın 5. kademesinde mümkün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Muhtevaya dikkatle bakın.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ifadesine dikkatle bakın. Allah hikmet sahibi kıldığı kulları için diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir, bunun manası hikmeti layık olduğuna verir demektir. Layık olanlara verir demektir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Hikmet daimi hayır demektir. Hikmet sahibi kişi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab'tır. Allah Teala diyor ki Ulu'l-Elbab için li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-Elbab için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı hep zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse her an Allah'ı zikreden bir muhteva içerisinde Allah'ın dostları evliya aldıktan sonra Allah'ın dostluğu sıfatı alınmıştır. Bu noktada ondan çok ötede bir yerdedir kişi. Hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet ehlinin özelliklerini şimdi beraber bakalım. Birinci özellik, hikmet ehli daimi zikrin sahibidir. Ehli tezekkürdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hikmet muhtevası kişinin ikinci defa, üçüncü defa hayata getirilmesidir. Bir insan annesinden doğar. Bu ilk hayata gelmektir. Artık o kişi hayattadır. Ama gözlerinde hicab-ı müstire vardır. Akil ve buluğa ermesine rağmen, akil bali olmasına rağmen, irşat makamının söylediği sözlerin manasını kulaklarıyla duyamadığı için, kulaklarında da vakra var çünkü, onlara irşat makamı olarak değil, alelade insanlar olarak bakarlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına alelade insanlar olarak bakmak söz konusu. Böyle olan insanlara ölüler diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra var kişinin ve irşat makamının sözlerini kulaklar duyuyor ama kişi işitmiyor, manasına varamıyor söylenilenlerin. Özellikle hidayete müteallik hususların manasına varamıyor. Ruhun hidayeti nedir? Fizik vücudun hidayeti nedir? Nefsin hidayeti nedir? İradenin hidayeti nedir? Hidayet nedir? Dalalet nedir? Bu kavramlar hakkında kişinin insanların el yazması kitaplarında yazdıkları yanlışlara tabi olması söz konusu. Asırlardan beri kitaplar yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu yazılan kitaplar asırlardan beri yazılmıştır ve insanlara hidayeti unutturmuştur. Dini unutturmuştur. Dinin 7 tane safhasını unutturmuştur. Şimdi kişinin kulaklarındaki vaka alınıyor. Kalbindeki ekinde alınıyor. İdraki önleyen müessese ilahi kompütür alınıyor. Yerine ihfaz konuyor. İdraki sağlayan bir müessese. Kişi gözleriyle, kalbiyle, kulaklarıyla her şeyle diriliyor. Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İrşat makamı vasıtasıyla Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İşte bu ölümden ikinci diriliştir. Çünkü birincisi kişinin dünya hayatına doğmasıdır. Yokken artık vardır. Hayatta bir insan vardır. Allah onu hayata getirmiştir birinci defa. Hayat vermiştir ona. Ama Allah'ın ilmi açısından o bir ölüdür. Ne zaman ki gözleri, gözlerindeki cam mesire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinet alınır, yerine ihbat konulur. O zaman kişi dirilir. Kaçıncı basamakta? 5. 6. ve 7. basamaklardan. Sonra bu kişi mürşidine ulaşır, tabi olur 7 tane, 10 tane ihsanla. Sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşana kadar da bu adam bir ölüdür. Bu kişi bir ölüdür. Gayb alemine ait olan, gayba ait olan bilgilerin sahibi olmadığı için, gaybi bilgileri bilmediği için, kalp gözü ve kalp kulağı bu alemin ötesine bakacak, görecek, bu alemin ötesini dinleyecek ve idrak edecek vasfa kişiye sahip değildir. Onun için diğer alemlere ait olan görme ve işitme duygusundan ve kalpteki fuatten, idrakten, o seviyedeki bir idrakten yoksun olduğu için gene ölüdür kişi ve hikmet makamında 3. defa hayata gelir kişi. Ölüdür, yoktur, doğduğu zaman hayata gelmiştir kişi. 1. defa hayata geliş. Ama bu kişi kördür, sağırdır, dinsizdir. Kalbi de idrakten yoksundur. Bunlar oluştuğu zaman 2. defa hayata gelir. Bu hayata giriş 5. 6. 7. basamaklara tahakkuk eder. Ama gene bir ölüdür. Bu sefer fizik dünyanın ötesi için ölüdür. Allah'ın ilmi ledunu için ölüdür. Ve Allah Teala ona ilmi ledunu öğretmek için onun kalp gözünü açacaktır, kalp kulağını açacaktır. Allah'ın söylediklerini duyacaktır. Ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görecektir. 3. defa hayata gelmektir. Hikmet, bir insanın 3. defa hayata gelmesidir. Hikmet, bir insanın kalbindeki basar hassasının, görme hassasının görmeye başladığı, gaybı görmeye başladığı noktadır. Hikmet, bir kişinin kalbindeki sem'i hassasının gaybı işitmeye başladığı noktadır.
Kalp gözünün Allah'ın gösterdiklerini görmeye, kalp kulağının Allah'ın gösterdiklerini işitmeye başladığı noktadır. Hikmet noktası, o kişinin kalbindeki fıkıh adlı idrak hassasının fuade dönüşmesini ifade eder. Dönmesi halidir. Demek ki hikmet, insanın kalbindeki fıkıh idrak etme hassasının fuade dönmesi halidir. Allah Teala Araf 179'da diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanların ve cinlerin çoğu da tabii cehennem için yaratılmış oluyor böylece. Onların kalpleri vardır ama fıkıh etmezler diyor. Onların kulakları vardır, işitmezler, kulaklarında bakra vardır. Onların gözleri vardır, onunla göremezler diyor. Onların kalpleri vardır, kalpleri fıkıh etmez diyor. İdrak etmez. İşte bu insanlar sadece doğdukları için, hayata getirildikleri için hayattadır. Ama Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre kurtuluş açısından ölüdürler. Kurtuluşa eremezler. Birinci defa bile hayata gelmemişlerdir. Birinci defa hayata geldiklerinde zaman kalpleri fıkıh etmeye başlar, idrak etmeye başlar. Yani doğduktan sonraki ölümün hayata çevrilmesi, bu ölümün hayata çevrilmesini de ayrı bir ölüm olarak düşünün. Gayba açılan gözün, kulağın, kalbin olmaması sebebiyle bunların açıldığı yer ise hikmeti ifade eder. Öyleyse hikmet kalpteki fıkıh hassasının da fuade döndüğü noktadır. Yani gaybı algılamaya başladığı noktadır. Öyleyse bu algılamaya başlama noktasında hikmetin başlangıç kademesi ulnelvab kademesidir. Sadece birinci katı görebilirsiniz. Gök katlarından hiçbirini göstermez Allah-u Teala size. Ama zemin kattaki, birinci kat dedim ama aslında zemin katı kastettim. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını Allah-u Teala size gösterir. Hikmetin başlangıcı böyledir ama gayba gözleriniz artık açılmıştır. Allah-u Teala her gösterdiği şey hakkında mutlaka bilgi verir. Ayrıca o konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle o ayetleri vererek açıklar, manasını ifade eder. Böylece kişi artık Allah'tan eğitim almaya başlamış olan birisidir. Hikmet makamının özelliği Allah'ın eğitimine tabi olmaktır. Ehli tezekkür, ehli tefekkürle aynı değildir. Kişi Allah'ın evliyası olduğu andan itibaren tefekkür ehlinin bütün vasıflarına sahip olur ama ehli tezekkür değildir. Düşünür ama düşüncesi kendi bulgularıyla örtüşebildiği kadar devam eder, orada tıkanır. Ufku kara, ufku kapanmıştır ve açılmaz. Ama ehli tezekkür düşünmeye başladığı zaman nerede tıkanırsa Allah-u Teala hemen yardım eder, ufkunu yeniden açar. O ufuktan epeyce bir yol daha alır kişi. Ehli tezekkür için diyorum. Görerek, Allah'ın gösterdiklerini görerek, söylediklerini işiterek. Öyleyse ehli
tezekkür, ehli hikmet 26. basamakta devreye girer. Ama daha öteki üst seviye bilgilerin verilmesi, gök katlarının birer birer gösterilmesi ihlas makamındadır. 27. basamak baştan aşağı gök katlarına ihata eder. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını kişi ihlas makamında görecektir. Ve kalbi böylece ulul-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe daha, 8 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır kişinin. Hikmet ehlinin kalbi tezyin edilmektedir. Hikmet ehlinin bir özelliği, kalbinin sadece aklanması değil, tezyin edilmesidir. Yani sadece düşmanlarını affetmekle kalmaz kişi, düşmanlarını da sevmeye başlar. İradesini de Allah'a teslim etmek için Allah-u Teala hikmet makamlarında kişiyi hazırlar. Öyleyse hikmetin üçüncü makamı, hikmeti de hikmetin ötesinde içerir. 28. basamak. 4. basamağa kadar hikmeti, 5. basamakta hikmetin ötesini içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konuları dikkatle yerlerine oturtun. Allah'ın ilmini alabildiğine içinize sindirin. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Bütün dünyaya ışık salacak olan sizlersiniz. Hikmetin birinci mertebesinde kişinin daimi zikre ulaştığını söylemiştik. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Manası şu, zulmani kapı kapalı olduğuna göre kalp bir daha asla kararamaz. Karanlıklar gelip kalbe yeniden giremez, imkansızdır. Kalp bütünüyle aydınlanmıştır, bir daha da kararması mümkün değildir. Öyleyse hikmet sahibi kişi, kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olan kişidir. Kalp yüzü açıktır, kalp kulağı açıktır. 4 tane temel faktör. Bunlar o kişiye ehli hayır olmayı sağlar, ehli tezekkür olmayı sağlar ve ehli hikmet olmayı sağlar. Ne demek ehli hayır? Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır.

Kişi daimi derecat kazanıyor. Derecat kazanmak da hayır adına olduğu için Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Kişi yaşadığı sürece mutlaka ömür boyunca bu derecatı kesintisiz bir şekilde kazanacaktır. Öyleyse hayır sahibidir. Peki neden ehli tezekkürdür? Çünkü her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ve Allah Teala ona her şeyi açıklar. Tabii Allah'ın dilediği her şeyi, açıklamayı dilediği her şeyi. Allah ile her zaman konuşan bu kişi için başkalarının suallerini de Allah-u Teala'ya ulaştırmak ve ondan cevap alıp onlara cevabı ulaştırmak söz konusudur her zaman. Allah'ın bütün kapıları her zaman açıktır. Ve bu kişi bu sebeple hem zikir ehli olduğu için ehli tezekkürdür, hem de Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Bunun elbak için, hikmet sahipleri için Allah-u Teala onlar ehli tezekkürdür diyor. Onlar tezekkür edemezler, sadece ulul elbap tezekkür edebilir diyor. Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Peki hikmet sahibinin üçüncü faktörüne hikmetin sahibi olmak. Burada hikmetin hükmü hem o kişinin hakemlik etmesi halinde geçerlidir, hem o kişinin hakimlik etmesi halinde geçerlidir, hem de o kişinin Kur'an ayetlerine baktığında o Kur'an ayetinin 28 basamağın hangisine ait olduğunu kesin olarak tespit etmesiyle ilişkilenir. Öyleyse hikmet ehli Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu, basamaklarla alakalı bir konuysa mutlaka bilir. Odur hikmet sahibi. Hikmet sahibi kimdir? Bilmediği sualin cevabını Allah'tan sorup Allah'ın cevap verdiği kişidir. Öyleyse insanlar gaybı bilebilir mi? Hayır, bilmezler. Hikmet ehli bilir mi? Bilmez. Ama Allah Teala gaybı söylerse hikmet ehlinden tasarruf rızasına sahip olanlara Allah Teala gaybı söylediğini bildiriyor. Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir noktaya ulaşıyoruz. Hikmet ehli olmak ve burası aynel yekindir. Hikmetin daha sonrasında ihlas makamı vardır ikinci kademesinde. Nefsin Allah'a teslimini içerir. Ve 7 tane yok katını gösterir Allah Teala. Hikmet sahipleri ulul elbap makamındaysalar sadece zemin katı bilirler. Onun sırlarını bilirler. İhlas makamındaysalar 7 gök katının da sırlarını bilirler. Ama salah makamının 5. mertebesine ulaşan herkes Allah'ın zatını mutlaka görür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hikmet sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Biliriz.
2: Hemen geçiyorum inşallah efendim hizmetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kavis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabır çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es samet dertlere derman. Er-Rahim, yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim, hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad, eşi olmayan, tek. El-Habir, haberdar olan. El-Vahid, tek olan. El-Müheymin, gözetici. El-Latif, hoş, güzel olan. El-Vali, idare eden. El-Batın, gizli olan. El-Raşid, irşat sahibi. El-Varis, kainatın mirasçısı. El-Vasi, geniş olan. El-Mümin, imanın sahibi. El-Zahir, görünen, açıkta olan. Es-Selam, teslim olan, selamete erdiren. El-Mukit, ikate eden. El-Ahir, sonraki, sonu olmayan. El-Kuddüs, mukaddes olan, kutlu olan. El-Hafiz, hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-Evvel, evvelki, başlangıcı olmayan. El-Melik, hükümran olan. El-Kebir, büyük olan, yüce olan. El-Muahir, tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-Bari, uyumlu yaratan. El-Ali, yüksek olan, yüce olan. El-Rauf, rafet, nimet veren. El-Halik, halk eden, yaratan. El-Kerim, ikram eden. El-Afü, affeden. El-Kavi, kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil, vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab, tövbeleri kabul eden. El-Aziz, aziz olan, izzet sahibi. El-Hak, hakkın sahibi. El-Ber, kul lehine davranan. El-Rezzak, rızık veren, doyuran. Eş-Şehit, şahit olan. El-Müteali, her şeyden üstün olan. El-Ati, geleceğin sahibi. El-Vedi, açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib, icabet eden. El-Rakib, hıfz eden, saklayan. El-Gaffar, mağfiret eden. El-Ba'is, be'as eden, yaratan. El-Gani, müstani olan. El-Musavvir, tasvir eden. El-Mecid, şanı, gücü olan. El-Cami, bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Ed-Dar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir seyreden hareket halinde olan esmanının numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü 5'incisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkür ettiği halde B'den B'nin bir rakım var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

getir bana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu 8 kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla eliften gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, ba 2, cim 3, dal 4, h 5, vav 6, z 7, h 8, t 9, ya 10. Kef 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, f 80, sat 90, kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor elifte. T'ye geliyor 9, ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etseydik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani ondan sonra kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, f 80, sat 90, kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra r geliyor 200. Ondan sonra şın 300. T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilave yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde giderseniz caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900'den sonra da 1000 geliyor ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da f'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri bir. Lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

Bu burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı Huzur-u Peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit Hesab-ı Cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş, her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası bu muhteva. Her şeyi

0: sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-ül Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-ül Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.

Sevgili kardeşlerim, birçok şey söyledik sizlere bugüne kadar. Belki birçokları için sizlerin hayatıyla ilgili. Hiç düşündünüz mü nasıl oluyor da bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor? Çok basit değil mi cevabı? Biz bir insanız. Hiçbir şey bilmeyiz. Ama o bizim sahibimiz. O her şeyi bilir. Ona göre zaman çoktan bitmiştir. Kıyamet kopmuştur. Cennete gidecek olanların hayat filmleri illiğine, cehenneme gidecek olanların hayat filmleri sicrine konmuştur. O bütün geleceği bilendir. Öyle değil mi? Düşünün bakalım Kur'an-ı Kerim Mütaffifin suresinin 7 ve 19.

ayetlerinde bunu söylemiyor mu? Füccarın kader hücreleri diyor, rakamlı kitapları sicindedir diyor. Allah'ın dostlarının kader hücreleri ise diyor, illiğindedir, onlara da ebrar diyor Allah Teala birlerin sahipleri. Öyleyse daha kıyamet kopmadı. Kıyamet koptuğu zaman herkesin kader hücreleri tamamlanmış olacak. Daha kıyamet kopmadı ki. Kim bilir daha ne kadar insanlık yaşayacak? Ve onların da hayatları tamamlanacak. Ondan sonra kıyamet kopacak. Ama Allah'a göre onun öyle bir zamanı sıfırlayabilen, sıfıra sonsuz derecede yakın bir zaman dizaynı var. Hızı öyle bir sonsuzdaki zamanın sıfıra bizim düşünemeyeceğimiz kadar yakın bir noktasında, yani bizim ölçülerimize göre mutlak sıfırda bir Allah-u Teala'nın zaman dizaynı var. Acaba anlatabildim mi? Bize göre sıfırla Allah'a göre sıfır birbirinden çok farklı iki dizayn oluşuyor. Bir sıfır koyun, bir de virgül koyun. Virgülden sonra diyelim biz insanlar sonunda bir olan 90 tane sıfıra kadarını idrak edebilelim diyelim. Allah-u Teala ise sıfır virgülden sonra milyarlarca sıfırın bulunduğu bir noktadan sonraki bir rakamın itibar ettiği bir sıfırın sahibidir. Aradaki farkı acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? O kainatı yaratandır. Ve o içinde bulunduğu o noktada zamanın çok ötesindeki bir sonsuz hızın sahibi olduğu için ona göre bizim normal bir kul olarak, yaratık olarak sahip olduğumuz zaman ölçülerinin çok ötesinde olan, sonsuz ötesinde olan hızı sebebiyle Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin gelecekte ne yapacağı bellidir. Yedinci katın birinci kesimi kader hücreleridir. O noktaya kadar çıkıp yedinci katın her tarafına dağılacak olan ruhlar seyre sülüke çıktıkları zaman neydi birinci alemdeki olay? Orası kader hücreleriydi. Herkes zamanın o noktasında, yani içinde bulunduğumuz noktasında kader hücrelerine çıkıyor. Önünde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücreleri var. Daha önündeki ilk kader hücresi o günden sonraki güne ait. Altıgen kader hücresi. Ondan sonraki daha sonraki güne ait. Ondan sonraki daha sonraki güne ait. Ve gözünüzün önünde binlerce kader hücresi var. Ve o kader hücrelerinin her biri sizin için bir başka günü ifade ediyor. Girebilseniz yarını yaşayacaksınız. Birincisi yarınınız. İkincisi yarından sonraki gününüz. Üçüncüsü daha sonraki gününüz. Gerçek mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın birçok evliyasına Allah Teala ölmeden evvel
kader hücrelerini göstermiştir. Ve Allah'ın izni üzerine onlar da konuşmuşlardır. Demişlerdir ki, falanca gün biz öleceğiz. Şu hoca gelip başımızda bunu okutacak ama bunu kimseye söylemeyin. Sonra cenazemizde şunlar, şunlar, şunlar, şunlar bulunacak. Şu noktada da falanca kişi de katılacak cenazeye. Sonra götüreceksiniz, falanca yerdeki mezara beni koyacaksınız. Allah-u Teala bunu söylemelerini emrettiği için Allah'ın o velileri, evliyaları bunu söylemişlerdir. Ve öldükten sonra bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir. Bilmelerinin sebebi Allah-u Teala'nın onlara söylemesi değil. Sadece çıktıklarında gir oradan içeri demesidir. Öleceği günün hücresine, altıgen hücresine onu sokmasıdır. Oradan içeri giren kişi tıpkı bu dünyadaki gibi bir hayatın devam ettiği bir noktaya ulaşır. Ve bakar ki orada o kendisi orada ölüyor. Başına gelen insanların Kur'an okuduklarını görüyor, kimler olduğunu da görüyor. Sonraki günü görüyor, bir sonraki kader hücresine girip Allah-u Teala o yetkiyi verdiği için cenazesinin nasıl kaldırılacağı, kimler tarafından kaldırılacağı, ne zaman kaldırılacağı, nereye gideceği, kimler cenazenin mezara kadar görülmesine, götürülmesine iştirak edeceği, kimlerin mezarı kazacağı, nasıl mezara gireceği, her şey o kişi tarafından görülüyor. Daha olay olmamış kişi hayatta. Daha kıyamet de kopmamış sevgili kardeşlerim. İşte gaybı bilen Allah, bütün o kader hücrelerinde herkesin hayatının geleceğini bütünüyle orada tutuyor. Allah'ın ilmini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu ilmin nelere muktedir olacağını, diyelim ki yanınızda 70-80 kişiyle ruhlar oraya yükseldi ve her birisi 7 katın içine dağılacaklar. 7. katın 7 aleminden birine gidecekler. Ya Ümmül Kitap'ta kalacaklar, ya Kudret Denizi'ne dalacaklar, ya Makam-ı Mahmud'a gidecekler, orada kalacaklar, ya Divan-ı Sâlihîn'e gidecekler, ya da onu da aşacaklar, kader hücrelerine gidecekler. Affedersiniz, zikir hücrelerine gidip zikir yapacaklar. Bunların her birisi ayrı bir grup. Her birinin Allah karşısındaki dizaynı da değişik. Sevgili kardeşlerim, anlattıklarımı anlamak gerçekten güç mü? Bilmiyorum, anlayabiliyor musunuz? Ama bunların hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi. Onun için her gördüğümüzden %100 emin olarak konuşuyoruz. Bu açıdan bizim için hiçbir zaman bir problem oluşmadı. Oluşması da söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala bize bir şey söylemişse geleceği mütalik ve size söylememiz emrolunursa biz ona hiç çekinmeden söyleriz ve mutlaka o olay olur. Biz söylediğimiz için değil, olay olacağı için ve Allah Teala da bize söyleme emrini verdiği için. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah'la dost olmak, Allah'ı dünya üzerinde temsil etmek, bu bize verilen bir görev. Bu devirde bu görevli yükümlü olan biziz. Biliyorsunuz ki Deccal da çıktı.
Öyleyse olaylar artık aydınlık bir mecrada yürüyor. Ve her şey olması lazım gelen istikamette yoluna devam ediyor. İnsanlar da hayatlarını yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı düşünün. Onu ne kadar çok sevebilirseniz, insanları o kadar çok seversiniz. İnsanlar size kötülük de yapsalar, onlara kızamazsınız. Onları sevmeye devam edersiniz. Onlara kin tutamazsınız. Allah Teala buna müsaade etmez. Nefsinizin kalbini kin tutmayacak bir noktaya ulaştırmıştır. Her şeyi en güzel standartlarda yaratan Allah, bu ağır görevleri verdiği kişinin kalbini lüzumsuz şeylerle yüzüne bulamaz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple bize düşmanlık edenleri de, ihanet edenleri de hep sevdik. Onlardan hiç nefret etmedik. Allah-u Teala bizim kalbimizdekini hiç oluşturmadı. Nefreti oluşturmadı. Belki insanlarla, onların davranışlarıyla onlara acıdığımız olaylar yaşamışızdır. Ama bu onlara kin duymamızda hiçbir zaman Allah'ın yoluna girdikten sonra sebebiyet vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sizin en büyük dostunuz olarak düşünün. Bu sevgide Allah Teala size neyi vermişse bilin ki o kadar seviliyorsunuz. Ama bize Allah Teala dünyada verilen bu gezegende yaşayanların hepsinin ulaştıklarının ötesinde güzellikler nasip etti. Onunla huzurluyuz. Şartlar ne olursa olsun, biz Allah'a aitiz. Ona hayranız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yok bizim gözümüzde. Öl dediği gün bizim için bir şeref unsuru olacaktır. Ölüm. Onu yaşadık. Onun için orada da bir korkumuz yok. Ölümün ötesinde ne olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, böyle bir hayatta sadece Allah-u Teala'ya hamd edilir ve şükredilir. Ama hiçbir zaman ne hamd ne de şükür yetmez. O Allah yaratıcı ve karşılıksız veren. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Neye layıksınızsanız Allah'tan o kadarını alırsınız. Ama daha çok layık olmak elinizde. Ne kadar çok zikrinizi arttırırsanız o kadar çok layık olursunuz.
Allah'ın bütün güzelliklerine. Biz zikrimizi artırmak konusunda özel bir gayret sarf etmedik. O bizim zikrimizi daimi zikre, arkasından da tesbihe çevirdi. Bize verdiği görev de vehbidir. Bizim kesbettiğimiz hiçbir şey olmadı şimdiye kadar sevgili kardeşlerim. Yani bizdeki gayret sebebiyle, bizim layık olmamız sebebiyle Allah-u Teala'nın bize verdiği, liyakat kesbederek kazandığımız, kesbederek aldığımız hiçbir görev, hiçbir makam olmadı. Hepsi onun tarafından bize vehbi olarak verildi, hibe edildi. Niçin biz seçildik, onu da bilmemiz mümkün değil. Ama bunların hepsi birer vaka olarak yaşandı. Hayatımız Allah'ın bütün güzellikleriyle şu arkamızdaki çiçekler gibi, ağaçlar gibi bezendi. Her şey mutluluğumuzun bir parçası. Hepiniz sevgili kardeşlerim, yanımızda olun, karşımızda olun, nerede olursanız olun. Ama sizin için kalbinizdeki şeyler geçerlidir, bizim için geçersizdir. Bizim için sadece hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar, sevdiğimiz insanlar vardır. Allah-u Teala kimseden bugüne kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, onun için hep size sorarız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Aslında bize öyle geliyor. İşte böyle bir dizaynda bir insanın Allah ile olan ilişkileri bunları ihtiva ediyorsa, o kişinin mutlu olmaması mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim omuzlarımıza başka insanlara ağır gelecek, ne kadar ağır gelecek görevler yüklerse yüklesin, onları biz taşımayacağız ki. Bizim omuzlarımızda değil yük. Çünkü biz tasarruf altındayız. Biz yapmayız. O yaptırır. Biz konuşamayız. Doğru dürüst laf edemeyiz. Ama o söyletir. Ve ağzımızdan güzel sözler işitirsiniz. Belki başka insanların hikmet dediği bir şeyler. Geleceğe dair bir şeyler. Ama biliniz ki biz bir aynayız, bir hoparlörüz, bir mikrofonuz. Biz bir hiçiz. Neyimiz varsa her şeyimiz O'nundur. Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, insanlara onların bilmedikleri güzellikleri söylediğimiz zaman onlardan çok ilgilenenler oluyor bazen. Dün bir üniversitede bir konferans verdik. Çok zevkli bir olaydı. Oradaki bizi dinleyen öğrencilerin söylediklerimizi anlayabilmesi, anladıklarını belirten sualler sorabilmeleri, yüzlerindeki mutluluk parıltıları
Çok güzel bir şeydi sevgili kardeşlerim. Kalp gözünün ne olduğunu anladılar. Kalp kulağının ne olduğunu anladılar. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi Allah tarafından verilen bir şeydir. Biz Allah'a hayranız. Öyleyse eğer yaşıyorsak, O yaşattığı için yaşıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz herkesi severiz. Herkesin bütün güzellikleri yaşamasını dileriz. Kapılarımız herkese açıktır. Sualler sorulur, cevapları Allah verdirir. Kendimizden bir şey katmamıza müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde ne demek istediğimizi daha çok anlayacaksınız. İnsanların kalpleri yavaş yavaş aydınlanıyor. İnceleyecekler. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın bize nasıl öğrettiğini görecekler. O Kur'an-ı Kerim'deki onların hiç bilmediği bir muhtevayı nasıl öğrendiğimiz onlarca hep merak konusu olacak. Oysa ki son derece basit bir olay. Biz öğrenmedik, öğretildik. Bir görevimiz var. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu mutlaka ulaştıracak olan birisiyiz. Tağut ve onun takımı ne yaparlarsa yapsınlar, buna mani olmaları mümkün değildir. Bunu görecekler, bunu göreceksiniz. Günler geçiyor ve o günlere doğru gidiyoruz. Savaşların biteceği, bütün insanların sulh ve sükûna kavuşacakları, dünyayı bir bolluk ve bereket devresinin kucaklayacağı güzel günlere. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd ve şükrediyoruz biliyor musunuz? O günleri bize şimdiden gösterdiği için, gelecekte neler olacağını söylediği için, sizlere söylememize müsaade edildiği kadarını, sizlere söylemek zevkini bize bahşettiği için, her şey ne kadar güzel öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görüyoruz ki bir vahşet bütün dünyayı kuşatmış vaziyette. Hepimizin aynı dinin mensupları olmamıza rağmen o insanlar sevgili kardeşlerim başka dinden olanları düşman olarak görüyorlar. Başka dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış. İnsanlar kendilerini başka başka dinlerin sahipleri sanarak birbirlerine düşmanlık etmişler. O günler bitti. Şimdi bütün dünyadaki insanlığın bir araya geleceği, savaşların biteceği bir yeni devrenin başlangıç noktasındayız. Dinlerin
olmadığını bütün dünyaya ispat edeceğiz. Deliller hamdolsun ki elimizde. İşte dünyada sulh ve sükunun oluşmasını hiç istemeyenler, onlar bizim karşımızdakilerdir. Elbette bizi de çekemiyorlar. Ama yapabilecekleri bir şey yok. Elleri mahkum. Kısaca, onlar isteseler de, istemeseler de, dünyada bir sulh ve sükun devresi mutlaka Allah'ın emriyle bizim tarafımızdan kurulacaktır. Dünya üzerinde hiç kimse buna mani olamaz. Yalnız şurası biline ki her şeyin bir zamanı var. Denizler dalgalanmadan durulmaz. Mutlaka bütün dünyada sonsuz güzellikler yaşanacaktır. O günlere geldiğimizde gene sizinle böyle konuşacağız. Siz de bize diyeceksiniz ki siz falan tarihte bunu bize zaten söylemiştiniz. Bir defa daha söylüyorum sevgili kardeşlerim. Hayır, biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu bize ait bir olay değil. Sadece Allah Teala bize ne yaptırırsa biz onu yapabiliriz. Kendimizden bir şey katmak hakkına sahip değiliz. Buna zaten talip de olmadık hiç. Böyle bir görevi biz seçmedik. O göreve Allah bizi seçti. Hasbelkader o bizmişiz. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 30 yaşına kadar dinin tamamen dışında yaşamış. Birisine bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben seni dayıla, ben seni yeğenliğe kabul ettim. Sen de bizi dayıla kabul ediyor musun? Sonra da diyor ki neden sen bizi bulmadın da biz seni bulduk. Bunu sonra anlayacaksın. Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Vakıflar Bankası müfettişiyim. Sevgili kardeşlerim, din adına hiçbir şey bilmeyen, bir kelime bile dinden haberi olmayan bir zavallı. Üstelik de kendisini bir şey zanneden bir ukala. Üstelik de bir komünist. Bütün bunlar size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim?

Biz o günlerden geliyoruz ki daha ilkokuldayken Allah'ın mevcut olmadığına biz birinci sınıf öğrencilerini, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan bütün öğrencileri Allah'ın mevcut olmadığına inandırmaya çalışan kitaplar donatılmış bir kütüphanesi olan ilkokullar. Kur'an kurslarının basılarak Kur'an öğretenlerin yakalanıp karakolda sopaya çekildikleri günler. Okullarda hep Allah'ın mevcut olmadığını bize söyleyen öğretmenler. Biz ilkokuldayken 1940 senesi, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 17 yıl sonra. Her tarafta Allah'a mevcut olmadığını söyleyen bir sürü insan ve öyle bir statü içinde büyümüşüz ki hiç bizi rahatsız etmemiş. Allah'ın yokluğu veya varlığı, dinle hiç ilgilenmemişiz hayatımızın 30 senesince. Ne yazık ki mürşidimize ulaşabilmek için bir 10 sene daha geçmesi lazımmış. Çünkü Dayı Bey, yani o bizi, neden biz seni bulduk da sen bizi bulmadın, neden Allah bizi gönderdi gibi bir sualin sahibi, ki onu biz dayılığa kabul ettiğimizi söylemiştik. O bizi yeğenliğe kabul ettiği için hayatımızda fazla bir değişiklik yapmadı. Çünkü biz teşne değildik. 10 yıl öyle geçti sevgili kardeşlerim. 10 yıl neyi merak ettiysek ondan sorduk. Ama din konusunda namaz kılmak, zikir yapmak veya benzer şeyler bizim tarafımızdan hiç yaşanmadı. Doğru dürüst bir din tatbikatı oluşmadı. Yalnız onun tayin mekan yaptığını, gelecekten haberi olduğunu birçok olay bize ispat etti. Ne zaman bir problemimiz olsa ulaşabileceğimiz, geleceğimizi tayin eden, bize yapmamız lazım genelleri belirten bir Allah dostu bize yardımcı oldu 10 yıl. Kıymetini onu kaybettiğimiz zaman anladık. Büyük bir boşluk bizi kuşattı. Sonra hacet namazı kılıp mürşidimiz Allah Teala gösterdi. 10 yıl sonra. Ve tabiyetimiz 40 yaşımızdan rastlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanı mutlu kılacak olan temel faktörlerdir. Boş bir hayatın ancak 30. yılında Allah'ın bir dostuna rastlayabilmek değil, bir tesadüf eseri olmadığı için rastlamak demiyoruz. Onun tarafından bir hedef tayin edilmemiz ve ondan sonra bir tarikat şeyhine tabi olmamız söz konusu oldu. Bunların hiçbirisi tesadüf değildi.
Ve Allah Teala'nın dizaynı kader adlı müessese muhakkak ki Allah Teala tarafından evvelden biliniyor. Ve de gelecek sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın güzel günlerini açıp bir dünya sulhu mutlaka dünyayı saracak. Savaşların bittiği, düşmanlıkların kalmadığı bir yer. Ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün çırpınmalarınız insanların özel gayretleriyle netice vermiyor. Burada Amerika'daki burada Norfolk'taki bir Hristiyan bir Musevi bir kilisenin ve bir kilisenin başkanı olan bir Hristiyan ve bir sinagogun başkanı olan bir rabbay. Üç kişi beraber müracaat ediyoruz Birleşmiş Milletler'e. Dünya sulhunu temin etmek için biz üç dinin aynı din olduğunu size ispat etmek için gelip konferans vermek istiyoruz diyoruz. Ve red cevabı geliyor. Birleşmiş Milletler reddediyor böyle bir olayı. Halbuki bizden çok değil 15 gün veya 20 gün evvel bir Müslüman konuşmacı orada konuşma yapıyor. Ama biz farklıyız. Çünkü üç ayrı dinin kitaplı dinin temsilcisi orada sulhu vücuda getirmek için konuşacağız. Birbirimizin arasında bir fark olmadığını anlatacağız insanlara ve bunu ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da inceledik. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Ve diğer kitaplara baktığımız zaman onlarda da yedi safa, dört teslimin var olduğunu gene Allah öğretti. İncelediğimiz zaman, kardeşlerimize daha derin bir şekilde incelettiğimiz zaman sonuç kesinlik kazandı ki Tevrat'ta yedi safanın yedisi de farz kılınmış. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Allah Teala İncil'i incelettirdi. Kardeşlerimiz bir yakın incelemeden geçirdikleri zaman yine kesin olarak tespit ettik ki yedi safanın yedisi İncil'de de farz. Gene bir sonuç çıktı ki ortaya Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Daha evvel ne oldu? Daha evvel Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Orada insanlar tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan yedi safanın yedisinin de unutulduğu bir devrede, tamamen yok edildiği bir devrede, artık din adamlarının onlardan hiçbir şekilde haberdar olmadığı bir devrede, Allah bize Kur'an-ı Kerim'deki yedi safanın yedisini de öğretti. Hidayetin ne olduğunu öğretti. Yedi tane hidayeti ve Kur'an-ı Kerim'de yedisinin de farz olduğunu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yedi safanın yedisinin de yaşandığını Allah-u Teala
bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, sonuçlar dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin var olduğunu söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neyi dizayn ediyor Allah-u Teala? Bu işaretler hepinize bir şeyler anlatmalı. Bir sonuçla karşı karşıyayız. O müracaatı Birleşmiş Milletler'e yapıp da reddedilince, o reddin ne olduğunu size söylemek söz konusu olmalı. Diyorlardı ki, sen bir Müslümansın, Türkiye'ye ait olan birisin. Sizin ülkenizdeki Birleşmiş Milletler'deki temsilciye müracaat edeceksiniz. Üçümüz adına yazıyı biz hazırlamıştık. Yani International Mir Vakfı olarak resmi bir hüviyetimiz var olduğu cihetle Birleşmiş Milletler'e göndermiştik ve reddedilmişti. Ve demişlerdi ki, bu reddin sebebi sizin kendi ülkenizin yetkilisine müracaat etmeniz gerekmesidir. Öyle yaptık. Bizim ülkemizin yetkilisine müracaat ettik. Yine üç imzalı bir dizaynda bir defa daha reddedildi sevgili kardeşlerim. İlluminati dünya sulhunu istemiyor. Ama onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Aynen öyle yazıyor Allah Teala. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Ve bize de öyle söylüyor. İşte o nurun tamamlanmasında vazifeli kılınan kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Bu sebeple bu kadar rahat konuşuyoruz. İnsanlar her halükarda mutluluğu yaşayacaklar sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği hepimiz o gün birlikte yaşayacağız. Bütün dünyanın savaşlarının sona erdiği, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasının da bütün dünyadaki dinler tarafından tatbik sahasına konduğu yeni bir dünya güzelliği. Neydi üç esas? Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin kendi dini olduğunu ifade ediyor. Üç kitapta da Allah Teala bunu açık ve kesin bir şekilde vermiş. Sonra şeytan devreye girip insanları Musevilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye üç din varmış gibi korkunç bir aldanmanın içine düşürmüş. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Üç dinde de teslimin yedi safhasını bütün insanlara
unutturmayı başarmış. Ama hala insanların arasında küçük gruplar yedi safayı da yaşamaktalar. Hristiyanların içinde de var bu insanlar. Musevilerin içinde de var bu insanlar. Müslümanların içinde de var bu insanlar. İşte o gruplardan bir tanesi de biziz. İslam'ın yedi safhasında yaşayanlarız. Ve Kur'an İslam aleminde çoktan unutulmuş. İslam'ın beş şartına indirilmiş her şey. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartı hepsi de vasıtalardan ibaret. Ama hedefler yok edilmiş. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hayır, böyle bir şey yok artık. Ve insanlar samimiyetle, din öğreticileri samimiyetle inanmışlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu şartlar yerine getirildiği zaman mutlaka insanlar cennete gireceklerdir. Gerçekten böyle zannedilmiş. Ama günah işleyecekleri cihetle biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra leblebi gibi oradan Allah Teala onları alacak, mutlaka cennetine ulaştıracak. İblis insanlara bunu haklı gösterebilmek için bir de masal uydurmuş. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de 28 tane ayet-i kerimeden yeni ayet-i kerimeler daha çıktı. Onları da katacağız inşallah. 30'dan fazla ayet-i kerimede Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını 30'dan fazla ayet-i kerimede söylemesine rağmen hala insanlar diyorlar ki o 30'dan fazla ayet-i kerime mümin olmayanlara ait. Biz müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ama nasıl bir mümin olmak bu ki? Siz Allah'a inanıyorsunuz diye mümin olacağınızı zannediyorsunuz ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız diyor. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ne diyorlar, sen neden bahsediyorsun ya? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İslam'ın beş tane şartı vardır. Biz onu yaparız arkadaş. Ve onları yaptığımız için de doğru posta Allah'ın cennetine gideriz. Sevgili kardeşlerim, insanlara bunları anlatmaya başladıktan bu tarafa tam 30 yıl geçti. 30 yıldır bunları anlatıyoruz. Allah'ın bize öğrettiği bu ilmi, Kur'an'ı, Kur'an'ın unutulmuş olan hakikatlerini din adamlarına anlatmak, bu bizim üzerimizde vazife. Onlar da haklılar. Hangi açıdan? Öğrendikleri ilim söylediklerimizin tamamen dışında ve insanların söyledikleri şeyleri kanun kabul etmişler. Kur'an hükümleri onlara ters düşse bile alimler muhakkak bizden daha iyisini bilir diye gene alimlerin dediğini kabul etmişler. Öyle bir şey olmuş ki din öğretisi tamamen Allah'ın emirlerinin dışında farklı bir hedefe yönelmiş.
İslam'ın 5 şartına indirgenmiş İslam'da. Hristiyanlıkta Hz. İsa gelecek, hepimizi kurtaracak. Hz. İsa'ya inananlar sadece onlar kurtuluşa ulaşabilir diye bir inanç hakim olmuş. Musevilikte de Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar ulaşan 7 safa büyük bir kesimde unutulmuş ama onlarda da halen bunları 7 safanın 7'sini de yaşamakta olan küçük gruplar mevcut. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, İslam'da da, İslam'ın içinde bu gruplardan bir tanesi biziz. 7 safanın 7'sinde yaşamakta olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize dikkat edin. Gelecekte insanların birbirlerini çok sevecekleri, herkesin düşmanlıkları bir tarafa bırakarak birbirlerini dostça kucaklayacakları yeni bir dünya kurulacaktır. Allah Teala diyor ki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İstemeyenler kötü niyetle mi istemiyor? Bir kısmı gerçekten öyle. Ama bunlar çok küçük bir azınlık. Asıl istemeyen büyük kesim öğrendikleri yanlış ilimlerin tesiri altında bunları söylüyorlar. En çok neyi isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üç dinin mensupları arasında da din eğitimi gören ve bu kadar büyük yanlışların içine giren insanların hiçbirisinin din bilgisi olmamasını. Olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı herkese kendi kitaplarındaki 7 safanın varlığını 4 teslimin bu 7 safanın 4'ünün teslimlerden ibaret olduğunu ve 3 kitabında Hz. İbrahim'in Hanif dininin mutlak bir kopyası olduğunu asılları itibariyle ispat edebilirdik. Sevgili kardeşlerim çok acık değil mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Başka bir şeriat hiç olmamış ki. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat. Şimdi bakın bakalım dünyaya aynı şeriat kalmış mı ortada? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbet yaptık sizinle. Allah'tan bahseden, gelecekten bahseden, belki biraz bizden bahseden ve Allah'ın şaşmaz, karşı çıkılması mümkün olmayan hedeflerinden bahseden. Nasıl bu kadar geleceğe güvenle bakabiliyoruz? Biliyoruz sevgili kardeşlerim. Neler olacağını o bize öğrettiği için biliyoruz. Ve bunun için rahatız, huzurluyuz. Ve Allah'ın yoluna ihanet edenlerden biz gocunmuyoruz bu sebebe dayalı olarak. Onlar, şeytanın onlara verdiği yanlış bir
izlenimin kurbanı olacaklardır. O, onların içinde bulunduğu durumdur. Sevgili kardeşlerim, bizler sizinle beraber, sizlerle beraber Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere bu görevi, bu kainatın en büyük şerefi olarak üzerimize aldık. Allah Teala'nın söylediği ifade aynen bu. Öyleyse kimler istemezse istemesin Allah'ın güzellikleri mutlaka

El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela ala Muhammed seyyidu illahi ve nefes Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sana sıratel müstakim, sıratel lezzine el-amte aleyhim, gayrı magbubi aleyhim ve nefes. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki bir yeni sohbette bir defa daha bir aradayız. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Aynı şey değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Mealen Allah-u Teala şöyle söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak emrettiğimiz hususları sana da vahyettik ve sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı diyor. Sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yehtedi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Allah dilediğini, tabi kullarından dilediğini, ama aynen uyalım ifadeye, Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda görünüyor. Öyleyse Allah-u Teala burada iki tane kavramdan birden bahsediyor. Bir, yunip diyor. Yönelmek. İki, hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Ulaşmaktan bahsediyor. Öyleyse Allah kendisine yöneleni ona, Allah'a ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Allah'a yönelmek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir dizaynda Allah'a yönelmek nerede başlar? 3. basamakta başlar. Allah'a yönelmek nerede biter? 14. basamakta biter. Peki Allah'a ulaşmak nerede başlar? 14. basamakta.

0: nerede başlar? Allah'a ulaşmak nerede biter? 21. basamakta biter. Öyleyse bu akşamki konumuz 28 basamağı muhtevasına alıyor. 28 basamağın bir kısmını fokus edecek. Odak standartları içine alacak. Aslında 3. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşıyor konumuz. Ama evveliyatı da var, sonrası da var. Ama bugün ışık tutacağımız bölüm 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Elbette evvelinden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Elbette sonrasında birkaç cümleyi de anlatmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın bazen enibü, bazen münib, bazen yünib olarak ifade ettiği bu muhtevaya gelin dikkatle bakalım. Ne diyor evvela Allah-u Teala? Nerede ne diyor? Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَتُمُنْ azabı. İşte burada da bir Allah'a yönelmek var, bir de ulaşmak ve Allah'a teslim olmak var. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim oluşu, fizik vücudun Allah'a ulaşmadan muhsin kılınarak Allah'a teslim edilmesi, Allah'a teslimi, nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bir Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak konunun temelini oluşturuyor. Ve enibü ila rabbiküm. Rabbine yönel ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Peki o kadar mı? Hayır, orada bitmiyor. Lokman 15'te Allah Teala diyor ki kim bana yönelmişse ve yönelmek suretiyle bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Vettebi sebila ve yola ittiba et, tabi ol, uy. Vettebi sebila men o kişinin yoluna ki enabe yönelmiştir. Bu yönelmenin sonunda ulaşmıştır ileyye bana. Bana yönelinin sen de yoluna uy. Sen de bana yönelinin yoluna uy. Sebil kullandığına göre buradaki yönelme ulaşmayı da içeriyor. Sebile tabi olarak diyor çünkü Allah-u Teala. Öyleyse sebillerin başlangıç noktası tabiiyettir. Bu durumda bir aynı kökten gelen bir başka ayet daha. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ileyhi ona yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada yönelmenin gene vuslatı içerir gibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse dört ayrı ayet-i kerimede dört ayrı yönelme ifadesi, her seferinde de aynı kökten gelen kelime farklı kalıplara bürünmüş. Ama Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde hem enabe olmak var, münib olmak var, hem de hidayet olmak var. Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır, hidayet eder. Men yunib, yöneleni, kendisine yöneleni, kendisine ona ulaştırır. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Herkes Allah'ın Rahman esmasından istifade eder. Hayatını yaşarken yemek yiyecektir, nefes alacaktır. Çevre şartlarını onun yaşayabileceği bir dizaynda Allah vücuda getirmiştir. Olayların neticesi ikinci basamakta şekillenir. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlardan seçmeleri söz konusudur. Allah bir takım insanları seçecektir. Yönelenler, Allah'a yönelecek olanlar sadece seçilenlerden vücuda gelir. Dikkat edin, ayet-i kerime son derece kesin. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kendisine seçiyor. Niçin seçiyor? Ulaştırmak için seçiyor. Ulaştırmak için seçtiği bu kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yöneldiği takdirde Allah Teala kişileri seçer. Çok insan seçer. Daha başka bir ifadeyle ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Kimin kalbinde hayır varsa onlar Allah Teala tarafından seçilmiştir. Kimlerin kalbinde hayır yoksa yine açığa çıkıyor bu hayrın varlığı veya yokluğu. Peki bütün insanların birbirine benzerliği, hepsinin kalpleri kasiyet bağlamış. Herkes kasiyet bağladığı için Allah-u Teala'nın seçtikleri de kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kişinin her olay karşısındaki davranış biçimleri o kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmesine veya seçilmemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri ve seçmedikleri kimlerdir? Kalbinde zevk olanları seçmez. Çünkü onların niyetleri kötüdür. Onlar insanların arasına fitne sokmak için bunu yaparlar. Ayrım oluşturmak üzere. Kalbinde maraz olanları Allah-u Teala seçmez. Kalbinde maraz olan insanların kalpleri sadece katılaşmakla kalmaz. Maraz olan insanlar Allah'a isyan edenlerdir. Maraz olan insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'ya yönelmek için, yönelebilmek için kişinin kalbinde zevk olmaması lazım.
1: Allah hep kalbe bakıyor. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde zevk olmayanlar. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde maraz olmayanlar. Yani hayır gördükleri kimler? Daha açalım konuyu. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenler, Allah'ın ayetlerini küfretmeyenler, yani örtmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler. Seçtikleri kimler? Yeryüzünde fesat çıkarmayanlar. Kim bu insanlar? Fesat çıkarmakla Allah Teala neyi kastediyor? Allah'ın yoluna girecek olan insanların Allah'ın yoluna girmesine, dalaletten kurtulmasına kim mani oluyorsa onları kastediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunlar her zaman azınlıktadır. Bu tarzdaki kalpleri kötülüğe yönelik insanlar her zaman azınlıktadır. Daha başlangıç seviyesinde, primitif seviyede insanlar. Bunların bir başka özellikleri kendilerine bir kötülük yapılmadan başkalarına kötülük yapmaya meyilli olmalarıdır. Ağırlıkları başkalarından kötülük gördükleri takdirde onlara kötülük yapmak istikametinde olmanın ötesinde kendilerine kötülük yapmayan insanlara da kötülük yapmak üzere var olan insanlar, suça yönelik insanlar, davranış biçimleri bunu ispat eden insanlar. Öyleyse bir insan seçilmişse, tamam mıdır seçilen kişi, mutlaka Allah'a ulaşır mı? Allah'a yönelir mi evvela, Allah'a ulaşır mı? Hayır, böyle bir kaide yok. Seçilenlerden sadece Allah'a yönelenler Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları seçmesi söz konusu. Seçildi kişi, üçüncü basamakta oldu. Seçilince ikinci basamakta, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman üçüncü basamakta. Yoksa ikinci basamakta seçilmesine rağmen kişi kalır, Allah Teala bekler. Onun kalbine bakar ve hep bekler. Acaba kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşacak mı diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neyi görüyoruz? Gördüğümüz ne? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bu Allah'a yönelmemizin kesin teminatıdır, kesin işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Bitti. Yani bunun manası ne? Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yöneldiğimiz andan itibaren, üçüncü basamaktan itibaren bir garanti altındayız. Allah bizi, yani bizim ruhumuzu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Eğer ulaştırana kadar geçecek süre 3-4 ay içerisinde yaşamak için bize hayat vermişse, vermemişse o zaman bizi gene ulaşmış kabul eder. Yani cennete gitme açısından bizi Allah-u Teala kalbimizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse hemen arkasından bizi mutlaka cennetine ulaştırmak için kesin bir kararın sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Ama Allah-u Teala kendisine 10 ihsan verene kadar yaşamazsa, yani mürşidine ulaşana kadar yaşamazsa birinci kat cennete gider. Yaşar da mürşidine tabi olursa o zaman ikinci kat cenneti hak eder. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kalbiyle de mümin olmak şerefine ermiştir. Ama böyle olmuştur ama Allah'a doğru yöneldiği halde, Allah'a doğru yola çıktığı halde, ulaşma standartına girdiği halde ulaşamamıştır. Üçüncü kat cennete giremeyecektir ama ikinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennete girer. Dünya saadetinde yarısına kavuşur bu insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda kurtulmuştur. Hani şu birçok insanın cennet mi? Hadi canım sende. Cennet kim? Ben kim? Diyen insanlara işte bunu söyleyin. İşte cennet burası, işte sen de buradasın. Ve yarın cennet ehli olabilirsin. Masal mı anlatıyorsun diye kişi hayretle bakacaktır size. Ona diyeceksiniz ki hayır, masal anlatmıyoruz. Sana bir Kur'an hakikatinden bahsediyoruz. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen bütün sahabe gibi sen de Allah'ın cennetini mutlak olarak hak edersin. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah cennetine alacak. Kesin. Yetmez. Allah'ın gene sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Tabii ona ulaşacak kadar hayat hakkı vermişse. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah kalbimizdeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ne olur? Gördüğü, işittiği, bildiği andan itibaren Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Geçen seferki dersimizde, Kur'an-ı Kerim dersinde görmüştük. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasında tecelli ettiği nefs hariç. Bunu Hazreti Yusuf söylüyor. Ve kendisine gelen haberciye söylüyor. Allah Teala da elbette bunu işitiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. Kim Rahim esmasıyla tecelli ederse o nefsini tezkiye etmek imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse işte böyle bir olay söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yönelmek ve ulaşmak.

Dördüncü basamaktayız. Allah rahim esmasıyla bize tecelliye başladı. Artık biz Allah'ın Rahman esmasının tecelli sahasının ötesine taşıyabilmiş olan biriyiz. Rahman esması elbette tesir edecektir bize. Ama buna ilaveten manevi alanda tekamülümüz için Allah'ın rahim esması da tecelliye başlamıştır. Bu tecelli başladığı anda Allah'ın birinci ihsanını aldık. Artık Allah'ın rahim esması bizim üzerimizde tecelliye başladı. Allah'ın birinci ihsanı. Rahim esmasının tecelliye başlaması. Sonra Allah'ın ikinci ihsanı geliyor. Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestur adlı bir perdeyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet kullanmıyor Allah Teala burada, kıraat kullanıyor. Başlangıç seviyesinde insanlar Allah Teala tarafından seçilmek üzereler, seçilmişler o aradaki insanlar için. Ondan sonra kişi bu kıraatten sonra Allah'ın yoluna giriyor. Öyleyse burası birinci basamak, ikinci basamak kıraatle alakalı. Ve Allah Teala diyor ki sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda inanmayanlarda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor gözlerinde. Onların diyor kulaklarında vakıa vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte İsra 45 ve 46'da geçen insanlar Allah'ın seçmediği insanlar, ahirete inanmıyorlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmıyorlar. Bunlar seçilmemiş olanlar. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya inanmazsa onların seçilmesi mümkün değildir. İnanır insan ama tatbik etmez, seçilir. Öyleyse yapının buna müsait olup olmadığı Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman irşat makamıyla onun arasındaki irşat makamını irşat makamı olarak görmeyi engelleyen baş gözlerindeki perde Allah-u Teala tarafından alınır. Gizli perde, hicab perde demek, mestura da örtülü demek. Örtülü perde. Gözleri örten, bakmaya müsaade eden ama görmeye müsaade etmeyen bir perde. Ve o insanları Allah-u Teala ölüler olarak kabul ediyor. Öyleyse Allah'a yönelmenin birinci işareti ölürken dirilmektir. Peki Allah'a ulaşmanın birinci işareti nedir? Başkalarının içinde yürüsünler diye Allah'ın nur vermesidir başlarının üzerine. Yani devrin imamını göndermesidir. Öyleyse Allah-u Teala ayette ölürken dirilttiğimiz ve başkalarının arasında onun ışığında yürüsünler diye
nur verdiğimiz kişiyle nursuz kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Bu ayette iki safa birden verilmiş Allah Teala tarafından. Ölüyken dirilttiğimiz deyince geçen safa, yani Allah'a yönelmek veriliyor. Başka insanların içinde onun nurun ışığında yürüsün diye kendisine nur verdiğimiz deyince Allah'a ulaşma seviyesine ulaşmış olan bir kişiden bahsediyor Allah Teala. 10 tane insanların mürşidine ulaşmış ve başının üzerine devrinin onun ruhu gelmiş bir nur olarak insanların arasında aydınlık içerisinde yürümesini temin etmek üzere. Öyleyse Allah Teala kişinin gözündeki hicabı mesureyi alıyor. Ne diyor bu konuda Allah Teala? Onlar ölülerdir diyor. Onlar bakarlar ama görmezler diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama diyor görmezler. Onlar ölülerdir. Sen ölülere diyor işittiremezsin diyor Allah Teala. Ölüler kulaklarında vakra olanlar. Allah'a yönelince Allah Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişiler irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Ve Allah Teala diyor ki davete sadece içtenler icabet ederler. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Onların kalplerindeki ekinliği alıyor, yerine ihfat koyuyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. O kendilerine ilim verilenler inansınlar ve mutmain olsunlar diye onların kalplerinin içine ihfat koyarız diyor Allah Teala. İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar diye diyor Allah Teala. E Allah amin olanları mutlaka diyor sırat-ı müstakime ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Yönelmeyi ve yönelmenin neticesinde ulaşmanın başlayacağını kesinleştiren bir ayet-i kerime. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyip de bu kalplere ihfat koyduklarını mutlaka diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'a doğru yola çıkar kişi. Allah'a yönelen kişinin bu yöneldikten sonra Allah'a ulaşma safhasına gireceğini Hac 54 bize kesinlikle anlatıyor.

Öyleyse Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşma takip edecektir. Öyleyse bu kişiler Allah'a yönelme safhasında 7. basamağa ulaşıyorlar. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse bu yönelme dizaynının 1. safhası. Kişi 7. basamağa ulaştı. Yönelme bundan sonra da devam ediyor. Allah Teala bu yönelen kişinin kalbindeki ekinliği alıp da onun kalbine ihbat koyduğu zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indirir ve idrak eder. İdraki önleyen ekinliği Allah o kişinin kalbinden almıştır. Nefsinin kalbinden almıştır ve nefsinin kalbine ekinlet koymuştur. Ekinleti almış, ihbat koymuştur. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse biz sonuca gidiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir muhteva görüyoruz ve bu muhtevada Allah'a yönelmiş olanların bir yerlere ulaştığını görüyoruz. Artık işitiyorlar. İşittiklerine göre Enam suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu kişi davete icabet edecek. Yani ulaşmak üzere kendisine düşen görevi yapacak. Ulaşmak fiilini gerçekleştirecek. Noktaya ulaşacak. Mürşidine ulaşacak. Tabi olacak. Öyleyse yönelmenin sonu ulaşmanın başlangıcıdır. Yönelen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah'a ulaşmak için ruhu vücudundan ayrılıp yola çıkacak olan kişidir. Öyleyse ilk 7 basamak tamamlanıyor. Yönelmenin ikinci bir 7 basamağı var. Ulaşmak ondan sonraki 7 basamakta. 14. basamağa kadar kişi yönelme standartlarında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde bileceksiniz ki Allah size daima normal standartlarda 1'e 10 vermiştir. Ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, o noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 olur ve 1'e 700'e kadar da yükselir. Ama Allah'ın normal standardı budur. Diyor ki, kim bir günah işlerse ona verilen ceza derece misliyledir. Yani bir derecelik bir suç işlemişse, bir günaha girmişse kişi, amel defterine, rakamlı kitabına veya hayat filmine, holografik hayat filmine sadece bir derece yazılır. Ama bir hasene işlemişse amel defterine bir derecelik hasene işlemesine rağmen 10 katı yazılır. 10 derece verir. Onun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu işitip görüp bildiği andan itibaren o kişiye 10 tane ihsan verecektir. 1'e 10. O kişi ilk adımı atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Sıra-ı da 10 tane ihsan verecek. 10. ihsanıyla, 10. ihsanına dayalı olarak kişi ikinci adımı atarsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa, bu sefer de 10 tane nimet verecek. Bire 10. Ama bu nimetlerden birisi kendisinin 10 katını vücuda getirecek. Yani onu 10 katına ulaştıracak. 10 rakamını 10 katına ulaştıracak. 100 kat Allah Teala'nın ihsanı başlayacak ve bu noktadan itibaren artık yüzer yüzer yükselmeye başlayacak. İşte kişi kalbindeki ekinlet alınan, kalbine ilhat yazılan bir insan. Bu noktadan sonra ne olur? Tegavin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. 8. basamakta kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Kalbe hidayet koyuyor Allah Teala. Bu kalbe koyduğu hidayetle Allah'ın kalbe ulaşmasıyla sünnetullah'ın vücuda getirdiği bir işlem vücuda geliyor. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah Allah'a döndürüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbe hidayet ulaştıran Allah-u Teala, ulaştırdığı hidayetiyle sünnetullahın sonucunu vücuda getiriyor. O kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kişi 9. basamakta. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü şeytanın karanlıkları aşağıdan, ayaklarınızdan, bacaklarınızdan, karnınızdan göğsünüze ulaşır. Kalbinizin içine alttaki kapıdan girer. Kalbinizi kapkaranlık ve kas katı yapar. Hem sertleştirir hem de karartır. Şeytanın gönderdiği karanlıklar nefsin afetlerinin besleyicileridir. Nefslerin afetlerini azdırıcı fonksiyonu idare ederler. Kalbiniz giderek kararır. Konsantre bir karanlık bütün kalbinizi giderek daha çok karartır. Ne zaman Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını aşağı dönük olan pozisyonda olan nur kapısını yukarı çevirirse bu Allah'ın nurlarına doğru bir çeviriştir. Çünkü Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer yukarıdan aşağı inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu birinci ikilinin adı rahmetle fazıldır. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ikinci ikilinin adı geçiyor. Rahmetle salavat. Her iki grupta
rahmet de nurdur, fazl da nurdur. Gene ikinci de rahmet de nurdur, salavat da nurdur. Öyleyse Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine doğru yaklaşacak, kalbine girecek ve ikişer ikişer ulaşacak. İşte bunu sağlamak üzere bir dizayn oluşturuyor Allah-u Teala. Bu dizayna dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah'ın nurlarının kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmeli ve çevriliyor. Allah-u Teala Nur 21'de diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهِمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın fazlaları ve rahmeti üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder diyor. Nasıl? Onları o kalbin içine sokarak rahmeti ve fazla. Ve Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, o biz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var ya diyor, işte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Hidayete erenler onlardır diyor, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Ve kişinin kalbine rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı nurlar gelecek. Ne zaman? Ne zaman o kişi mürşidine ulaşır da ikinci safhaya adım atarsa. Ama bu aşamada Allah Teala o kişinin kalbine nurların ulaşması için bir çözüm getiriyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ki nurlar kalbine gelsin de kalbin içini doldurabilsin diye. Ve Allah'ın katından kişi zikir yaptığında gelen rahmetle faz isimli iki nur o kişi zikir yaptığında onun kalbine gelecek. Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi ulaşma mertebesine yükseltirse ki ondan sonra kişi ulaşacak, yükseltecekse, ulaştırmak üzere ulaştırma kademesine onu ulaştıracaksa, sadece diyor onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir muhteva var. Kişinin kalbi Allah'a dönmek üzere hazır. Kişinin kalbine, göğsünden kalbine Allah yol açmış. Bundan muradı ne Allah'ın? O kişiyi kendisine ulaştırmak. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar diyor. Şerh eder, yarar diyor ve teslimi açar. Yani o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Nereden biliyoruz bunun nur yolu olduğunu ve o kişinin göğsünden kalbine nur taşıdığını? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Zümer 52'de sadece göğsünden göğsü şerh edilenlerin ve böylece İslam'a göğüsleri açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurunun o kalbe ulaşabilmesi için, ki kalbi tezkiye etmek için mutlaka ulaşması lazım, ulaşabilmesi için Allah-u Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Kalbine nurun ulaşabilmesi için ve Allah-u Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, onu ulaşma mertebesine vasıl etmek için, iletmek için.
ulaşmanın başlangıç noktasına ulaştırmak için, vasıl etmek için, iletmek için. Ve kişi bu noktadan itibaren zikir yapıyor. Birazcık zikirle o kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne geliyor. Göğsünden de Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama sürpriz. Kalp mühürlü. O kişinin kalbinin mühürü henüz açılmamış ve içinde küfür kelimesi var. Bu sebeple Allah Teala kalplerinin içine imanı yazmadıklarını, kalbinde küfür bulunan manasına kafir ismiyle değerlendiriyor. Kalbi kafir olanlar. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala kişinin kalbine nurlarını ulaştırıyor. Rahmetle Fazl isimli iki nur geliyor göğüse. Yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbin içine sızamıyorlar. Ama rahmet partikülleri sızabiliyor. Rahmet nurları o kalbin içine sızabiliyor. Ve bir sonraki basamakta, 10. basamakta rahmet nurlarının o kalbe sızmaya başladığını görüyoruz. Ve bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta nurun kalbe, rahmet nurunun kalbe sızması başlıyor. Sonra 12. basamağa ulaşıyoruz. Bu nurlar o kişinin kalbinde %2'den fazla yerleşemez. Kalpte küfür kelimesi var. Ve rahmet nuruyla tam bir çatışma halinde ve onu kapı dışarı etmek için bütün itiş kuvvetini kullanıyor. Ama rahmet nurlarının kendisine has bir dayanma gücü var. Onunla nasıl küfür kelimesi kalbin cidarına, duvar üzerine Allah-u Teala tarafından yazılmışsa, rahmet nurları da kalbin başka bir noktasında yapışıyor oraya. Ve çıkmıyorlar yapıştığı yerlerden. Ama kuvvete, küfür kelimesinin kuvvetine mani olabilmeleri %2'ye kadar. Onun ötesinde güçleri yok. Ve böyle bir dizaynda nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğini görüyoruz. Ve böylece kişi %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Sakın siz de zikir sebebiyle aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Burada o kişinin kalbinin kararması zikirsizlik sebebiyledir. Zikir yapmadığı için kalbi kapkara oluyor kişinin. Zaten başlangıçta kalbi kara, bir süre zikir yaptıktan sonra zikri bırakmışsa kişi, o kişinin kalbi yeniden kararacaktır. Ne zaman bu kararma olabilir? Kararma o kişinin zikir yapmaması sebebiyledir. Zaten eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, zikir yapsa da kalbinin nurlanması mümkün
değildir. Çünkü kalbindeki şartlar yüzdeki nur birikimine bile müsait değildir. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmemiştir. Huşiye ulaşan bir kişinin kalbi %2 nurla dolduğu için o kişi huşuya ulaşmıştır. Huşu meselesi böylece gerçekleşmiştir. Ve böyle bir dizaynda o kişi için bir muhteva oluşuyor. Kişinin huşuya ulaşması üzerine bir hakkı doğuyor. Allah-u Teala'dan o kişi bir talepte bulunmak hakkının sahibi. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala o hakkı tanımış. Hacet namazı kılacak ve Allah'tan istihane isteyecek. Böyle bir yetkisi var kişinin. Allah-u Teala ona bu İstihanenin neticesini verecek ve mürşidini mutlaka gösterecek. Diyor ki Bakara suresinde Allah-u Teala belirtmiş ki biz Allah-u Teala'ya Bakara suresini okuyarak diyelim ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Onun neticesi ne olacak? Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur diyor Allah-u Teala. İşte Allah'tan bu istihanenin yalnız senden isteriz dediğimiz, Allah'tan başka hiç kimseden istememiz mümkün olmayan istihanenin nasıl, hangi şartlar içinde isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gösteriyor bize. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki vestaînü bis sabr ve salâte. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi Allah Teala'ya sorun. Hacet namazıyla sorun. İsteyin cevabını. Mutlaka ben mürşidimi isteyin deyin diyor Allah Teala. İsteyin diyor ve şartları söylüyor. İnne hâle kebîretun.

Buna yakin hasret ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına yakin hasret ederek kesin şekilde inanırlar diyor. İşte kim bu ayeti kerimeler gereğince hacet namazını kılar da sabırla Allah-u Teala'dan bu neticeyi isterse, Allah'tan mürşidini sual ederse, göstermesi konusunda hacet namazını kılar da talepte bulunursa, Allah ona gösterebilir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, hidayete ulaştırmak, mürşide ulaştırmak Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın üzerine olan bir haktır diyor Allah-u Teala. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, alallahu kastü sebil diyor. Bütün sebiller mürşitlerin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar ulaşan başlangıç yollarıdır. Ve bu yolların tespiti ve tayini yalnız Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve herkesin irşat makamına ulaşmasını farz kılmış Allah-u Teala. Diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan, sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İşte bu vesileyi istiyor kişi ve Allah-u Teala o vesileyi mutlaka o kişiye gösteriyor. Çünkü kastetmek, sebilleri kastetmek, tayin etmek, tespit etmek sadece Allah'ın üzerine vazife. Ve Allah-u Teala kişiye mürşidini gösteriyor. Böylece bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ihsanlarla mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştığı an yönelme faslı bitmiş olacaktır. Ulaşma faslı başlayacaktır. Şu ana kadar sizlere Allah'a yönelmeyi anlattık. Yönelmenin bizim bir talebimizle başladığını gördük. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah Teala 10 tane ihsanda bulunuyor bize. 1. Rahim esması ve tecelliye başlıyor. 2. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 3. Kulaklarımızdaki vakayı alıyor. 4. Kalbimizdeki ekinneti alıyor. Ve 5.'si ekinnetin yerine ihfat koyuyor. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması, kalbimize hidayet koymasıdır. 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesidir. 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. 9. huşiye ulaşmamız. 10. ihsanı ise bize huşiye ulaşan birisi olarak mürşidimizi hacet namazı kıldığımızda gösterecektir. Böylece 10 tane ihsan almış olacağız Allah-u Teala'dan yönelme boyunca. Ve kim bu 10 tane ihsanla Allah'ın hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşırsa, önünde diz çöküp tövbe ederse, 10 tane ihsanın sonunda kişi ulaşma için hazır vaziyete gelecektir. Burada yönelme tamamlanmıştır. Allah'a yönelmeden sonraki fiiliyat ulaşma safhasına gelinmiştir. Öyleyse ne olur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman

tane insanla ulaştığı zaman ne olur? Böyle bir noktada Allah'ın birinci nimeti oluşur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bütün tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Mutlaka bütün tövbe merasimlerinde bulunur. Hangi tövbe merasimlerinde? Gerçek anlamda tövbe, 10 tane insanla vücut bulan bütün tövbelerde arşı tutan meleklerle beraber devrin imamı, huzur namazın imamı oradadır. Ve her seferinde onun bir ruhu bir kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah-u Teala Rahat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde onlar için onları muhafaza eden ruh vardır diyor, bir muhafız vardır diyor. Onları takip eder ve muhafaza eder diyor, önden arkaya doğru uzanır diyor. Böylece bu muhteva içerisinde şunu görüyoruz ki bir ruh söz konusu kişinin başının üzerinde. Ve Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte yönelmenin son noktasında Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde ve kalbinin içine iman yazılacak. İmanı Allah-u Teala'nın yazması üç safhada tamamlanır. Bir, Allah-u Teala kalbin, nefsin kalbinin mührünü açar. Mühürlü olan kalbin mührünü açar. Bütün kalpler başlamışta mühürlüdürler. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve üçüncü işlemini yapar. Kalbin içine imanı yazar. Böylece Allah-u Teala'nın kalbin içine imanı yazdığı bir olayla karşı karşıya oluruz. Kalbimize iman yazılır. Yazılırsa ne olur? Mümin olmak şerefine ereriz. O noktadan itibaren biz artık diliyle müminim diyen ama kalbiyle mümin olmayan birisi değiliz. Kalbimizle de mümin olmuşuz. Çünkü kalbimizin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Yazılınca ne olur? Kalbinin içine iman kelimesi yazılan kişi kalbindeki imanın sahibi olan manasına gelen mümin kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gerçek müminler. Dilleriyle onlar mümin olduk derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor Allah Teala. Onların gerçek müminler olmadığını ifade ediyor. Mümin olanların nefs tezkiyesine başlayanlar olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Bu noktada ne var? Kişiyi mümin kabul etmiyor. Bu noktada mümin olmanın 7 kalp şartı tamamlanıyor. Birinci şart, kişinin kalbindeki ekimeti alıyor Allah-u Teala. İkinci şart, kalbinin içine ihbat koyuyor. Üçüncü şart, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncü şart, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Açılınca kişi huşuya ulaşıyor. Beşinci
şart, kalbi mühürünü açıyor Allah Teala. Altıncı şart, kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Yedinci şart, kalbin içine imanı yazıyor. Böylece o kişinin kalbinin içine iman yazılmıştır. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ve kişinin gerçek anlamda mümin olması. Yazılmazsa olmaz diyor Allah Teala. Hicret 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah Teala. Kalbinin içine Allah'ın imanı yazmadıkça kişinin kalbine iman girmez ve Allah onu mümin kabul etmez. Burada kişi mümin olmuştur. 14. basamaktayız. 14. basamakta kişi mümin olmuştur. 4 tane nimet almıştır Allah Teala'dan. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiştir. Kalbin mührünü açmıştır Allah Teala. Küfür kelimesini almıştır. Kalbin içine imanı yazmıştır. Peki 5. nimeti ne Allah Teala'nın? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala. Ama diyor tövbe eden ve böylece ameni olan, mümin olan ve amel-i salihat yapan, nefsi ıslah edici ameller yapan ve bu sebeple de mümin 40'a göre mümin olan kişinin bütün seyyiatını hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öylece kişinin bütün günahları sevaba çeviriyor. Kaybettiği bütün dereceler kazandığı derecelere dönüştürülüyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 5. nimetten sonra Allah Teala bize 3 tane hidayete başlamak imkanını bahşediyor. Bir, nefs tezkiyesine başlıyoruz. 2, fizik vücudumuz, nefsimiz ne kadar tezkiye olursa, temizlenirse, aklanırsa o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. 3, nefs tezkiyesinin her %7'lik nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat göklerde yükseliyor diğer ruhlarla birlikte. 6., 7. ve 8. nimetleri Allah-u Teala'nın bunlar. 3 hidayet. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. İşte bunlardan ruhun hidayetine ulaşma diyor Allah-u Teala. Hidayet, ulaşmak demektir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 73'te? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda. Hidayettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler bir arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın 9. nimetine gelince Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dizayn etmiş. 9. nimeti dizayn etmiş. Kim fi sebilillahsa diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve Allah'ın helal
rızıklarından, varlıklarından infak ediyorsa, biz diyor o kişiye bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat gibi ihsanda bulunuruz diyor. 7 başaklı bir grup bir nebatın muhtevasını veririz. Yani evvela 1'e 100 veririz, sonra 1'e 200 veririz, ikinci başak, sonra 1'e 300 veririz, üçüncü başak, 400, 500, 600, 700 veririz diyor Allah-u Teala. Bir derecelik sevaba 100 kattan başlayarak 700 kata kadar çıkaracak Allah-u Teala. Allah'ın 9. nimeti. 10. nimeti ise o kişiye salavat nurunu Allah-u Teala gönderecek. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı hidayete erecek olanların üzerinedir diyor Allah-u Teala Bakara 157'de. Kim bu hidayete erecek olanlar? Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman ya Rabbi biz muhakkak ki senin için yaratıldık, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a geri döneceğiz diyenler. Mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Sevgili kardeşlerim, bu nokta yönelmenin bittiği, hidayetin yani ulaşmanın başladığı noktadır. Hidayetin ulaşma kesimi ruha aittir. Ama aynı temizlenme süreci içerisinde nefs teskiye olmaktadır, tekamül etmektedir. Fizik vücudun davranış biçimleri adım adım değişmekte, fizik vücutta tekamülünü sürdürmektedir. Ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Nefs kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Burada 3 tane sırat-ı müstakimden bahsediliyor. Şu anda diğer vücutlarımız, fizik vücudumuz ve nefsimiz yaptıkları işlemlerle ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlıyorlar. Burada fizik vücuda da çok iş düşüyor, nefse de. Fizik vücut zikir yapmasa nefs tezkiye olamaz. Nefsin tezkiyesi boyunca fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak. Adım adım her %7'de, %7 oranında kurtulacak şeytana kul olmaktan. Ve ruh da her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde gök katlarını birer birer aşacak. Öyleyse yolculuk başlıyor. Tövbeden sonra ne olur? Tövbeden sonra ruh Allah'a doğru ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. İşte Allah-u Teala bu hususu açıklıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan ruh için Allah meaptır diyor Allah Teala. Meab olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah meaptır, sığınaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Andolsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın indindeki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Başka sığınak da var mı? Evet var. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
teslim yurdu vardır diyor. Selamet yurdu vardır diyor. Allah'ın indindeki tahtlar, altın tahtlar. Öyleyse irşat makamına ulaşmışız. Önünde diz çöküp tövbe etmişiz. Allah'tan 10 tane ihsan almışız. Allah-u Teala ne yapmış? Gene biri on vermiş. Ama bu sefer nimetlerinden bir tanesi bu onun da 10 katını bize vermek üzere dizayn edilmiş. 10 katını veriyor Allah-u Teala ama 10 katını verdiği nimetlerinden bizim bir davranışımıza karşı, bir mürşidimize ulaşıp da tabi oluşumuza karşı biz bir adım atıyoruz Allah'a. Allah 10 adım atıyor bize doğru. Bu adımlardan bir tanesi Allah'ın bir sevabımıza 100 katını vermesidir. Yani bu nimet öyle bir nimettir ki Allah'ın bire onunu da 10 kata çıkarmasıdır. Yani 100'e çıkarmaktadır. Ve bu 100, 1'e 700'e kadar değişiklik gösterecektir. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ulaşma başlar. Ne diyordu Allah-u Teala bir defa daha bakalım. Şura 13'te Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah dilediğini kendisine Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı Allah dilediği kişiyi kendisine seçer.

يهدي إليه من ينيب. Kendisine ulaşır, ulaştırır kimi? Kendisine yöneleni. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İlehi, kendisine ben yöneyim. O kişi ki yönelmiştir. Öyleyse kişi Allah'a yönelmiştir, yönelmesi tamamlanmıştır. Şimdi ulaşma safhası başlamıştır. Bu noktada kişi zikir yapacaktır. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa, Allah'ın ismini ister sesle ister içinden söylemeye başlarsa, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmeye başlar. Bunların ikişer ikişer geldiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerime söylüyor. Allah'ın nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen esaniye. Allah diyor kitaba ve içindekilere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Neyi indirir? Müteşabi olarak zarfa ve mazrufa, kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer bir şeyler indirir diyor. Ne indirdiğini bir evvelki ayetten anlıyoruz. Sadece göğsünden kalbine Allah'ın nur yolu açtıklarının kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyordu bir evvelki ayet-i kerimede. Böylece Allah'ın nurlarının ikişer ikişer indirildiğini görüyoruz. Rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gidiyor. Göğsünden kendisine ait olan yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührü artık açılmış. Allah-u Teala kalbin mührünü açmış. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, enerji grupları, dört enerji grubu, bu mührün üzerine baskı yapınca bu baskı sebebiyle mühür kalbin aşağısına iniyor. Altta bulunan şeytanın karanlıklarının kalbe girdiği zimmani kapıyı kapatıyor, mühürlüyor. Artık zikir boyunca karanlıkların nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Ve bu noktada kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat söz konusudur. Ve zilmani kapı kapalı olduğu için karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Ve kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala aldığı için kalpte karanlıkların barınabilmesi mümkün değildir zikir başlayınca. Bütün karanlıklar nefsin kalbini terk edip giderler, kaybolur giderler. Ve birkaç dakika içinde nefsimizin kalbi tamamen faziletlerden oluşan bir dizayn içerisinde dolar. Aynı zamanda salavat nurları da oradadır. Rahmet de, faz da, salavat da nefsin kalbini tamamen doldurur. Sonra işlem başlar. Nefs tezkiyesi işlemi. Nedir bu? Nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Bu yazdığı iman kelimesi bir çekim cazibe merkezidir. Ve kendisine fazılları çeker ve yapıştırır. Böylece çevresinde bulunan fazılları kendisine yapıştırmaya, benletmeye, çevresinde toplamaya başlayan iman kelimesinin etrafında fazıllar %1, %2, %3, %5-6, %7 toplandıkları zaman nefs-i emmare tamamlanır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. İşte o Allah'ın rahim esması ve tecelli ettiği nefslerden şimdi bu nefse sıra geldi. Ve bu nefsin kalbine gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlıyor. Ve bu birikim %7'ye ulaşıyor.
Nefse emmare söylediğimiz ayetin gereği yapılır. Gereği vücuda gelir. Nefsin kalbinde artık %7 afet hüviyetini kaybetmiş ve fazilet olarak nefsin kalbine yerleşmiş. Afetler özellikleri olan negatif bir gruptur. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak dünyaya geliriz. Nefsimiz bize böyle verilir. Afetlerle nefsin kalbi %100 doludur. Allah neyi emretmişse nefsin afetleri onu asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. Ruhumuz da hasletlerden örülüdür. Allah neyi emretmişse mutlaka yaparlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeleri mümkün değildir. İşlemeleri mümkün değildir. Asla işlemezler. Öyleyse nefs ve ruh her açıdan birbirine zıt. Birisi Allah'ın emrettiğini özellikle yapıyor, öteki özellikle yapmıyor. Birisi Allah'ın yasak ettiğini yapıyor, öteki yapmıyor. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiili işlemez. Nefs Allah neyi emretmişse asla yapmaz, yasak ettiği fiil ise özellikle işler. Şeytanla ilişkisi vardır nefsin, Allah'la ilişkisi vardır ruhun. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve aralarında devamlı kavga başlar. Ama bu kavgayı %7 oranında nefs-i emarede kişi bitirmiştir. Artık nefsin afetlerinin %7'si yok olmuştur. Yerine ruhun faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın kılından gelen faziletler, faziletler yerleşmiştir. Peki bu arada bu nefsin kalbinde %7'ini dolduğu zaman fizik vücut ne olur? Fizik vücut %7 oranında şeytanın kul olmaktan kurtulur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala fizik vücudumuz için diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adun din ve ene buduni hazâ sırat mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması için Allah bizden ahd almış. Kul olmayı nasıl gerçekleştirecekmişiz? Şeytana kul olmaktan kurtularak. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, fazilet biriktiği zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri %7 azalıyor. Şeytana kul olmaktan %7 fizik vücudumuz kurtuluyor. Neden azalıyor? Çünkü şeytan sadece afetlere tesir edebilir. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %100'üne tesir ediyordu şeytan baştan. Onları negatif olarak etkiliyordu. Ama şimdi %7'sini etkileyemiyor. %7'si şeytanın hakimiyetinden kurtuldu. Nefse emaredeyiz. Peki ruhumuz ne oldu? Zemin kattan birinci gök katına ulaştı. Orada secde mahalline vasıl oldu. Nasıl ulaştı? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir rehinedir. Ve bu rehine her %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde gök katlarının kapılarını birer birer açacaktır. İlk %7 nur birikiminde uzaktan kontrolle göğün birinci katının kapısını açar. O ruh oradan geçebilir. Yani oradaki elektronik sistemlere o ruhun geçmesi konusunda izin verilir.
Böylece ruh birinci gök katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve kişi %7 oranında şeytana kul olmaktan böylece kurtulmuş olur fizik vücut. Sonra yeniden bu %7'nin üzerine nur birikimi devam eder 8-9-10. İkinci bir %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsi levvame kademesine ulaşılır. Vela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde o levvame nefse kasem eder. Nefsimizi kınadığımız bir noktaya ulaşıyoruz. Günah işlemek istemiyoruz ama alışkanlıklarımız bizi o günahları işlemeye itiyor. Nefsimize levme diyoruz, nefsimizi kınıyoruz bu hatalar sebebiyle. Ama günahları işlemekte de devam ediyoruz. İkinci defa %7'ni nur birikimi sebebiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşmış oluyor. Öyleyse bu düzen içerisinde ruhumuz ikinci gök katında. İşte böyle bir düzeni Allah Teala nasip ediyor ve Allah'ın indinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşmiş ve ruhumuz açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşmaya başlamıştır. Nefsi levvame. Daha sonra fizik vücudumuz da gene %7 daha, ikinci bir %7 şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Yani nefsimizin kalbinde %7 daha fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Allah Teala diyor ki Şem suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene fe elhamaha fücraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başladığımız kademe, nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşiyor, %21'e ulaşıyor faziletler, %2 rahmet de gene kalbimizin, nefsimizin kalbinde. Sonra nefsimizin kalbindeki artan zikrimize paralel olarak nurlar daha artıyor. Bir dördüncü %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsimizin kalbi mutmain oluyor. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا, onlar ki amen olurlar ve tatmainnul kulubu li zikrullahi, ve onların kalpleri zikirle mutmain olur. Ela vi zikrullahi tatmainnul kulubu, dikkat edin ki kalpler, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Rab girmedir. Öyleyse kalbimizin mutmain olduğu, doyuma ulaştığı bir kademe var. Velayetten evvelki bir kademe, kalbi kişinin doymuş, mutmain olmuş, hedefe ulaşmış kişi, doyuma ulaşmış. Sonra
böyle bir doyum müessesesi kişinin ruhunu dördüncü gökkatına taşır. Kişi %7 daha fizik vücut olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olur. Nefsin kalbinde %28 fazilet birikir. Kişi mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini fark eder ve sonsuz Allah'a şükreder, hamd eder. Düşünür ki Allah Teala bana daha çoğunu verseydi, belki ben onları yanlış yerde kullanıp Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Az verseydi belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ama bakıyorum, görüyorum ki Allah'ın bana verdiği her şey benim için yeterli. Ve kişi Allah'ın verdikleriyle mutlak bir doyuma ulaşıyor. Sonra dördüncü gök katına ulaşan ruh orada her çıkışta orada kalmaya başlar. Beşinci kata çıkamaz. Ne zaman ki beşinci defa izleyelim bunu bir ikimi gerçekleşir. Kişi Allah'tan razı olur. Radiye. Ve ruh beşinci gök katına ulaşır. Nefs mi? Nefs fizik vücudun içinde hala bir rehinedir. Ruh beşinci gök katına ulaşıyor. Allah'tan razı oluyor kişi. Nefsin kalbinde 5 defa %7 nur birikimi. Fazilet birikimi. Bir %7 daha nur birikimi. 6. defa %7 nur birikimi. Nefsi nardiye. Allah da o kişiden razı oluyor. Radiyeten mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsü mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kılın. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücudumuza verdiği üç yemini Allah Teala burada açıkça söylüyor. Nefs için nefs tezkiyesi tezkiye ol diyor. Ruh için Allah'a geri dönüş, Rabbine geri dön diyor, rücu et diyor. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak ahdin gereği. Sen de kullarımın arasına gir, bana kul ol, kullarımın arasına gir diyor. Bunları yapan kişi için sonuç ne? Allah'ın cennetine girmek ve cennetine gir diyor. Ne oldu kişi? Allah'tan razı oldu. Beşinci katta ruh. Allah da ondan razı oldu. Ruh altıncı katta. Sonra ne oldu? Sonra ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katına elinde bir kılıçla ulaşır ve zemin kattaki ana dergâhta, devrin imamının dergâhında gördüğü altın kapıyı orada da aynen görür. Yedinci katta da aynı kapı var. Fakat farklılıkları var. Yedinci kattaki kapı levh-i mahfuza göğün yedinci katına giriş kapısıdır. Fetih kapısıdır. Ve aşağıdaki kapıdan farklı olarak bu kapının altında 7 tane beyaz mermer basamak var. Ve iki trabzan var. İki trabzanın arasında da merdivenlerin üzerinde 5. merdiven basamağının üzerine rastlıyor. 5. ve 4. ile 5. arasında ya da bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Üzerinde de 7 tane altın bakla var. Yaklaşık 30-35 santim genişliğinde
bilek kalınlığında altın zincir. Ve bu altın zincir trabzanı bir boydan bir boya kaplıyor. Bir baştan bir başa, birinci sağ, soldakinden sağdakine ulaşıyor. Ve oraya ulaşan evliya namzede olan ruh o altın kapının altın zincirin üzerine bir defa vuruyor kılıcı. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada kilitli gibi görünen kapı altın zincirin ikiye ayrılmasıyla birlikte ardına kadar açılıyor. Ve fetih kılıcıyla birlikte uçarak o evliya namzede fethini tamamlıyor. Açık altın kapıdan içeriye uçarak giriyor. Ve daha sonra tavandan öteye çıkacaklar. Tavandan öteye çıkıyor ve bulunduğu yer zikir, affedersiniz, kader hücreleridir. Bal peteklerine son derece benzeyen bir sonsuz petekler dizisiyle karşı karşıyadır kişi. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade ediyor. Bu zikir hücreleri. Onları geçen kişi ikinci aleme gidiyor. Burası ümmü kitaptır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Aşıklar melekler onu boşlukta tutuyorlar ama görünmüyorlar. O kitabın altında bir kürsü, kürsünün etrafında kürsüye dayalı olarak oturan 60 kişi devrin imamının sağında ve solunda başlıyor sıra. Kürsünün her tarafını dolaşıyor. 60 kişi ve emir kitap hakkında bilgi alıyorlar. Üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi, Allah-u Teala'nın katı, huzur namazının kılındığı yer ve en üst nokta Sıddet-ül Müntaha, varlıklar aleminin sonu. Ruh Sıddet-ül Müntaha'ya ulaşıyor ve Sıddet-ül Müntaha'yı açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi 21. basamaktadır. 14. basamakta başlayan seyri sülük 15. basamakta birinci kata, 16. basamakta ikinci kata, 17. basamakta üçüncü kata, 18, 19, 20, 21. basamaklarda 4., 5., 6., 7. kata çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Bundan sonra ne oluyor? Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala bu konuda iki isim kullanmış. Birisi Allah'a sarılmak, ikincisi sığınağa sığınmak. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıladır. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse ulaşmak tamamlandı. Ruh Allah'a ulaştı. Evvela Allah'a yönelmişti. 14. basamağa kadar geldi. 3. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelerek geldi. Ve Allah'a yönelme 14. basamakta tamamlandı. Ve 14. basamakta Allah'a ulaşma başladı. Allah'a ulaşma için ruh yola çıkmıştı. Ne diyordu Sebe 29? Sebe 39?
affedersiniz, Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâzâ ilâ rabbihî merâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yolu ittâz eder. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna merhaba olur. Allah'ın zatına ulaşan ruha Allah merhaba oldu. Sığınak oldu. Kaf suresinin 32, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzdefetil cenneti lil muttakine gayri vayib haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun içeri girin. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için. Sığınağa sığınmış olanlar için. Ve hafiz başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar için. Sığınağa sığınmış, sığınak meaptır. Meaba sığınan da evvaptır. Sığınmış olan demek. İşte böylece ruh Allah'ın zatına ulaşmakla kalmıyor. 21. basamakta ulaşma işlemi tamamlanmıştır. Bu akşamki konumuz olan Allah ile olan ilişkilerimizdeki Allah'a yönelme ve ulaşma tamamlandı. Ulaşmanın ötesinde sığınma söz konusu. 22. basamakta kişi velayete ulaşmıştır. Allah'ın velisi olmuştur. Kim Allah'ın zatında yok olursa Allah'a ulaşan herkesin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Evvab olur kişi. Sığınağa sığınmış olur. Allah'ın zatında yok olmak, sığınağa sığınmak demek, evvab olmak demek. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena makamı. Sonra Allah-u Teala size bir taht verir ve beka makamının sahibi olursunuz. Sonra Allah-u Teala zikrinizi arttırmanıza yardım eder. Zikriniz günün yarısını geçer. Zühd sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zahit olursunuz. Sonra Allah-u Teala başka nimetler verir size. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ve böylece muhsinlerden olursunuz. Nefsinizin kalbinde fena makamındaki nurlar %61'i, beka makamında %71'i, zühd makamında %81'i, muhsinler makamında fizik vücudunun teslimde %91'i olur. Peki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi olmuştu? %49

%49 nurlar nefsinizin kalbinde. Bu nurlar nefsinizin kalbinde faziletler adıyla yer almış oluyor. %2 de huşuda kazandığınız rahmet. Böylece nefsinizin kalbinde %51 nur olarak Allah'a ulaştınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefsinizin kalbinde %51

%71, %51 nur birikimiyle Allah'a ulaştınız. Fena makamında bu nur %61'e çıktı. Sonra Beka, Züht, Muhsinler makamlarında %91'e ulaştı. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra Allah-u Teala size göğün bütün katlarını gösterecek. Ve Setir-i Müntah'ı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılacaksınız. Ve dört mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacak. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olan nefsinizin kalbiyle birlikte nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh'ta 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbiniz ve ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsinizden sonra iradeniz de Allah'a teslim olmak için hazırdır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz ve irşat makamının sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Böylece hedefler tamamlanmış olur. Bir insanın dünya hayatına ulaşabileceği, onlar standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üstün makama sahip olmuş durumdasınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılınca cümlesiyle irşat makamının sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde olaylar dizisi buraya kadar geliyor. Bu konuşmamızda hamdolsun ki Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı sizlere anlatmak imkanına kavuştuk. Bu beraberlik için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şeytan ecel bismillahirrahmanirrahim. Alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn ihdinas sırâtal müstakîm. En ente aleyhim kâimun ve mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak, üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safha nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşade ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Ve böylece günahkar da olsa madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak.

ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Kimi sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimi sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müezzeseyi kabul etmiyor din adamları. (14 asır sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı, hayır, kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi, hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan üç safa, birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek üçüncü kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş, bacaklarını kesmem, kollarımı da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudun Allah teslimini. Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerini ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki

dünya işlerine ait olan davranış biçimlerinin. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş, hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız. Değerli alimler yetiştirmişiz. Halen de öyle durum. Fakih alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim. Başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amini olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız. Duvara çivi çakmışız. Bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyimizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyendir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva, yedi tane amine olmak, yedi safa takva, yedi safa amine olmak, yedi safa hidayet, yedi safa felah. Yedi safa kul olmak.

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safhadan olunan, yedi safhadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirilden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğimiz zaman tüylerimiz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. Yedi tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle altı tanesinin aynı basamaklara, rıza kavramının ise bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Dört asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allezî neştenemû tâbûte. Onlar şeytana tâbûte en yâbuduha. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbû ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Kul oldular. Bana diyor Allah-u Teala. Çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabudu şeytane, şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. Ve en iyi buduni ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadın mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadın mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, etçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor. Kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alalaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında
hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. 10 tane ihsanla ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle, iradenizle hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor. Ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. O da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amin olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a gördünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِتِّقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklarını bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah-u Teala takva sahibi olmayı farz kılmış. Amin olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor.
söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Benim gördük ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasında gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor. Beka makamı. 25. basamakta fizik vücut nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merif'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları söylüyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir.
Ve madem ki biz bu beş şartın hepsini gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar, teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın sürurlu içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen, Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan altı safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte
Allah Teala sahabenin müşahede ulaştıklarını Hicrat suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. Altıncı safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine amelettekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu ve la temutunne illa ve entum muslimun ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden (136.) ayetine gelinceye kadar Allah Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin Hakka Tukati'ye teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu muslimun. Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamının sahip oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah-u Teala o sabikunen evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabi'in diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabi'ine tabi olanlara da tebe'i tabi'in diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat meselesi bitmemiş.
Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah Teala diyor ki takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide, o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış İblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90, mevsim tesliminde %100, irşada ulaşıldığında iradenin tesliminde yine %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolaydır müessese. Sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini iblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, amin olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun 7'si de yerlidir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar. Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar. İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuzu aldığınız, ruhunuz sizden ayrılmışsa
Ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adında ne varsa iblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara, bütün güzellikleri mahvetmiş. Ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsini, hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bugünkü İslam konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Nijer inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldun. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Nijer abimizin bizleri tekrar zaten bizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinden sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan.
2: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt alan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları arda arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah'ın bütün insanlara hedef seçtiği mutluluktan. Kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Ve insandan Allah insanın mutlu olmasının dışında başka bir şey istemez. Birçok insan Allah'ın insan adı verilen bu mahlukunu kendisine ibadet ettirmek için yarattığını düşünür ve söyler. Ama Allah-u Teala aslında Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Yani kulluğun her mertebesinde biraz daha mutlu olmasını temin için yaratmış. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz andan itibaren huzursuz bir dünyadan yeni bir dünyaya geçişle

İşte bunun sahibi olduğunuz noktada sizin için kuvve seviyesinde, düşünce platformunda bir kulluk başlamıştır. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak Allah'ın size gösterdiği hacet namazı kıldığınızda mutlaka gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah size müşriğinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız ve tabi olduğunuz zaman artık sizin için kulluğun başlangıç noktası söz konusudur. Nefsiniz tezkiye olmaya başlar. Tezkiyeden sonra tasfiye olduğu zaman Allah'a nefsiniz kul olacaktır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a kul olacaktır. Fizik vücudunuz ahsen olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. O zaman vücudunuz içinde Allah'a kul olmak söz konusudur. Zaten Allah'ın fizik vücudunuzdan aldığı ahd sadece bunu ihata eder. Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adumun mübin ve en buduni hazâ sıratı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her bir teslimle sırasıyla ruhunuz, veçiniz yani fizik vücudunuz ve nefsiniz Allah'a kul olur.

Sonra ulaştığınız bir yer var. İrşad. İrşada ulaşacaksınız. Sonra da irademizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, irademizde birer birer Allah'a kul olacaklar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ama her kulluğun daha üst seviye bir mükafatı var. Mutluluk mükafatı. Eğer adına cennet diyorsanız, o cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. O cennet daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gerçek bir dileğin sahibiyseniz, cennetin sahibisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası birinci kat cennettir. Mürşidinize ulaşamadan Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah üzerinizde değişikliklerini vücuda getirmeye başladı. Başladığı andan itibaren cennet saadeti sizindir. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Diyelim ki birisi Allah'a ulaşmayı diledi. Gerçek bir dilekle Allah gördü. Rahim esması ile tecelliye başladı. Ki görür görmez başlar. Kişi ertesi gün öldü. Hiçbir ibadeti olmadı. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü yaşasaydı

Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Eğer yaşasaydı üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Dünya saadetinin de yarısının sahibi olacaktı. Ama ömrü vefa etmedi. Sadece birinci kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin sahibi olması gerekmiyor. Çünkü öldü kişi. Bir başkası da yaşadı. 10 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Allah onu 10. ihsan ile mürşidine ulaştırdı. Tabi oldu, kalbine iman yazıldı, mümin oldu. 10 tane de ihsan aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Ve kişi o zaman öldü. Allah'a ulaşamadı. Bu kişi ikinci kat cennetinin sahibi olmuş. Dünya saadeti ne yazık ki sadece yolun neresinde öldüyse oraya kadar kazanılmıştır. Yani birinci kata ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa nefsinin kalbindeki afetler sadece %7 temizlenmiş olacaktır. Dünya saadeti de sadece %7'dir. İkinci kata ulaştıktan sonra ölürse bu rakam %14'e çıkar. Dünya saadetinin oranları. Üçüncü kata ulaştıktan sonra ölürse %21'dir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam %49'a çıkar. Huşurda kazanılan %2 rahmet birikimiyle beraber mutluluk yüzde, dünya mutluluğu %51'e ulaşır. Kişi bu basamakların 7 tane gök katının hangisinde ölürse ölsün, ikinci kat cennetin mutlak olarak sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmış ve ölmüşse, o zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Yaşayabildiği kadar süre içinde de dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi fizik vücudunda Allah'a teslim ederse 25. basamakta, o zaman dünya saadetinin %90'ından fazlasına sahip olur ve 4. kat cennetin sahibi olur. Eğer daimi zikre ulaşırsa o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Ama daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş olacaktır. Ve bu kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler sona ermiş bir kişi olarak bir dizaynın sahibi olacaktır. Yani dünya saadeti %100'e ulaşmıştır ve cennetlerden 5. kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra 6. kat cennet var. İrşada ulaştığınız zaman dünya saadeti gene %100. Sonra 7. kat cennet var. 6. kat cennetlere naim cenneti diyor Allah Teala. 7. kat cennette adın cenneti diyor. Adın cennetleri diyor. 7. katta 3 grup cennet var. Öyleyse görüyorsunuz ki siz Allah yolunda mesafe kat ettikçe mutluluğunuz devamlı artıyor. Daha üstün cennetlerin ve daha çok dünya saadetinin sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu saydığım her bir kademesi kulluğunuzun 1 derece daha üste çıkması demek. Fizik ruhunuzu Allah'a kıldıktan sonra fizik vücudunuzu da Allah'a kılıyorsunuz. Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra
Ruhunuz ve beçinizden sonra nefsinizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Daha sonra iradenizi de Allah'a kul ediyorsunuz. Evvelkilere ilaveten yeni kulluklar oluşuyor. Ve her biri sizin mutluluğunuzu daha üst boyutta yaşamanızı ifade eder. Çünkü liyakatiniz mükafatın artışına sizi ulaştırır. Liyakatlerle mükafatlar arasında kesin bir ilişki söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan bahsetmek için Allah Teala bize bu imkanı açmış. Dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarla size ulaşabiliyoruz. Televizyonla, uydudan. Öyleyse

bir taraftan böyle ara sıra öksüreceğiz, bir taraftan da konuşacağız. Sevgili öğrenciler, üyeler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah Teala bizi sağlıklı kılmış. Öyleyse beraberce muhtevaya bakalım. Allah madem ki bütün insanlara ben sizi başka bir şey için değil bana kul olun diye yarattım diyor. Her kullukta insanın mutluluğu daha üst seviyeye yükseliyor. Bir defa şu dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edin sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? Çok yaşadınız, 100 sene. Olmaz ama 200 sene yaşadınız. Orada 200 milyar sene yaşayacaksınız. Belki daha fazla bir sonsuz hayat. İhtiyarlamayacaksınız. Genç halinizde, enerji bedeninizde sonsuza kadar öyle kalacaksınız. Hiç değişmeyeceksiniz. Cennetin bütün güzelliklerini yaşayacaksınız sonsuz bir hayatla. Öyleyse bu dünyada nereye ulaşırsanız ahirette de onun bedelini alabilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ahireti dünyada satın almak sadece bir dilekle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an o dileğin sahibi olmanız yetiyor Allah-u Teala'ya. Sizi cennetin sahibi kılıyor. Başka insanlar böyle bir dileğin sahibi olmayanların hepsi hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar cehenneme gidiyorlarsa arkasında sadece cehaletleri var. Faydasız ilmin cehaleti veya ilimsizliğin cehaleti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olmadan hayatlarını geçiriyorlar. Bir günde ölüp gidiyorlar. Ne yazık ki bu dünyada da mutsuz olarak yaşamışlardır. Ahirette de gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, çırpınıp duruyoruz ki ey insanlar, hepinizin kurtuluşu son derece kolay. Allah'ın cennetine girmeniz için büyük bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dememize rağmen insanlar hep bunun zıttını yapmakta devam ediyorlar. Ve kendi kurtuluşlarını elleriyle, dilleriyle yok ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Sadece dileyeceksiniz. Çok zor bir şeyden bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Birçoklarınız diyeceklerdir ki ama bize şimdiye kadar kimse bunları söylemedi. İlk defa duyuyoruz. Bir kısmınız diyeceksiniz ki, diyecekler ki acaba doğru mu söylüyor? Sevgili kardeşlerim, dünya ilminin bunları bilmemesi sizi sakın endişeye düşürmesin. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, biz de onlar gibi sizlere faydasız bir ilim öğretecektik. Ama hayır. Allah bize ilim öğretti. İrfan öğretti. Ve sizleri öğretmekle de vazifeli kıldı. Unutmayın, bu çağ hidayet çağıdır. Hidayeti sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Onun için biz hidayete ulaştırınız. Hidayetle vazifeliyiz. Bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı adını veriyor. Mutluluk eşittir, hidayettir. Hidayet ruhunuzun Allah'a teslimidir. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Nefsinizin Allah'a teslimidir. İradenizin Allah'a teslimidir. Allah'a kul olmak da aynı şeydir. Allah'a teslim olmak da aynı şeydir. Yedi ayrı cepheden aynı hususlar söz konusudur.

Sevgili kardeşlerim, 7 ayrı cephe birincisi hidayet, 4 tane teslim içerir. İkincisi amene olmak, gene 4 tane teslim içerir. Her ikisi de, sayacağım 7 tane konunun 7'si de 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve arada da iradeyi Allah'a teslim etmek ki son durak irşada ulaşmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü faktör Allah'a kul olmak. Gene aynı standartlar. 7 safa, 4 teslim. Ve

Dördüncüsü takva. Gene 7 Safa 4 Teslim. Beşincisi felah. Aynı standartlarda 7 Safa 4 Teslim. Dördüncüsü rıza. Gene aynı standartlarda. Ve beşincisi de teslim. 7 Safa 4 Teslim. Bu 7 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e bakıştır. 7 ayrı ruhtan Kur'an'a giriştir. Her biri sizi aynı noktaya ulaştıracaktır. Mutluluk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir dostluğun kurulması, Allah'ın istediği şey budur. O sizi seviyor, çok seviyor. Sizin de onu sevmenizi istiyor. Ve sadece bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk Allah'ın hepinize vereceği, vermek, mutlaka vermek istediği bir mükafat. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i mutluluk açısından gözden geçirdiğimiz zaman üç temel faktörle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir bütün insanlığa. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Saadetin reçetesini verir size. Doktorunuz Allah'tır. Saadetin ulaştırmak istediği hedefin reçetesini teslim eder. İşte der, bunları bunları bunları yaparsan mutlaka şu şu şu hedeflere ulaşırsın. Ve yetmez, son noktada Allah Teala saadetin garantisini veriyor size. Mutluluk garantisi. Kur'an-ı Kerim bir garantidir. Mutluluğun garantisidir. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. Allah Teala herkese Allah'a kul olmayı farz kılmış mı? Amin olmayı farz kılmış mı? Teslimleri farz kılmış mı? Demin saydığımız 7 cephenin yedisi de farz ve hepinizi aynı noktaya ulaştırıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki İbrahim Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde amen olanların gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Bitti mi? Kimdir amen olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse ne diyor Allah Teala Maide 35'te? Ya eyyühellezine amenittekullahi hakkat ve tekku ileyhin vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi
Allah'tan isteyin. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse amin olduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer, takva sahibi olduğunuz yerdir. Ve bundan sonraki göreviniz Allah'tan irşat makamına ulaşmayı istemek. O sizi buna istekli kılacak. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk deriz. İnsanlara göre mutluluk nedir? Memnun olma halidir. Oysa ki o kadar basit değil olay. Kur'an-ı Kerim standartlarını bir araya getirdiğiniz zaman mutluluk için kesin bir reçete ve kesin bir tarif çıkar. Mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka olgunlaşması lazım gelen bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, hem dış dünyanızda mutlu olacaksınız, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde, hem de nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde. Mutluluğun ikinci şartı, bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Yani olaylar sizi mutsuz kılamayacak. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Üçüncü şart, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü şart, iç dünyanızda kavganın bitmesi, bir sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın sona ermesi. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun hali, başka insanlarla kavganızın bitmesi. Sizin onları artık düşman olarak görmemeniz, onların sizi düşman olarak görmesi bir şey ifade etmez. Sizin onları düşman olarak görmemeniz söz konusu. Ve üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesinde ve nehiler cephesinde Allah'ın bütün emirlerinin eksiksiz yerine getirilmesi hali. Bu da bir sulh ve sükun halidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, emirler cephesinde sulh ve sükuna ulaştınız demektir. Yasaklarına riayet ediyorsanız, yasaklar cephesinde de sulh ve sükuna ulaştınız demektir. Bu nokta şeytanın hem Allah'ın emirlerinde hem de yasaklarında size kesin standartlarda yenildiği, artık size bir şey yapması mümkün olmayan bir zavallı hüviyete girdiği noktadır. Öyleyse mutluluk, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde devam edecek olan bir sulh ve sükun halidir. Dünya saadeti, cennet saadetini tarife gerek yok. Cennet saadeti derhal elde edilen bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanmaya başlanacak olan bir vetiledir, bir hayattır. Dünya saadeti ise adım adım fethedilen bir kale gibidir. Fethettikçe onun da mutluluğunu eski mutluluğunuza ilave edersiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlere şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Şeytanın tesir edebildiği bütün alanlarda hedefi tektir, sizi mutsuz etmek.
Öyleyse bu mutsuzluğa mani olmanın yolu açık ve kesin. Nefsinizin şeytanın tesir ettiği kesimini yok etmek. Nedir onlar? Nefsinizin afetleri. Allah'ın zikir attı silahıyla onların üzerine yürüyeceksiniz. Ve zikrinizi arttırdıkça afetler azalacak. Yerlerini faziletlere bırakacaklar. Faziletlere şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Faziletler Allah'ın emrini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyet sergilenler. Öyleyse daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlığın kalması mümkün değildir. Zikre başladığı anda karanlıklar nefsin kalbini terk edecektir. Allah'ın nefsinizin kalbine gönderdiği salavat nurlarının karşı güçleri sebebiyle. Salavat nurları afetlerin elektrik yükünün, manyetik alan yükünün aynına sahiptirler. Ve bu sebeple birbirlerini itecekleri için nefsinizin kalbini salavat doldurduğu an onların dolabilmesi için içtikleri bütün afetlerin nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmiş olması söz konusu. Hepsi terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü yerleşme gücünün sahibi olanlar salavattır. Ve daimi zikrin sahibiyseniz zikir hiç kesilmeyeceğine göre nefsinizin kalbinin şeytana açılacak olan kapısının üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı geliyor. Orası mühürlü, açılması mümkün değil. Devamlı zikrettiğiniz için devamlı bu üç tane enerji grubu mührün üzerine baskı yaptığı için karanlıkların, şeytanın karanlıklarının aşağıdan yaptığı baskı hiçbir şey ifade etmez. Kalbinize giremezler. Ve kalbiniz baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolar. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Sonuç mu? Ruhunuzun bütün hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyordu, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbindeki afetler de artık yok. Yerine gelen faziletler ruhunuzun hasletleriyle aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlar. Böylece nefsinizle ruhunuz arasında tam bir anlaşma, dostluk ve sulh ve sükun hali oluşmuş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, cümle dostlarım, Allah Teala'yı çok seveceksiniz. Onun emirlerini yerine getirdikçe onu çok seveceksiniz. Kendinizden çok fazla seveceksiniz. Başka her şeyden, herkesten çok fazla ama kendinizden de çok fazla seveceksiniz. Siz Allah'ın yolunda bir gün kendiniz zekat olacaksınız. O güne ulaştığınız zaman şu düşünce sizi bütün boyutlarıyla kaplayacak. Ben ve benim hayatımın Allah'ın katında ona teslimi söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın
yolunda ölmek Allah'ın en büyük şerefi. O zaman hayatımızın Allah'ın emrinde ona teslimi söz konusu. Size ait olan bütün faktörler değerlerini sıfırlarlar. Geriye sadece Allah kalır. Hayatınızın şu kadarcık önemi kalmamıştır sizin için. Onu Allah'a teslim ettiniz. Her şeyiniz Allah'ın olur. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Eğer sadece Allah varsa, siz yoksanız, perdenin öbür tarafına geçmişsinizdir sevgili kardeşlerim. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyadaki en mutlu insan olacaksınız. Sadece Allah için yaşayan vücudunun Allah yolunda sadece Allah'a ait olduğunu düşünen, kendisine ait olmadığından emin olan birisi olacaksınız. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Her şeyiyle. O ne yaparsa en iyisini yapar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda Allah'ın bir araya geldiği ortamda onun gerçek sahibine teslim etmenin o büyük hazzını yaşayacaksınız. Dilediği anda sizin hayatınızın onun için sona ermesi sizi dünyadaki en mutlu insan haline getirir. Bir gün oraya ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki mutluluk diye bir olay var sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki hayatınızın sizin için şu kadarcık bir değeri kalmayacak. Allah'ı kendinizden daha çok sevmek değil bu. Sizin yok olmanız bu. Allah için kendinizi yok mesabesinde hissedebilmeniz. Zaten bu hayatı o yaratmadı mı sevgili kardeşlerim? Dilediği zaman almayacak mı? İnsanların en çok korktukları ölüm adı verilen şeyin hiç de korkulacak bir şey olmadığını ilk tayinken de zaten göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. O kadar çok sevin ki hayatınızı ona hediye edin. Arkasındaki o en büyük mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. En büyük mutluluk hayatımızı Allah'a hediye ettiğimiz noktadır. Sizin için hayatınızın bir değerinin kalmadığı noktadır.
sadece Allah için yaşadığınız noktadır. Her şey yok olmuştur. Sadece o kalmıştır. Hayat size ait değildir. O noktada hayat, sizin hayatınız ona aittir. İşte en büyük mutluluğu geçireceğiniz yer orasıdır sevgili kardeşlerim. Onu o kadar seveceksiniz ki bu noktaya ulaşmak size sadece mutlulukların en büyüğünü yaşatacak. En yüksek saadetin sahibi olacaksınız. Siz istemeyeceksiniz. O verecek. Her şeyi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah o sizi yaratandır. Ne zaman Allah Teala'nın sizi kendiniz için değil, Allah için, kendisi için yarattığını idrak ederseniz, o zaman yaşamaya başlarsınız. Size ait olduğunu zannettiğiniz her şeyin sadece ona ait olduğunu gün be gün idrak edeceksiniz. O zaman o kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmenizi ister. Aslında bu ona hasretmedir. Başka insanların hepsine yaptığınız bütün güzel davranışlar onun tarafından kendisine yapılmış kabul edilir. Başkalarının fedakarlık diyeceği her olayda başkaları için yaşayan sizler daha büyük mutluluğu yaşamak için sağlam bir zeminde olacaksınız. Sadece düşünmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız. Başkalarına mutluluk sunmanın, bunun için yaşamanın, bunun için kendini unutmanın, o sınırsız mutluluğunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu mutlak saadetten hep Kur'an-ı Kerim'in ruhu olarak bahseder. Kendinizi başka insanlara adamak demek, Allah'a adamak demektir. Zamanınızı hep başkaları için kullanmaya başlarsınız. Başka insanların mutluluğu için. Bu Allah için
yaşamak demektir. Her yaptığınız başkaları için, her yaptığınız fiil Allah tarafından Allah'a yapılmış, Allah için yapılmış, kabul edilir. Ve giderek hayatınızın kıymeti azalır, azalır, azalır. Bir gün yok olur. İnsanlarla Allah'ın karıştığı noktada insanlara yaptığınız her şeyin Allah'a yapılmış olduğunun mutlak bilincinde olduğunuz noktada siz yok olursunuz. Allah var olur. Artık mutluluğunuz sınırsızdır. Size ait olan hiçbir şey kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Mutluluğun ne olduğunu

Sizden geriye hiçbir şeyin kalmadığı, bütünüyle hepsinin Allah'ın olduğu bir noktaya ulaşacaksınız.

O zaman dünya hayatının sonsuz bir mutluluk ufkunda yaşamak olduğunu öğreneceksiniz. Ve Allah'ın sizi niçin yarattığını öğrenecek ve onu yaşayacaksınız. Yaratılışın arkasındaki sırrı yakalayacaksınız. Hani fıtratının nihai noktasında Allah-u Teala'nın mutluluğu nasıl bir dizaynda yarattığını yaşayacaksınız. Mutluluk hepiniz için. Ne kadar Allah için olursanız o kadar insanlar içinsiniz. Ne kadar insanlar içinseniz o kadar Allah içinsiniz. Ne kadar Allah içinseniz o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, herkes kendisi için yaşamakla vazifelidir diye düşünür. İnsanlar neden birbirlerine karşı düşman olurlar? Hep egoların yüzünden, nefslerinin afetleri yüzünden ve böylece iki grup ortaya çıkar. Arkasından düşmanlıklar başlar. Ama eğer taraflardan biri kendinden yana değilse, karşısındakinden yanaysa, o zaman düşmanlık bitmiştir bir taraf için. İşte mutluluğu yaşayan sadece o taraftır. Şeytanın tesir edemediği sadece o taraftır. Karşısındakinden yana olan, diğerlerinden yana olan, mutluluğu orada yakalayabilen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın bir kıymet olduğunu bilin. Hayatınızın hiçbir değerinin kalmayabileceğini de bilin. Öyleyse varların yok olduğu noktada var olacaksınız. Size ait olan varların sadece başkaları için çalıştığı o nokta, orada mutlak mutluluğu yakalayacaksınız. Belki sözlerimin anlaşılması güç. Ama yaşamaya gayret edenler oraya ulaşacaklardır. O zaman ne dediğimi anlayacaksınız. Kendinizi tüketmeye çalışın.

0: Hep Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanmaya çalışın. Şeytanın karşınıza çıkardığı engelleri birer birer aştığınızı göreceksiniz. Mağlup olduğu en kesin savaş bu savaştır. Hayatınızı başka insanlara adadığınız zaman savaşın sonucunu alırsınız. Mutluluk savaşı. Savaşların en büyüğü. Nefsinizle savaş. Nefsiniz neyi ister? Sizin üstün olmanızı, başkaları tarafından üstün kabul edilmenizi, başkalarının size bu üstünlüğünün sebebiyle saygı göstermesini, yani hep nefsinizin afetlerinin, kibir afetinin, gurur afetinin hedeflerine ulaşmanızı ister. Ama siz bunların aksini yaptığınız zaman şunu göreceksiniz. Şeytanın size azmettirmek istediği şey sadece bir içi boş balondur. Ne zaman onun tam tersini yapar da sizde olan her şeyi başkaları için kullanmaya başlarsanız, hayatınızı o insanlara adarsanız, vakfederseniz, bu vakfediş hüviyetini arttırdıkça mutluluğun tükenmekten geçtiğini anlayacaksınız. Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanarak aslında başka insanların mutluluğu için kullanarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk hepinizin mutlaka ulaşması lazım gelen bir vetiledir. Unutmayın, bunun için yaratıldınız. Allah için olun. Kendinizi başkalarına adayın. Sonsuz mutluluk dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem seyirciler, dinleyiciler ve sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan dünya ve cennet saadeti konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Bu dersimizin kod numarası 2.2.11.25. Ve şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, Öncelikle mübarek annemizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan dünya ve cennet saadeti konulu bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize, saatlerinizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Es-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbet, yeniden bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini beraberce tekrar yaşamak üzere birlikteyiz. Ve konumuz saadet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hedefi ne? Allah en çok kimleri seviyor? O en sevdiklerinin ne olmasını istiyor Allah Teala? Allah en çok insana verilen bu mahlukunu seviyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi, canlı ve cansız her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Ey insanlar diyor. Emrinize musahhar kıldım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. İster canlı olsun, ister cansız her şey, melekler, cinler, hayvanlar, gökler, yerler, bütün kainat hep

Yani onu yaşamayı henüz başaramıyorsunuz. Aslında yol son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Ondan sonra sağlam basarsanız ayaklarınızı yere, Allah'ın güzelliklerini yaşamak için çok zikrederseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz bu velayet mertebesinden sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söz konusu olan şey mutluluk. Ve mutluluğu Allah Teala ayaklarınızın dibine sermiş. İşte demiş size, işte vaat alındığınız şey budur. Bu cennettir. Hadi buyurun girin içine. Kimlere diyor bunu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Vaat alındığınız cennet budur diyor. Ne olmuş bu Allah'a ulaşmayı dileyenler? Dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Ruhlarını tabi oldukları anda başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleştiği için hafiz olmuşlar. Sonra ruhlarını alıştırmışlar ve evvap olmuşlar. İşte cenneti Allah-u Teala lüçinle evvabin hafiz diyor. Bütün evvap ve hafiz olanlar için, takva sahiplerinin hepsi için cenneti diyor, yaklaştırdık onlara diyor. İşte vaad olunduğunuz cennet budur dedik diyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun içeri girin. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, meaba sığınmış olanlar için ve bütün hafiz olanlar için başların üzerine devrin imamının ruhu bir muhafız olarak kimin başının üzerine geldiyse onların hepsine çalıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de 7 grup cennetin adı geçiyor. Bu 7 grup cennetin her biri cennetin bir katını oluşturuyor. Firdevs cennetleri, Naim cennetleri, Adın cennetleri ve diğer cennetler. 7 ayrı grup cennet, 7 tane kat. Yalnız 7. katta bir tek bir ayrıcalık, 7. katta devrin imamı için, bütün devirlerdeki devrin imamları için Allah Teala ayrı bir cennet oluşturmuş 7. katta. Gene 7 kat, 7. katın ikiye ayrılması söz konusu. 7. katta kimler var? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınanlar Allah Teala tarafından birinci grup. Bütün kavimlerdeki, bütün devirler boyunca olan Allah'ın bütün kavimlerdeki resulleri ikinci grup. İkisi aynı statüde yaşıyor. Cennetlerinin farklılıkları birinin resullerle, diğerinin mürşitlerle, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerle dolu olması ve onların yakınlarıyla. Üçüncü safhada ise devrin imamları var. Bütün devirler boyunca bütün peygamberler de orada
Yani

resimler de orada. Nebi olmayan resimlerden, peygamberlerin bulunmadığı devirlerde ki Nebi olmayan resimlerden Hızır namazının imamlığına seçilenler de orada. Gene 7. katta ama tamamen ayrı bir cennet. Birinci grup cennet 7. kattaki ikiye ayrılıyor. Ayrı kapılardan giriliyor. Birinci grupta Allah'ın inşaat makamına tayin ettikleri resul olmayan evliya var. İkinci grupta yine evliya resuller ama bunlar her kavimdeki resuller, veli resuller. Ama bu iki grubun birlikte olan ama ayrı ayrı kapılardan girilerek ayrı ayrı yerlerde yaşadıkları bu iki grubun ötesinde ayrı bir o bina, o cennetin aynı katında fakat ondan tamamen ayrı bir yerde devrin imamlarının cenneti var. Yani rızaya ulaşmış olan resuller sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 7 kat cennet söz konusu. Mutluluk, cennet mutluluğu kolay elde edilen, son derece kolay elde edilen bir mutluluktur. Ama yaşantısı bu dünyada değildir. Kıyametten sonradır. Dünya saadeti ise yavaş yavaş elde edilir, geç elde edilir ama bu dünyada yaşanır. Sizin bu konudaki gayretinize bağımlı. Aklımıza hemen iblis geliyor. İblis ne yapmış? Bütün insanları cennet saadetinden men etmeyi hedef almış ve bunu büyük ölçüde başarmış. İnsanların cennet saadetini yaşamaları ve dünya saadetini yaşamaları Allah'ın öğretisini öğrenmelerine bağlı. İblis insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmaktan men etmiş. Sakın Kur'an'ı kendi başınıza incelemeye kalkmayın ha, çarpılırsınız sonra. Öyle diyor bir takım saflar. Sevgili kardeşlerim, herkes Kur'an'ı incelemelidir. Anlayamadığı yerleri de Allah kimlere Kur'an'ı öğrenmişse, öğretmişse onlardan öğrenmelidir. Bu sözümüz bir kısım din adamlarına çok ağır geliyor. Diyorlar ki o doğru dürüst Arapça bilmez. Arapça metinleri de doğru dürüst okuyamaz. Gerçekten doğru. Ya Arapça gramerini biliriz doğru dürüst, ya Arapça kelimeleri biliriz, ne de doğru dürüst okuyabiliriz. Hepsi doğru, tebrik ederiz. Doğruyu söylüyorlar gerçekten. Ama bir küçücük farklılığı unutuyorlar. Biz Kur'an'ı biliriz. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de okuması yazması yoktu. Ama Kur'an'ı biliyordu. Ona Kur'an'ı Allah öğretmekle kalmamıştı. Onun kalbine yazmıştı. Bizim kalbimize Allah-u Teala Kur'an'ı falan yazmadı. Biz bir peygamber değiliz.
hiçbir zaman böyle bir şey de söylemedik. Ama bize hep insanlar bu konuda iftira attılar. Diyoruz ki bu ayıp bir şey değil mi? Doğru olmayan bir şeyi bize yakıştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet adı verilen mutluluk kazanılması son derece kolay bir mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Girecek midir? Kesin. Ve Allah'ın evliyası olacaktır. Olacak mıdır? Kesin. Şartı var mı? Evet. Bir küçücük şart var. Eğer Allah Teala o kişiye 2-3 ayda gerçekleşecek olan böyle bir olgu için gerekli hayatı lütfetmişse. Sevgili kardeşlerim, bizim zamanımızda vuslat, yani seyri sülük 1 yıla 2 yıl arası sürerdi. Bizim seyri sülükümüz tam 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılda Allah'a ulaşabildik. Ama şimdi 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda, 3 ayda

Allah'a ulaşanlar var. Bir aydan daha kısa zamanda bile aranızdan Allah'a ulaşanlar oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennet saadetinin başlangıcı, birinci kat cennete girecek olan kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Daha üst hedeflere ulaşamadan vefat etmiştir. Ömrü yetmemiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir insanın cennet saadetine ulaşabilmesi için, cennete girebilmesi için Allah'ın bir kanunu var. O kişinin mutlaka kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olacak. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir insanın kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğu kesin olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7 ve 8'i söylemek daha kolay olacak. Çünkü ikisi birden hüküm ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne demek kazandıkları dereceler itibariyle cehennem? Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olacağı için onlar cehenneme gideceklerdir diyorlar. Peki biz bunu neye istinaden söylüyoruz? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine istinaden söylüyoruz. Orada Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş bu insanlar? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Peki Allah Teala ne diyordu Yunus 8'de? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Bu Allah'ın kanunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dereceleri kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala ne yapıyor? Derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Hemen o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinliği alıyor. Kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Her biri bir ihsan. Her ihsanla o kişinin derecatını arttırıyor Allah-u Teala. Arttırdığı kesin mi? Kesin. Nereden çıkartıyoruz bunu? Büyük suresinin 8-9-10. Ayetlerinden çıkartıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada kıyamet günü o cehennemin kapısında bekleyenler bölük bölük cehenneme gelirler.

0: Cehennemdekiler onlara derler ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, yani Allah kulaklarımızdaki bakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ikindi alıp yerine ihfat koysaydı, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Burada Allah Teala'nın söylediği şey kesin. Kimin gözlerinden hicab-ı mestureyi almışsa, kulaklarından bakrayı almışsa, kalbinden ekinleti almışsa, yerine ifat koymuşsa, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmişse, o kişinin göğsünden kalbinin nur yolunu açmışsa Allah Teala, o kişiyi mutlaka kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden daha öteye geçiren bir özelliğe ulaştırmış. Ve kişiyi cennetin sahibi kıldığı kesin. Ne diyor? Hud suresi 29. ayet-i kerime. Ey kavmim diyor Hazreti Nuh, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse burada Allah Teala kesin hüküm koyuyor, inne diyor, muhakkak şüphesiz ki onlar amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ne olur ulaştırırlarsa? Ulaştırırlarsa Allah'ın evliyası olurlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Ne olur? Ali İmran 76 ve 77'de Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de ahdini ve misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran 76 ve 77'de. 198'de gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahipleri için altından bırakılan cennet hazırladık. Takva sahiplerinin hepsi cennete gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini gerçekleştirirse, tezkiye olursa, misakini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amir olanlar da mutlaka Allah'a ulaşacağına göre onların gidecekleri yer demek ki cennet. O kadar mı? Hayır, başka bir garantisi daha var Allah-u Teala'nın. Vel asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun innen insanen yefeyhüs insanlar hüsrandadırlar illellezine amenu ama amen olanlar hariç onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimlerdi? Cehenneme gidip orada devamlı kalacak olanlar ama onlar hüsranda değildir diyor Allah-u Teala. İşte hüsranda olmayanlar. Hüsranda olmayanlar kimler onlar? Hüsranda olmayanlar cennete girecek olanlar. Kim aminu ise Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Bu kişi birinci kat cennete girer. Peki dünya saadetiyle arası nasıl? Arası açık. Başka insanlardan normal standartlarda hiçbir farkı yok. Nefs tezkiyesi diye bir şey hiç yapmamış. Nefsini tezkiye etmemiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işlemlerini gerçekleştirdi. Kişi ertesi gün öldü. Gideceği yer Allah'ın cenneti. Mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine girer. Başka birisi 80 yaşına gelmiş. 15 yaşından itibaren, sorumlu olduğu andan itibaren devamlı 5 vakit namazını kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ama kurtulamıyor, gideceği yer cennet değil. Çünkü Allah Teala kesinlikle kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz diyor Allah Teala. İnsan iradesine bu kadar çok değer veriyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öyle hileler, öyle deseseler vücuda getirmiş, kullanmış ki insanların cennet saadetine ulaşmalarının bütün anahtarlarını Kur'an'da var olmasına rağmen, bir, 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmelerine rağmen, iki, iblis insanların gözünden saklamayı başarmış. Ve insanlar unutmuşlar. Allah'ın verdiği söz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete ulaştırmak değil, ikinci kat cennette söz konusu. Kimler için? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim o mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olan kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Peki bu kişinin dünya saadeti nasıl? Gene sıfır. Yani herkes gibi. Herkes nasıl mutsuzsa o kişi de mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş. Ama nefs tezkiyesi yok daha. İnsanı mutlu kılacak olan şey, saadeti olgunlaştıran meyve, nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Neden insanlar mutsuz sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsindeki afetlerin esiridir insanlar. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve nefsi afetlerle dolu olanın herkes huzursuzdur. Herkes sıkıntılıdır. Mutlu olduğunu iddia etse de bu bir masaldır sadece. Ona anlattığımız zaman doğru demek mecburiyetinde. Başka bir mantıki çözüm yok. Neden bir insan iç dünyasında mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü insanın nefsinde sadece afetler var ve nefsinde sadece afetler olan bir insan söz konusu. Öyleyse nefsinde afetler olan bir insan böyle bir dizaynda, iç dünyasında bu kişi devamlı olarak huzursuz. Neden? Çünkü nefsinin %100'ü afetlerle kaplı ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. O kişinin nefsi %100 böyle. Ya ruhu? Ruhu da bunun tam aksi. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Öyleyse iki unsur birbirinin zıttı, iki ayrı temsilci. Ruh Allah'ın tarafında, nefs başlangıçta bu aşamada şeytanın tarafında. Aralarında kesintisiz bir kavga hüküm sürer. Neden? Allah'ın bir emrinin yapılması lazımdır. Nefs katiyen yapmak istemez. Ruh da mutlaka yapmak ister. İkisi birden akla ulaşırlar. Ve nefs Allah'ın emrinin yapılmamasını, akıl da, affedersiniz, ruh da yapılmasını ister. Karar akıldadır. Aklın verdiği kararsa onun alemdeki edindiği şuura paralel gelişir. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiillerin herkes tarafından yapıldığı, emrettiklerinde hiç yapılmadığı bir ortamda şuur kazanmışsa o kişinin aklı, nefsin afetlerinin bütün taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Nefsin dedikleri olacaktır. Ruhun dedikleri olmayacaktır. Ve kişi hep huzursuzluğu ard arda yaşayacaktır. Her seferinde ya Allah'ın bir emrine itaatsizlik edecektir ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği bir dizaynı gösteriyor. Allah'ın emrinin tersi veya yasağının işlenmesi. Sonuç mu? Bunu yapan bir kişiye Allah-u Teala azap verir. Dünya üzerindeki. Bu dünyadaki azaptır. Arkadan da ruh nefse azap verir, huzursuzluk verir. Kişi hem o işlemi Allah'ın bir emrine karşı gelmişse o işlemi yaparken huzursuz olur. Hem de arkasından Allah ve ruh, nefsi ve o kişiyi azaplandırır. Bu kadarları da bitmez. O kişi kabire girdiği zaman yaptığı bütün bu hataların bedelini bir defa daha ödeyecektir. Biz şu anda dünya saadetinden bahsediyoruz. Neden insanlar iç alemlerinde huzursuz, bu sebeple huzursuz, devamlı bir kavga üzere geçiyorlar? Nefsle ruh hep birbirinin tersi şeyleri söylüyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. İkisi de kendi deliklerinin olmasını istiyor, vazgeçmiyorlar. Devamlı çatışma var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, orada mutsuzluk vardır. Ve kişi mutsuz, iç dünyasında mutsuz. Peki dış dünyasında durumu ne kişinin? Yine mutsuz. Çünkü bu kişi nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlardan üstün olduğunu onları inciterek ispat etmeye çalışıyor. Onlara ters davranışlarda bulunuyor. Üstünlüğünü ispat etmek için. Onları kırıyor. Kendisine kötü davranan bir kişiden mutlaka intikamını alıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi başkalarına yanlış davrandığı için, onların kalplerini kırdığı için daha bu noktada huzursuzdur. Çünkü yaptığı her kalp kırış işleminden sonra Allah-u Teala'nın ve ruhunun azabı o kişiye ve nefsine gelip ulaşacaktır. İki defa huzursuzluk yaşayacaktır kişi. Yeter mi? Yetmez. Bu huzursuzluğu yaşadıktan sonra o hakaret ettiği, kötü davrandığı kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. Fırsatını bulduğu takdirde mutlaka intikamını alacaktır. O kişi intikamını aldığı zaman başlangıçta ona hakaret eden kişi bunu kendisine yapılmış bir hakaret olarak düşünecek. Başlangıçta kendisinin yaptığı o kabalığı, çirkinliği hiç düşünmeden kendisine yapılmış bir saldırı olarak kabul edecek ve mutlaka o da ondan intikam almak isteyecektir. Karşısındaki kişi kendisine intikam aldığı zaman zaten kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisine intikam alınmıştır, yani kendisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Bu onu yeterli miktarda üzer. İkinci defa huzursuz. Başkasının kalbini kırdığı, ona kötü davrandığı zaman Allah-u Teala'nın ve ruhun kendisine ve nefsine verdiği huzursuzluk sebebiyle kişi huzursuz. Ondan sonra o kötü davrandığı kişi kendisine intikam aldığı zaman gene huzursuz, kendisine yapılmış bir haksızlık sebebiyle o olayı bir haksızlık kabul ettiği cihetle. Sonrası mı? Evet, sonrası da var. Sonra kendi de o adamdan intikam almak isteyecektir. Ve intikamını mutlaka alacaktır. Yeniden bir günah işlediği için gene Allah-u Teala ruhu ona azap edecektir. Ona ve nefsine. Peki bu kişi intikamını alamazsa ne olacak? Karşısındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor. Alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi oluşacak. Kişi şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacak. Ama gene huzursuz. Hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep mutsuz. Dış dünyasında da mutsuz. Peki Allah ile olan ilişkileri nasıl? Berbat. Allah neyi emretmişse, akıl öyle bir ortamda şuurlandığı için Allah'ın emirlerini yerine getirtmiyor fizik vücuda. Kişi her seferinde içinde bir huzursuzluk, eziklik hissediyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işliyor. Her işledikten sonra da gene sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor. Öyleyse bu kişi hep mutsuz. İç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Hele dış dünya ile olan ilişkilerinde intikamını alsa da huzursuz, intikamını aldığı zaman günah işlemiş olacağı için, alamasa da huzursuz, stres oluştuğu için, stres sebebiyle huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her tarafta Allah'ın yoluna girememiş olan insanlarda huzursuzluk kol geziyor. İşte böyle bir dizaynın yaşanması söz konusu. İnsanlar dünya saadetini yaşamıyorlar. Nereye kadar? Tabi oldukları güne kadar. Tabi oldukları güne kadar o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilese de, 10 tane ihsan alsa da Allah-u Teala'dan, nefs tezkiyesi oluşmadığı için o kişinin dışarıdaki insanlardan bariz bir farkı yok. Başka insanlar gibi o da huzursuz. Ama ne zaman ki 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirir, 10 tane nimet alır ve nefs tezkiyesine başlar. Bu kişinin dünya saadeti bundan sonra ulaşacaktır. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Ölse mutlaka birinci kat cenneti ulaşacak. Bu kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştı, tabi oldu. Orada ölse, tabi oluştan sonra ölse mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacak. Ama her ikisinde de dünya saadeti yok. Cennetin ikinci kat saadetinin sahibi kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş, arkasından hiçbir amel yapamadan ölmüş. İkinci kat cennetin sahibi. Dünya saadeti hayır. Başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. Ama sevapları günahlarından fazla. Nefs tezkiyesine başladı kişi. Ne olur? Nefs tezkiyesi yaptı, nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girdi. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. Kişi zikir yaptıkça fazıllar kalbine dolar. Zikri bitince iman kelimesinin çektikleri iman kelimesiyle beraber kalır. Çekemediği fazla olanlar geriye dönerler, Allah'ın katına geriye dönerler. İşte böyle bir çekim müessesesi sebebiyle o kişinin nefsinin kalbinde %1, %2, %3 nur birikimi oluşmaya başlar. İşte böyle bir ortamda İlk girdiği de fazilet birikimi olduğu zaman kişi nefse emmare edilir. Nefsinin kalbinde artık %7'si Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bu temizlenmenin, nefs tezkiyesinin ilk merhalesidir. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin %7'si faziletlerdir. %2'si de daha evvel değişen rahmettir. Öyleyse %2 rahmeti bir kenara koyalım. Değişiklikler %7, %7 faziller üzerinden gidecektir. Kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'nin birikimi. Nefsin kalbindeki ikinci bir %7 daha afet olmaktan çıkmış, fazilet haline dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerine karşı gelirken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Nefsi devame, kişi nefsini kınıyor. Ruh da ilk %7'nin birikimine birinci kata, ikinci defa bu %7'nin birikimine ikinci kata ulaşmış. Ve bir defa da %7'nin birikimi gerçekleşiyor. Kişinin zikri her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik zikir yaparken kişi büyük zevkler yaşamaya başlıyor. Allah ile baş başa geçirdiği saatler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Kişi üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin şekilde idrak ediyor. Sonra, daha sonra bu kişi beşinci defa %7'nin birikimini gerçekleştiriyor kalbinde, fazilet birikimini. Allah'tan razı oluyor. Her geçen gün doğru davranışlarının oranı giderek büyüyor. Ve altıncı defa %7'nin birikimi, Allah da o kişiden razı oluyor. Yedinci defa %7'nin birikimi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişi nefs tezkiyesini tamamlıyor. Tezkiye, nefsin kalbindeki faziletlerin, nurların karanlıkları yani afetleri aşması halidir. Nefsin kalbindeki %49 fazilet, %2 rahmetle nurların toplamı %51'e ulaşıyor. Karanlıklarsa, afetlerse, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen bu karanlık kesimse şeytanın merceği. Şeytan onlara sadece tesir edebiliyor nefsin afetlerine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nuru oluşturduğunuz gün ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Oluşmak faziletlerin %50'den fazla oluşması ve ulaşmak.
1: Aynı anda teşekkür eder. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar başlangıçta %100 idi. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmekte idi.

Ama şeytanın devamlı tesirine açık olan bir nefs kalbi taşıyan bu kişi, nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman şeytanın o kişinin kalbindeki hakimiyeti sona ermiştir. Nefsin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan artık nefsin sadece %49'una tesir edebilir. Nefsin geri kalan kesimi ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle donatılmıştır. Yani 200'lük bir dizaynda 200'de 151'i Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, 200'de 49'u getirmiyor. Öyleyse üstünlük artık tamamen öbür taraftadır. Şeytan her geçen gün biraz daha mağlup, biraz daha perişan. Bu kişi dünya saadetinin %50'sini, %50'sinden fazlasını yaşar. Eğer ruhu da devreye katarak bir hesap yaparsak, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51, ruhun kalbindeki nurlar da %100, öyleyse 200'de 151'i nefs ve ruh toplamının Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve fikretli fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. Öyleyse sadece o kişinin davranış biçimlerinin az bir kısmı negatif istikamette görünüyor. Bütün bir toplam üzerinden giderseniz 200'de sadece 51'i. Yalnız nefs açısından devreye girerseniz %51'i. Ama o 51'i destekleyen, 51 nuru destekleyen %100 ruh da onunla beraber. Onun için kişi Allah-u Teala'nın evliyası oluyor. İşte böyle bir nokta, ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaştığı noktadır. Sevgili öğrenciler, burası dünya saadetinin yarı yarıya elde edildiği yer. Ruhu da devreye koyarsanız, dörtte üç elde edildiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, burada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Görüyorsunuz ki cennet saadetlerinin üçüncüsüne bir insan aşağı yukarı ciddi hiçbir gayret sarf etmeden ulaşır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri onun için bir zevktir. Kişi o zevki yaşar. Zikir yapmak zevktir, oruç tutmak zevktir. Çünkü açlık hissetmez kişi. Zikir yapmak zevktir, büyük zevkler yaşar zikir yaparken. Allah ile beraber olduğunu hisseder. Her şey adım adım zevke dönüşmektedir. Ve hataları giderek azalmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi yoluna devam ederse fena, beka, züht makamlarını aşacaktır. Ve muhsinler makamına ulaşacaktır. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. O zaman o kişinin dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Cennet saadeti ise artık üçüncü kat cennet değildir. Dördüncü kat cennetin sahibidir kişi. Öyleyse cennetler kişinin şu dünyadaki eylemlerine göre, tatbikatına göre, amelü salihatına göre şekilleniyor.
ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o kişi %90'dan fazla nuru nefsinin kalbinde toplamıştır. Bu durumda bu kişi 4. kat cennetin sahibidir. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Ve bu kişi dünya saadetinin %90'ından daha fazlasına sahip olmuştur. 4. kat cennette onundur.

sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Ve daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala'nın zemin katı gösterecek. Sonra birinci katına itibaren 7 tane gök katını gösterecektir. Birincisi Ulel-Bab makamıdır. İkincisi Salah makamı, İhlas makamıdır. Ve Sitret-i Müntaha'ya kadar İhlas makamında Allah Teala gösterir. Kişinin Salah, İhlas makamının sonunda cennet saadeti 5. kat cennet saadetini ifade eder. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği noktaya kadar 5. kat cennetin sahibidir kişi. Bu kişi Ulel-Bab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra ölmüş olsaydı yine 5. kat cennetin sahibi olacaktı. Daimi zikir 5. kat cennet için kesin bir işarettir. Öyleyse kimdir 5. kat cennetin sahipleri? Hikmet sahipleridir. Hayır sahipleridir. Tezekkür sahipleridir. Sonra bu kişi 5. kat cennetin sahibi olduğu zaman dünya saadetinin %90'ına falan değil, %100'üne artık sahiptir. Hem ruhu %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak-ı tevfileri işlemek istemiyor. Hem nefsi %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak-ı tevfileri işlemek istemiyor. Kişi bu sebeple iç dünyasında da, dış dünyasında da, yani başka insanların ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde, yasaklar cephesinde %100 saadeti yaşıyor. Bundan sonra kişi daha 4 mertebe kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır ve 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra irade teslimine hazır hale geldiği için iradesini Allah'a teslim edecektir 5. mertebede. 5. kademesinde salah makamının ve Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi hüviyetine, bir mürşit hüviyetine konulacaktır. Sabrın sahibi olacaktır. İrşad makamının sahibi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. %100 dünya saadetiyle birlikte. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadeti, işte dünya saadeti. Öyleyse nedir dünya saadeti? Kişinin iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi bu iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir dünya mutluluğunu yaşayan sonsuz bir mutluluğun sahibi kılması dileklerimizle, dualarımızla, temennilerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet öpüyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan dünya ve cennet saadeti konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizlere ulaştırmış oldu. Elimizdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle mübarek ellerinizden sonsuz ümit yapıyoruz ve bizler için çok kıymetli dualarınızı diliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Konferans dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler, yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir eşsiz sohbetinde daha muhterem Efendimiz Doktor İskender Ali Mihir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra ve inşallah ben müsaadenizle muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem Efendimiz, öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu eşsiz sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Eyzübillahi ve şeytanın acim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa da Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalp kalbe gönül gönülleriz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış, sizi mutlu kılacak olan bütün şartları hazırlamış. Her şey sizin için yaratılmış. Diyor ki, Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. O yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde, yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar! Her şey sizin için yaratılmış. Canlısıyla, cansızıyla, uzayıyla, yakınıyla, görüneniyle, görünmeyeniyle, her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah-u Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından

getirdiği, yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah-u Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah-u Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği görebiliyorsunuz. İşitme özelliği duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz, yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız, sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz vasıtasıyla anlardınız ki o uzvunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için Allah-u Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte insanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. Bir saadet garantisidir, bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun, mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir

miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. Siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz. Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız. Ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damla yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada, bir günde ölürler, çeker giderler. Şu baki kubbede bir hoş sada bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun.
her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey insan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. Hepinizi. Hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa. Diyor ki kim olursanız olun. Dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah-u Teala. İstediğim şey işte bu. Mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetiniz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim.
Allah da beni mutlu edecek. Mutlaka cennetini alacak. Öyle mi? Şeklinde düşünüp de bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi, sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle, asıl ifadesiyle siz istemedikçe gerçekleştirmez. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayın. Allah sizi mutlu edecek bütün imkanların sahibidir. Bunları sizin elinize teslim etmiş durumda ve sizden sadece mutlu olmayı dilemenizi, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah'ın kanunu her isteyen cennete gider şeklinde. Her isteyen cennete mutlaka gider. Kim cennete gitmek istiyorsa herkes mutlaka cennete gider. Unutmayın sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete gidebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengiz soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek. Aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç.
Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı, asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır. Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar içinde olursa olsun, mutlaka cennete girmek. Eşitlik buysa demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu'nun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizi her halükarda, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, ikinciyi devreden çıkartın, nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle. Allah Teala
cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor, şartını da belirtiyor. Şartı açık, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennetten müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çevreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı, huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şekline döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. Eşitliği insanlardan saklamış. Saklamayı başarmış. Ve yetmez, milyonlarca kişiyi etrafında zilmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış, yetmez, başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekun cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki: Vel Asr suresinde, Vel Asr diyor, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala.
Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete girecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'ten biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu'nun kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, Aminu kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir, acaba herkes cennete girer miydi? Giremezdi. Çünkü şeytan insanları mutlaka bundan uzaklaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı halde ve Kur'an-ı Kerim bunun son derece net olarak haber verdiği halde şeytan 14 asırda insanlara Kur'an'ın bu en büyük gerçeğini unutturmayı başarmış. Cennete girmenin böylesine kolay olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vakıa suresi Vel-Asr suresi insanları amil oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala
Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اِجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnden hüda hüdallah buyuruluyor Alim'e 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüver hüda İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah-u Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini şerh eder, İslam'a teslimi açar diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilemesi yeterlidir. Ulaştırmış vardı der. Ve o kişiyi mutlaka ulaşmış gibi cennetine alır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı. Bu yeterli bir sebep. Allah-u Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah-u Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Âl-i İmrân suresi 76 ve 77. ayetler kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve içini ve nefsini Allah'a ilahe ederse bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah-u Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever dediği Allah-u Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hem Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de 198. ayet-i kerimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği
ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse, ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek, görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olanlar, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey küçük vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse, ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte? Diyoruz ki bir, cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete girmek. Son söylediğiniz kesimde hepiniz için söz konusu olan bir sonuca ulaştık. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer sonucuna ulaşıyorsunuz. Bir başka grup ayet-i kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki, cehenneme girecek olanlar kıyamet günü orada toplanırlar, belik belik cehenneme sürülürler. Orada cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Ona derler ki söyledi ama biz ona inanmadık, Allah'a hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinleti alması, yerine ihbat koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah Teala kalbindeki hicab-ı mestureyi almış. İrşad makamıyla arasında bulunan hicab-ı mestur atlı perdeyi almış. Ve irşad makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki ellezine la yercune likaina ve razı bil hayatet dünya vatme en nubiha ellezine hüm an ayatina gafilun ilaike mevahümün narı bima kânu meksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir. Buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse İki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse cehenneme giden kapıyı kapatan, cennete giden kapıyı açan bir anahtar var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepimiz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın
en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim. Hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar. Söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman ona düşman olurlar. Her türlü iftirayı atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar, başka insanları da o cehaletin kör karanlığında sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır. Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah-u Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş oldu Allah-u Teala'nın bir hakikati. Böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Aklını kullanmamayı değil mi? Allah-u Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye, Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre Allah-u Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçetemi kesin, reçete nasıl gideceğinizi ifade ediyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız.
Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı. Yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda

olmasını emrettiği insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk meselesine baktığımız zaman daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şeytanın onlara mükellefe fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa, bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamam söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın ister insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya
Allah

ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size mükellefe fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size mükellefe fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyette, bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesiniz zannedersiniz. Yani içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah Teala şeytan onlara mükellef ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını
Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlarından biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses denettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır her yaptığı yanlışın arkasından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gördünüz ki ayet-i kerimede tağuta kuluken insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesini zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyete tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirleri yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla insan ve cin şeytanlarla ilişkisini
bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. İşte şimdi biz size buradan sesleniyoruz. Bizi dinleyen insanlar iki türlü fikrin sahibidirler. Bir grup insan, bu bir sahtekardır der. Hamdolsun ki bunların son günlerde artık sesleri büyük ölçüde kesildi. Son konferansımızda bize hiç kimse bu istikamette negatif bir şey söylemedi hamdolsun. Bu da Allah-u Teala'nın gelişme çağının, hidayetin gelişme çağının bir müjdesi olarak, ilk müjdesi olarak bize ulaştı. Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat, hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşmak. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız. Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Yani müşriktir. O kişi mümin değildir. O kişi yani kafirdir. İşte biz bunu söylediğimiz zaman Kızılca kıyamet koptu. Bundan çok seneler evvel. Çünkü hiç kimse böyle bir ilmin sahibi değil. Allah Teala bize Risalet nurlarını yazdırıyor ve ilmini öğretiyor. Ve sevgili kardeşlerim, o ilmin ışığı altında biz din adamlarına onların o güne kadar hiç duymadığı şeyleri anlatıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Kur'an ayetlerinde ispat ediyoruz ki, mesela Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ispat ediyoruz ki, Allah'a yönelmeyen, yani Türkçe bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, Allah'a yönelmeyen kişidir. Yönelmezse Allah'a karşı takva sahibi değildir. Bir,
beden şirktedir. Rum 31 ve 32'ye göre. Ve böyle bir şeyi söylediğim zaman Kızılca kıyamet koptu. Her taraftan saldırılar, saldırılar. Tutuklandık. 90 gün tutuklu olarak kaldık. Hayatımızın en güzel günlerini geçirdik. Hapishanede yüzlerce insan aramıza katıldı. Gayet rahat bir şekilde anlatılması lazım gelen her şeyi o kardeşlerimize anlattık. Hapishanedeyken de kimse bize engel olmadı. Herkes büyük bir mutluluk içinde suallerini sordu. Biz de ulaştırdık Allah-u Teala'ya. Cevapları aldık. O kardeşlerimize ilettik. Sonuç, bütün problemleri çözüldü. Herkes bunun şuuruna varınca anlaşıldı ki biz Allah ile devamlı temastayız. Herkesin problemine çözümün ne olduğunu Allah-u Teala bize ulaştırıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Şimdi bizim sevgili alimlerimiz tasavvufla şeriatı birbirinden ayrı şeyler zannediyorlar. Ve de diyorlar ki tasavvufta olanlar ne yaşarlarsa yaşasınlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız. İyi de onlara diyoruz ki benim sevgili kardeşlerim, aziz dostlarım, din alimlerim, güzel de İslam'ın 5 şartını yaşamak suretiyle hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değildir. Tabii başlangıçta sözlerimizi lazım gelen boyutta anlayamadı insanlar. Herkes karşımızda oldu. Bir ceviz kabuğu rezaletini hatırlıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ne ispat ettiler hepinize? 1997 yılındaydı zannediyorum veya 96. Tarihleri çok iyi hatırlayamıyorum. 97 olması lazım. Ama size neyi ispat ettiler onlar? 4 tane profesörle bizim sevgili Cevizoğlu Ceviz. Yani Hulki Cevizoğlu demek istedim. Evet, neyi ifade eder bu? Şunu ifade etti. Bir, bizim şeytandan vahiy aldığımızı, yani şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuzu, söylediklerimizin hepsinin şeytani olduğunu sizlere kabul ettirdiler. İki, bizim deli olduğumuzu sizlere kabul ettirdiler. Kalp gözümüzün açık olması sebebiyle Allah'ın bize gösterdiği 7 tane gök katı, o katlardaki Allah'ın gösterdikleri, onların hiç görmedikleri şeylerdi. Ve de halüsinasyonla, yani cinlerin ilişki kurduğu insanlara gösterdikleri şeylerle Allah'ın bize gösterdiği gök katları arasındaki farkı onların bilmesi elbette mümkün değildi. Ve de gök katlarından bahsettiğimiz zaman melekleri görmekten bahsettiğimiz zaman ile bir defa bizimle beraber olan bir bebek melek.
Allah Teala onu gösterince Risalet nurlarına da girdi bu konu. Bu sefer de meleklerle yatıyor, meleklerle hemhal oluyor gibi laflar ettiler. Sevgili kardeşlerim, bir bebek melek. Her şey ne kadar ters anlaşılıyor, ne kadar ters yorumlanıyor. Her şey niyete bağlı. Peki sonra ne oldu? O ceviz kabuğu rezaletinde bizim bir deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız, yani şeytan tarafından öğretildiğimiz söylendi. Ve ondan sonra da sözlerimize değer verilmemesi lazım geldiği ifade edildi. Ve insanlar bizden yüz çevirdiler. Yeter mi? Yetmez. Sözlerimizin manasını incelemek gereğini duymadı insanlar. Ve o ceviz kabuğu rezaletinde sizlere sevgili kardeşlerim tam 3 defa Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını verebilmek için biz oraya gelmiştik ve Allah-u Teala'nın orada bize bunu kesinlikle mümkün kıldığını gördünüz ama hiç hatırlamıyorsunuz bile. Alın o kaseti, yeniden inceleyin. 3 noktada bunun size bütün imkansızlıklara rağmen 3 defa haykırıldığını hatırlayacaksınız, göreceksiniz orada o kasette. Sevgili kardeşlerim, ve onlar bize 4 tane profesör, biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ve bizim Cevizoğlu kardeşimiz beraberce bir komplo kurmuşlar. Bize mekir hazırlamışlar, hile. Ve de çok büyük bir kısmınızı kandırdıkları da bir gerçek. Ama o sahneleri görenler için başka türlü düşünmek de mümkün olmazdı. Bu sebeple sakın sizi yargıladığımızı, neden böyle yaptınız dediğimizi düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Herkes öyle düşünecekti. Ve Kur'an'a da böyle yazıldı 14 asır evvel bu olay. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar bize karşı hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilelerinden daha büyük bir hile olduğunu fark edemezler diyor. Ancak ne zaman ortaya çıkar? Olay bütün boyutlarıyla açıklanınca. Bir saatlik bir konuşma ama arkasından 14 saat süren bizim açıklamamız ve bütün kamuoyunun ceviz kabuğundan sekiz sene sonra Allah'ın hilesiyle karşılaşmaları, gerçeği görmeleri. Ne diyor Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde? Diyor ki, Habibim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gelecekteki o günlere bak ki diyor, o günlerde dünyayı bir duman kaplamış olacaktır. Bu duman bir azaptır diyor. Yani aslında duman dediği şeyin duman olmadığı, bir azap olduğu ifade ediliyor. Öyle bir azap ki bütün insanları saracaktır diyor. Ve insanlar diyecektir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala? Onlara apaçık bir
Resul geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ona deli dediler. Ve sözlerinden ibret almadılar. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Sevgili kardeşlerim, 7 sene evvelini hatırlayın. Hepsi olmadı mı? Hepsi gerçekleşti. Bu Ali İmran suresinin 181. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onunla beraber olan diğer 4 peygambere 5'i Ulul Azm peygamberleri oluşturur. Sırasıyla Hazreti tarih sırasıyla Hazreti Nuh 1, Hazreti İbrahim 2, Hazreti Musa 3, Hazreti İsa 4, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 5. Bu peygamberlerin 5'i Ulul Azm peygamberler olarak geçer. Azim sahibi olan peygamberler. Ve bu 5 peygambere Allah Teala onlardan misak alarak diyor, dedi ki Ali İmran 81, ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz vermenizi ve sözünüzü ikrar etmenizi, misak vermenizi ve misakinizi ikrar etmenizi istiyorum. Misak verdiniz mi ve ikrar ettiniz mi? Bu lazım peygamberler dediler ki ikrar ettik. İşte insanlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka Resul gelmez. Zaten peygamber kavramıyla yani nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış insanlar tarafından ve de Kur'an'ın tam aksine akaid büyük hatalarla dolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzun lafın kısası, Allah Teala onların hilelerini yüzlerine bulaştırdı ve onlara tükürdüklerini yalattı. Ve onlar o davranış biçimleriyle Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul'ün biz olduğunu kendileri ispat ettiler. Kur'an'ı değiştirmeleri mümkün olmadığı için Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri aynen duruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya Allah'ın onlar bize Allah'a karşı mekir yaptıklarını zannederler. Ama Allah'ın mekri onların mekrinden üstündür sözünün nasıl bir ibret vesilesi olduğunu Allah Teala ortaya koydu. İşte sevgili kardeşlerim, biz sizlere sadece Allah'tan aldığımızı ifade ederiz. Gerisi de bizim hayatımızla dahil bizi hiç alakadar etmez. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hayatımızın bizim gözümüze şu kadarcık değeri yoktur. Allah için yaşarız, Allah için de bir gün ölürüz. Hepsi bu kadar. Ama yaşarken hepinizin imreneceği bir mutluluğu yaşadığımızı ifade etmek isteriz. Neden mutluyuz? Çünkü Allah Teala bizi mutlu kılıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyoruz. Allah kimi mutlu kılmayı dilerse onun mutlu olması için bize her şeyi yaptırır. Biz Allah'ın emrinde sadece bir piyonuz. O bize şekil veren,
O bizi kullanandır. Kendi aklımızla hiçbir yere gitmemeyi, hiçbir şey yapmamayı Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, hidayetin gelişme çağında evvela şunun bilinmesi temel şart ki biz Allah'ın tasarrufundayız. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Öyleyse bu bunca insana kim bilir kaç bin kişi oldu, onların talepleri üzerine Allah-u Teala'dan sorduk, cevaplar getirdik. Allah-u Teala'nın bize vahyettiği cevapları ulaştırdık onlara. Acaba neden hepsi doğru çıktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl oluyor da söylediklerimiz birer birer gerçekleşiyor? Biz mi söylemişiz? Hayır, bir kardeşimize diyoruz ki sen ileride Amerika'ya gideceksin, doktorluğunu orada yapacaksın. Asker olmayacaksın, sivil olacaksın. Buna benzer yüzlerce olay geçti başımızdan sevgili kardeşlerim. Biz onun tasarrufu altındayız. Kendimize ait yapabileceğimiz bir şey yoktur. O ne söylerse biz onu bizim ağzımızda söyler, biz onu söyleriz. Ne söyletirse, bize ne söyletirse onu söyleyebiliriz sadece. Bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Bize sual sorulunca kardeşlerimiz bilirler ki o sual bize Allah'tan sormak için sorulmuştur. Sorarız, cevabı alırız, kendiliğimizden hiçbir şey katmadan onu sualin sahibine iletiriz. Böyle olduğu için şu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Çünkü bizim sorumluluk alanımıza Allah Teala hiçbir şeyi bırakmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine bakın demekle neyi kastetmiştik? Her padişahın bulunduğu, yaşadığı devrede yükselme devresi boyunca mutlaka bir lalaları vardı. Yani mürşitleri. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Bugün de dünya üzerinde bu mevkide olan biz varız. Allah'tan alıp emri herkese iletebilecek olan efsafta biz varız. Risalet nurları da Allah'ın bu vahiy ile gerçekleşmiş olan bir bütündür. Olaylar geliştikçe bugüne kadar gördünüz ki çıkardığımız ihtarlarla bütün din adamlarına dinlerini öğretti Allah-u Teala. Kim derse ki ben zaten dinimi biliyorum, senden mi öğreneceğim? Biz ona deriz ki hayır, benden öğrenmeyeceksiniz. Ben yokum. Biz varız. Allah-u Teala bize, size söylememiz için vahyeder. Biz de size söyleriz Allah'ın söylediklerini. Bu kadar. Onun için biz yokuz. Ve gelecek günlerde dünyada çok değişiklikler olacak. Bu olacak değişikliklere dikkatle bakın. İşte o değişiklikleri yapabilecek vasatta o vasıfların sahibi olan kişi biz olarak yaratıldık. Biz olarak seçildik. Onun için buradayız. Ve vazifemiz hayatımızdan kat kat üstündür. Biz bir hiçiz. Ama Allah kainatı yaratandır. Öyleyse bizi düşündüğünüz zaman bizim şu zavallı naçiz vücudumuzu düşünmeyin. Biz ondan aldıklarımızı size söylemekle vazifeli olanız. Tıpkı
Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün padişahlarla beraber olan onların mürşitleri gibi. Hepsi Allah'tan aldılar ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirdiler ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi, daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Cumhuriyetin başından bu tarafa insanların dinden uzaklaştırılması için büyük gayretler sarf edildi. Materyalizm o günlerin değerli bir dokümanıydı. Hatta sosyalizm, komünizm de bunlardan bir tanesi, yani maddecilik ve din adamları, binlerce kişi yok edildi. Buna rağmen Cumhuriyet'in birinci meclisi %80'den fazla evliyayı muhteviydi. Ama tek dereceli seçimde, ikinci mecliste onlardan hiç kimse kalmadı. Ve sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Aradan geçen zaman parçasında bu kadar sene sonra dinlerini yaşamakta olan insanlar bugün iktidar oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onlar bunu oylarla hak ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakarsanız eğer, dünyada çok sayıda öksüz ülke göreceksiniz. Osmanlı'yı yok eden İttihat Terakki, geriye sadece bir ölü bıraktı. Muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı'yı yok etme savaşında biz Osmanlı'nın düşmanlarını görmek isterdik. Osmanlı'nın onca yıldır galip geldiği insanlar onu yapamadılar. Osmanlı'yı yok eden kendi çocukları oldu. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler.
bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır. Yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlenerek, fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz. Ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirde yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defada görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin. Burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık.
Allah Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da, siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Ve en çok taşlanan kişi biz oluruz. Şu bizim din adamları, sevgili kardeşlerim, ihtarlarımızı bir okusalar, bir Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırsalar, o zaman ilimlerinin kendilerini neden kurtaramadığını, kurtarmasının mümkün olmadığını anlayacaklar. Acaba o zaman bize karşı bu yanlış davranışlarını devam ettirebilirler mi? Hamdolsun ki aralarında okuyanlar giderek çoğalıyor. Okudukları zaman gözleri büyüyen, hayretle açılan, bütün söyledikleri doğruymuş diyen birçok din adamı oldu. Sevgili kardeşlerim, elbette doğru olacak. Onları biz yazmıyoruz ki. Biz sadece bir vasıtayız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sadece bir vasıtayız. Alın ihtarları, eline boyuna okuyun. Bilmediğiniz bir ilmin size sunulduğunu göreceksiniz. Onları okuduğunuz zaman göreceksiniz ki biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenilenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki
bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet sevgili izleyenler dinleyenler ve üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili mürşidimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir, yine siz değerli dinleyenlerimizle, öğrencilerimizle ve izleyenlerimizle birlikte oluyorlar. Bugünkü bahisli sohbetlerinde ve kendileri şu anda hakkınızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Bebeğinizden sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. İnşallah çok iyisi dualarınızı beklerken bugünkü bu dersimizde de sizi izleyen ve dinleyenlerimizle ve öğrencilerimizle hoşça bırakmak istiyoruz. Tekrar ederinizden hürmet ve muhabbet ediyoruz sevgili efendimiz.
2: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerini öperek, hepinizi selam ederek inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bugünkü sohbetimiz davranış biçimleri. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahu esselam ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldık. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, her zamanki gibi mutluluğa doğru yürümek için gerekenler ve davranış biçimlerimizde başkalarına atfeder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hepiniz ayrı ayrı hitap ediyorum. Toplumun bir üyesiyiz, bir ferdiyiz ve toplumu hepimiz tek tek temsil ederiz. Öyleyse içinde yaşadığımız toplumun mutlu bir toplum olması veya olmaması her şeyden evvel bizlere bağlı. Biz her birimiz bu toplumun bir üyesi olarak, bu toplumdan bir parça olarak, eğer topluma onu mutlu edecek şeyler ulaştırabiliyorsak, o zaman mutluluktan pay almakla kalmayız. Pay veririz mutluluğa. Öyleyse mutluluktan pay almak, mutluluğa pay vermek, iki ayrı davranış biçimini ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve herkes kendisine yapılan davranış biçiminin bir aynasıdır. Başkalarına nasıl davranırsak

çok ötesinde güzellikler sergiliyor. Allah-u Teala buyuruyor, başkalarının kusurlarını araştırmayın. Bir kusur gördüğünüz zaman onu etrafa yaymayın. Saklayın içinizde. Ve bu kusuru başkasını küçültecek, o kusuru gerçekleştirmeyi küçültecek bir vasıta olarak kullanmayın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimleri son derece nazik bir konu. Üzerinde dikkatle uzun süre durmamız lazım gelen bir konu. Davranış biçimlerimiz toplumun birer cemaati olarak neyi aksetmeli, aksettirmeli? Başkalarına mutluluk verecek davranışları aksettirmeli. Sevgili kardeşlerim, eğer biz toplumun bir ferdiysek, başkalarına mutluluk vermek temel şiarımız ise, o zaman en güzele yönelik bir davranış biçimini her zaman sergileyebiliriz. Bu dizayını en güzel şekilde almaya çalışalım. Öyleyse neler yapmamız lazım? Aslında son derece basit bir şey. Biz davranış biçimlerimizle başkalarına rahatsızlık verenler asla olmamalıyız. Tam aksine biz davranış biçimlerimizle daima başkalarını mutlu kılan insanlar olmalıyız. Başkalarına mutluluk vermenin bir vasıtası olmalıyız. Kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Onlardan yana olmalıyız. Kendimizden yana değil. Bu ise sevgiye bağlı bir meseledir sevgili kardeşlerim. O zaman başkalarını sevmek mecburiyetinde olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Sevmeliyiz insanları. Onlara güzellikleri anlatmalıyız. Her şeyin en güzel olduğu bir stikle en üst seviyede bir güzelliği sergilemek her zaman mümkündür. Yeter ki bizler isteyelim. Eğer nefsimiz afetleriyle bize hakimse, başkalarına güzel davranışlarda bulunamayız. Hep başkalarından üstün olmak isteriz. Hep başkalarının bizim üstünlüğümüzü kabul etmesini isteriz. Hep nefsimiz kendimizden yana olur. Ve başkalarına verdiğimiz şey her zaman onları üzmek, onları huzursuz etmek şeklinde tecelli eder. Bu iki ekstremin birinci parçası. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci tarafında ekstrem kelimesi yetersiz. Başkaları için çalışmak, başkalarına kendini adamak, bir ekstrem adını verdiğimiz nokta düşünülebilirse onun da ötesinde olmalı diye düşünüyorum. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmalısınız. Kullandığınız zaman sevilirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın indinde sevmek

derhal davranışlara yansıyan bir metodudur. Eğer başkalarını seviyorsanız, o zaman onlara güzel davranabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız, bunun da manası var. Hiç sevmiyor değilsiniz. Sevdiğiniz birisi var ama ne yazık ki o siz kendinizsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Öyleyse sevmenin ve başkalarına mutluluk vermenin birbiriyle kesin kes alakalı iki yakın konu olduğunu hiç unutmayacağız. Ve bu standart içinde devam edeceğiz hayatımızda. Öyleyse biz bir kapı olmalıyız. Allah'ın kapısı. Allah'tan bize gelen güzellikleri başkalarına aktarmak üzere görev yapmalıyız. Ötekine aşk gözünü çizmek istiyorum ötekinde. Ötekinde nasıl yanlışıyor onu görmek istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah'tan aldığınız her güzelliği başkalarına ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Ölçüler bize göre ve başkalarına göre olmak üzere ikiye ayrılıyor. Siz bütün hüsnü niyetinizle başkalarına mutluluk vermek üzere çalışırsınız. Ama onları bir kısmını mutlu edemezsiniz. Bunun arkasında ne olduğunu biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onları mutlu edecek olan konuyu seçemediniz demektir bundan dolayı. O da var. Yapmanız lazım gelen bir şey daha var. Başkalarına mutluluğunuzu ulaştırırken sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların bundan mutluluk geleceklerine hissettiğiniz şeyleri öğrenmelisiniz. Hissettiğiniz şeyleri kullanıp da onlar mutlu olmazsa sizin mutluluğunuz yetmez. Siz onlar mutlu olmasa da mutlu olursunuz. Ama hedefinizin kendinizi değil, onları mutlu etmek olduğunu unutmayın. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, biraz daha araştıracaksınız demektir. Siz kendi dizaynınız içinde bir hedefe yürüyorsunuz. Ve yürüdüğünüz hedefte başkalarına mutluluk vermek var. Buraya kadar çok güzel. Ama ilk denemeyi yaptınız, düşündünüz, taşındınız ve gerçekleştirdiniz aklınıza gelen bir şeyi. Onun bir ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Ama onun mutlu olmadığını gördünüz. Şurası kesin. Onu mutlu edeceğini tahmin ettiğiniz şeyi ulaştırmaya çalıştığınız sürece ulaştırdığınız ana kadar sizi mutlu kılacak olan o kişi değildir, Allah'tır. Öyleyse mutluluğu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda saadet adı verilen, mutluluk adı verilen nesne sizin tarafından genetli oynadılık yapılmadan uygulama fiyatlıkla olmuştur. Öyle olmasaydı eğer, mutlaka o mutluluğu ulaştırdığınız kişi mutlu olacaktı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse diyelim ki birinci etapta o ulaştırdığınız mutluluk müessesesi o kişiye gerçek anlamda bir mutluluk temin etmedi. O zaman yeniden araştıracaksınız. Onu daha çok mutlu edecek olan ne olabilir? Bunu onunla yaptığınız bir sohbet sırasında bu noktayı açığa koymadan araştırabilirsiniz. Bu araştırmaların
sizi onu mutlu etmek konusunda, onu memnun etmek konusunda yeni imkanlar sağlaması söz konusu. Sağlayamadıysa yeniden araştıracaksınız. Ama her zaman başkaları için olacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Etrafımızdaki herkes insan olarak yaratılmıştır. Mutlu olmaya layıktır. Eğer aynı yolu paylaşıyorsak, Allah'ın yolundaysak, birbirimize yardım ederek yüceleriz. Öyleyse bir tek gövdesi olan bir ağaç düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ağacın ana gövdesi tek bir gövdedir. Bu gövde evvela ana dallara ayrılır. Ana dalların her biri tali dallara ayrılır. Bu tali dalların her biri ikinci defa tali dallara ayrılır. Ayrılır ve bu dalların her birinden yapraklar çıkar. Çiçekler oluşur, meyveler oluşur. Sevgili dinleyenler, o yapraklara dikkatle bakın. Bir ağacın üzerinde binlerce yaprak görürsünüz. Hepsi, bütün yapraklar klorofil üzümlenmesi yaparlar. Fotosentez yoluyla güneşin ışınlarını kullanarak, köklerinden aldıkları suyu kullanarak, havadan aldıkları karbondioksit kullanarak karbonhidratları, yani gıdalarını temin ederler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama binlerce yaprak, hepsi aynı gövdenin köklerinden, tek bir gövdenin köklerinden hayat olan sularını alırlar. Her bir yaprak o ağacın yaşaması için bir vasıtadır. Binlerce yaprağın, on binlerce yaprağın her biri. İşte Allah Teala ağaçlara hayat vermek için böyle bir yol dizayn ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği en güzel standartlarda yerine getirmekle hepiniz kendi mutluluğunuz için mükellefsiniz. Evvela şu kanunu hiç unutmayacağız. Bir insanın mutlu olmasının ölçüsü başkalarına verebildiği mutluluğu daima ikiye katlamaktır. Öyleyse buradan vardığımız yer var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz başkalarının saadetine dayalı. Başkalarını hangi ölçüde mutlu kılabilirseniz siz de o kadar mutlusunuz. Onun iki katı demek daha doğru bir ifade. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun çeşitli aynı ölçüde sizi mutlu kılacak olan birinci faktör Allah-u Teala'dan gelip mutluluğunuza sebebiyet verir. İkinci faktör ise ruhunuzun nefsinize verdiği ferahlığı oluşturur. Öyleyse her iki statüde de sizi mutlu edecek bir şeyler her zaman vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Öyle insanlar olun ki sevilesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanların davranışına dikkat edin. Onlardan her birisi sizin için bir habercidir. Acaba sizi seviyorlar mı? Acaba siz onları seviyor musunuz? Sevgi
öyle bir müessese ki bu kapı sadece mutluluğa açılır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizden sevgi duyduğunuz herkese ulaştıracak olan şey onların mutluluğu için yaşamanızdır. Bir anne, bir baba hayatlarını çocuklarını hayata hazırlamak üzere sarf ederler. Onların tahsillerini gerçekleştirmek anne babanın temel vazifesidir. Niçin böyle yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dinliyorlar, çalışıyorlar ve çocuklarını yetiştiriyorlar. Okullara gönderiyorlar, üniversitelere gönderiyorlar. Onların mezun olmaları için gerekli gayretleri gösteriyorlar. Fedakarlık hepsi. Niçin? Çünkü çocuklarını seviyorlar. Bu sevginin bedeli de fedakarlıkta bulunmaktır. Bütün anne babalar çocuklarının tahsiliyle mükelleftir. Onları en iyiye ulaştırmak onların temel görevidir. Eğer sevgi olmasaydı bu bir andalya olurdu. Sevgi olduğu için her şey bir özveri olarak ama sevginin de dinleyecek olan tatlı bir özveri olarak devreye giriyor. Bu fedakarlık denilen müessese aslında özveri kelimesiyle çok alakalı görünmüyor bana. Onun için ben yine bizim zamanımızın tabirini kullanayım. Biz artık eski bir insanız. Fedakarlık öyle bir dizaynı gösteriyor ki bu dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler her şeyin en güzelini oluşturur. Öyleyse muhteva ona göre her güzel şey sizin için. Ama güzellikleri kullanmak için sizin gayretiniz asıl. Yoksa olmaz. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım? Neden başkalarının mutluluğu benden sorumluyor? Ben başkaları için mutluluk verecek bir insan olmak istemiyorum. Onlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu sizin şeytanın hilesi karşısında yenik düşmeniz manasına gelir. Şeytan her zaman sizi buna hazırlar. Yalancı bir hak, yalancı bir adalet mefhumuyla karşınıza çıkar. Der ki her şey adaletli olmalı. Eğer sen ona bir şey veriyorsan o da sana eşitini vermeli. Böylece adalet tesis etmeli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün ömrünüz boyunca her saniye sadece sizi aldatmakla vazifeli görür kendisini. Ve madalyanın öbür tarafını size hiçbir zaman söylemez. Mutluluğunuzun başkalarına verdiğiniz mutlulukla mümkün olduğunu hiçbir zaman söylemez. Size mutluluğu tam tersine nefsinizin afetlerinin doyurulması olarak takdim eder. Ve hep nefsinizin dilediği istikamette mutlu olacağınızı zannettirir. Hayatınız boyunca bunu sizin üzerinizde formüle eder. Baş düsturunuz yapmak ister. Öyle bir insan yapmak ister ki hep kendi menfaatinizi kollayan, onun için davranış biçimlerinizi dizayn eden bir insan olasınız. Yani nefsinizin daha açık bir ifadeyle nefsinize bu telkinleri yapan şeytanın kölesi olmanızı ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bunu insanların tamamı üzerinde başlangıçta başarır. Sonra insanlar
eğer hakikatleri anlayabilirlerse yavaş yavaş fikirlerini arttırarak bir gün şeytanın üzerinde onlar hegemon yapıyor, kurarlar. Şeytan artık onların gazı zorucu olur. Öyleyse Allah yolunda yolculuğun her zaman bir beyin yıkayışına, beyin yıkanmasına dönüşmesi mümkündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın yoluna ulaşamamışsa, şeytan onun üzerindeki beyin yıkamasını başarmıştır demektir. O kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır, sinirlidir, streslidir. Başka insanlarla devamlı tartışma, sürtüşme halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sakın bu tarzı bir görüntüye girmeyin. Başkalarına böyle bir resim vermeyin. Bu fotoğraf sizin başkalarınızı sevmediğinizi, daha acısı başkalarının da sizi sevmediğini işaretler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece güler yüzlü olmak da yetmez. Başkaları için yaşamalısınız. Konunun özü bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşamak. Konunun özü bir adım daha ötede, daha açık bir ifadeyle başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hissedebiliyor musunuz ne söylediğimi? İşte bunu davranışlarınıza yansıtmalısınız. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan bir insan, herkesten çok daha mutlu bir insandır. Bu düzen içinde yaşayacaktır. Yaşadığı her şeyde başkaları vardır. Başkalarının hayatı söz konusudur. Başkalarına mutluluk vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, davranış biçimleri dediğiniz zaman siz varsınız, Allah var ve kendisine mutluluk vermeyi, onu mutlu etmeyi düşündüğünüz kişi var. İşte bu siz varsınız da sizin ruhunuz devrede sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah her zaman ruhunuzla beraberdir. Ne zaman nefsinizi ruhunuz haline getirirseniz, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulabilirseniz, o zaman nefsiniz de ruhunuzla birlikte olacaktır. Bu bir dörtgendir artık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir zaman şeytanın cephesinde böyle bir dörtgen, bir kare oluşamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninin son şekli bir karedir. Yani nefsinizdeki bütün afetler yok olduğunda, onların yerini tamamen ruhunuzun hasretleri aldığında, siz başlangıçtaki üçgenin ötesine taşmış olursunuz.
Şimdi nefsinizdeki bütün afetler yok olmadığı için yeter. Eğer başkalarına mutluluk veriyorsanız, bunu başarıyorsanız, sizi seviyorlarsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman onlara o mutluluğu taşıdığınız sürece siz bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhunuzun temsil ettiği, bir kenarını da kazandığınız derecelerin temsil ettiği bir muhteşem üçgende yaşarsınız. Bu üçgen Allah'ın ülkesini, mutluluğu temsil eder, mutluluk üçgeni. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öteye geçtiniz, sabıkın oldunuz, daimi zikre ulaştınız. O zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oldu. Nefsiniz de bu hüviyetine büründü. Acaba ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili kardeşlerim ve sevgili öğrenciler? O zaman bir dörtgen olur bu. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun temsil ettiği, üçüncü kenarını nefsinizin temsil ettiği ve dördüncü kenarını daima kazandığınız derecelerin temsil ettiği, yani ayrın temsil ettiği bir kare. Nefsiniz bir ruh hüviyetine girinceye kadar bu kareyi oluşturamazsınız. Bir üçgen içinde yaşarsınız ama gene mutlu olursunuz. İşte bu yolculukta başlangıç bir üçgenle başlar, sonuç karedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama diğer ülkede, şeytanın ülkesinde kare oluşması mümkün değildir. Çünkü bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da işlediğiniz şerler olan bir üçgen düşünün. Bu üçgen hiçbir zaman dörtgen olmaz. Yani ruhunuzun nefsinizin hüviyetine bürünmesi ve nefsiniz gibi bir davranış biçimi sergilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsi değişebilir bir özellikle yaratmış. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Sonra onu esferi sahiline reddettik diyor. Öyleyse nefsin temel yapısı güzelliklere dönebilecek bir özelliği yaşamaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşayabilmek nefsin afetlerinden tamamen arınmasıyla, afetlerin yerini ruhunun hasretlerinin faziletler adıyla devralmasıyla mümkün. Ne zaman böyle bir işlemi gerçekleştirebilirseniz, işte o zaman nefsiniz ruhunuz hüviyetine adım adım girecektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki bütün afetler yok olacak, ruhunuzun bütün hasretleri yerine gelip yerleşecektir. Nefsiniz tam bir ruh hüviyetine bürünecektir. Her cepheden nefsiniz de ruhunuzun isteklerini isteyen, onlar gerçekleştikçe mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir hüviyet kazanacaktır. O zaman bu bir mutluluk dörtgenidir. Ve bunun zıttı mümkün değildir. Nefs ruh hüviyetine bürünmek üzere yaratılmıştır. Ama ruh hiçbir zaman yozlaşmaz. Ruhun nefs hüviyetine bürünmesi, hasletlerin, güzelliklerin ruhunuzda yozlaşması,
ruhunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğinin değişmesi hiçbir şekil ve şart altında mümkün değildir. Hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, ruhunuz değişmez. O hep güzelliklerden yanadır. Hep Allah ile beraberdir. Hep sizi Allah'ın bütün güzelliklerinden çekmek ister. Öyleyse insanların ona uydukları takdirde, ruha uygun kararlar almaları halinde yaşantıları, nefslerindeki afetler ne kadar olursa olsun mutluluktur. Nefsteki afetlerin boyutu sizin iradi yapınıza tesir edebilecek olan özellikleri taşımaz. İradi yapı ruhun emrindedir. Bu iradi yapı, iradi strüktür sizin mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman onu dikkatle yerlerine oturtup iki hedefiniz var. Birisi daimi zikir. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık bir daire sarf etmenize gerek yok. Zaten siz bu noktada başkalarına daima mutluluk veren, başkaları tarafından sevilen bir insan olursunuz. İşte öyle insanları sevemiyorsanız nefsinizdeki atıkları dikkatle tetkik edin. Neden sevebildiğinize bakın. O zaman nefsinizin afetlerini göreceksiniz. Her biri ayrı bir zehirli yılandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün insanları bu en korkunç hedefe yöneltmeye çalışır. Nefslerinin ve kendisinin esiri kılmak, kötüye yöneltmek, yozlaşmaya ulaştırmak. Ve biliyor musunuz, insanlar bu konuda dejenerasyona giderken hiçbir zaman şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını fark edemezler. Onlara göre, bütün insanlara göre bu hedeflere ulaşan insanlar beyinleri yıkanmış insanlardır. Mutluluğu yaşayan insanlar toplumun içerisinde bir belli hüviyet taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her standart içinde mutlu olmak sizin dizayınınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Demek ki iki ayrı pencereden bakıyoruz olaya. Birinci pencere, nefsinizdeki afetlerin yok edilmesi yoluyla mutluluğa ulaşmak. Bu hedefe ancak daimi zikirde ulaşabilirsiniz. Uzun süreli ve sizi çok uğraştıran bir konudur bu. Hep insanlar daimi zikre ulaşırız diye yola çıkarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hala bana hiç haber gelmedi. Aylar evvel kardeşlerimiz 52 haftada bir yerlere varabilmek için yola çıktılar. Ama her biri bir yerde kayboldu. Size konunun temelini söylemiştim. Saatinizin her çalışında mutlaka zikre başlayacaksınız. İsrarlı olacaksınız. Hiçbir çalışında vazgeçmeyeceksiniz. Namaz kılıyorsunuz o sırada, o zaman gözlerinizi böyle kırparak, dudaklarınız da değil, içinizdeki sesler Allah Allah demeyi bu surete getirin, namazınızı kılın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ama mutlaka saatiniz çaldığı anda zikre başlayın.
Ama ne isterken zikrediyormuşsunuz? Başlangıçta bu çok önemli değil. Onun dışında da sık sık hatırlayacaksınız Allah-u Teala'yı. Yeni zikre başlayacaksınız. Fakat şeytan sizi daimi zikirden uzaklaştırabilmek için binlerce hileyi arka arkaya devreye sokar. Bir tek maksadı vardır. Daimi zikre ulaşmanız demek, onu esir etsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler, esaretini çoğuşlanmaz. Daimi zikre ulaşan bir insan, şeytanın bütün taleplerinde onu yener. Her zaman şeytan mağlup olur. Bu ise şeytanı korkunç rahatsız eden bir sonuçtur. Ama daimi zikre ulaşan herkes de şeytanı her an yere çevirleyen bir insandır artık. Şeytan onun gazı zayıf olmuştur. İşte bu noktaya ulaşmamız için şeytan her şeyi yapar. İstediği şey sizin her zaman mutsuz, her zaman huzursuz olmanızdır. Bunun da çaresi çok kolay. Nefsinizdeki afetleri şeytanın onlara devamlı ses verebildiği için şeytanın devam ettirmesidir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci yol, uzun süreli yol. Bu yola devam ederken bir başka yolu da, asıl yolu kullanmalısınız. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikri yaşayan bir insanın davranışlarını sergileyebilirsiniz. Bu mutluluğu yaşamanız demektir. Başkalarının için yaşamak, daha açık bir ifade kullanayım. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları uğruna yaşamak. Başkalarını kendinden ötede üstün noktaya getirmek için yaşamak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fedakarlık etmeyi, başkalarına mutluluk getirmeyi, onların üzerinde bir hegemonya kurmak için vasıta zannedenler oluyor. Farkına bile varmadan nefsleri onları oraya götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, başkalarını mutlu ettikleri zaman şöyle bir olguyla karşı karşıyalar. Ben ona bu iyiliği yapayım, o da bana medyunu şükran olsun, şükran borçlu olsun. Davranışlarından bana karşı saygını hissedeyim. Beni değerli bulsun. Onu menfaat rastasıyla kendime bağlayayım ve bana mecbur kalsın. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer böyle düşünenler varsa onlar baştan kaybetmişlerdir. Aslında başkalarını mutluluğu için yaşamıyorlar. Nefsani davranışlarının kendilerini mutlu edeceğini zannedip o nefsani davranışlar statüsünde yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri nefsinizin hoyrat ellerinde parçalamayın, örselemeyin, yaralamayın. Ruhunuzun güzellikleriyle, ruhunuzun meltem sıkarlarında onları okşayıcı bir standartta yerine getirmeye çalışın. Eğer özet olarak söylemek lazımsa, sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşana kadar sizi mutlu edecek bir müessese, daimi zikirdeymişsiniz gibi mutlu edecek olan bir müessese, her zaman elinizin altında size mutluluk vermek üzere hazırdır. Nedir bu?
başkalarını mutlu etmek, onların mutluluğu için yaşamak, onların mutluluğuna kendini adamak. Sevgili dinleyenler, bütün insanların mutluluğu, eğer bütün insanlar başkalarına mutluluk vermek için yaşamış olsaydı, 100 üzerinden 100'e kurtulurdu. Bütün insanların mutluluğu kurtulurdu. Herkes başkası için yaşadığı zaman o topluluk dünyadaki en üstün cemaati oluşturur. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hedefi verelim. Daire zikre ulaşmadığınız halde daire zikrin standartlarında olmak istemez misiniz? O standardı her zaman verebilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse yaşarsınız. Eğer hayatınızı vakfetmekse, sizin hayatınızda başka insanlar sizden önce geliyorlarsa, o zaman o insanlara dikkatle bakın sevgili izleyenler ve izleyenler. O insanlar hep mutlu olacaktır. Onların yüzlerinden, davranışlarından sizi sevdiklerini, her geçen gün size biraz daha büyük bir sevgiyle bağlandıklarını hissedersiniz. Bunu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği gerçekleştirmek üzere var olursunuz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin olur. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala tarafından. Bu dizaynda bütün insanlar birer vasıtadır. Herkes başkalarının mutluluğunun sebebidir. İşte bir devre asr-ı saadet diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra saadet devri, sahabe aynı sabah sahibi olmasına rağmen devam edememiştir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, İslam'ın arasında anlaşmazlıklar ve başka problemler oluşmuştur. Öyleyse bütün güzelliklerin yaşandığı bir devreyi bütün boyutlarıyla mevcut düşünmek lazım. Yeni bir asr-ı saadet yaşanacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu asr-ı saadeti yaşayacak olanlar sizlersiniz. Eğer bu söylediklerimizi hepiniz şiar edilirseniz, o zaman bu toplum birbirini seven ve etrafındaki her insan için fedakarlık yapmaya hazır olan ve her zaman bunu yapabilen insanlardan oluşur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kime göre fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana göre fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için
fedakarlık yoktur. Her yaptığı şey onun hayatının zevkinin bir parçasını teşekkür eder, sarf ettirir sadece. Hiçbir olay, verdiği hiçbir şey onun için bir fedakarlık değildir. O başkaları için hayatının her dakikasını verirken bundan sadece doyulmaz bir zevk almaktadır. Öyleyse farklılığı görebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu neye benziyor? İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde ve başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisine düşen görevleri yaparken bunları angarya sayması veya zevk haline getirmesi, neyse başkalarını mutlu ederken bunu eğer onları mutlu etmek için değil, onları mutlu etmenin size bir fayda sağlaması için yapıyorsanız, bu size hep angarya gibi gelecektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zevkinizi alıp götürecektir. Başkalarının sahasında olmayın. Ben ona bu iyiliği yapayım da o bana şükran borçlu olsun, bana daha çok saygı göstersin, beni daha çok sevsin, beni kendisinden üstün görsün diye bir davranışın peşinde olan hiç kimse bu söylediğim güzellikleri yaşayamaz. O her zaman nefsinin ve şeytanın kurbanıdır. Ve kurban olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ulaşmanızı Allah'ın hedeflediği tip, zamanımız insanının, açık gözlerin, aklı evvellerin helai dedikleri tiptir. Başkaları için hep fedakarlıkta bulunan bir insan, onlara göre bunun da fedakarlıktır. Bu böyle bir insan, kendi menfaatlerini hiç bilmeyen, bu dünyada akılcı davranışın sahibi olamayan, onların özlerine göre de mutlu olması kolay kolay mümkün olmayan zavallı bir insandır. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bilmezler ki mutlu olanlar sadece o kendilerini başkalarına vakfedenlerdir, adayanlardır. Ve bu akıllı geçinenlerin her birinin her an bir huzursuzluk problemiyle karşı karşıya olduğunu, her zaman sinirli, her zaman hırçın, her zaman kendisine zulmeden birisi olduğunu görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikleri yaşamak varken, daimi zikre kadar, daimi zikre ulaşana kadar, eğer hep başkalarına mutluluk verdik süre yaşarsanız, bunu başarabilirseniz, hayatınızın devamı boyunca, tasavvuf hayatınızın başından sonuna kadar, Kur'an'daki İslam'ı yaşama hayatınızın başından sonuna kadar hep mutlu bir insan olursunuz. İşte Allah'ın mutluluk reçetesi budur. Başkasına mutluluk verin ki mutlu olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yollarımız mutluluktan geçiyor. Her güzel şey sizler için. Öyleyse kendinize başkalarının gözüyle bakmaya çalışın.
etrafınızdaki insanlar sizin ne olduğunuzun aynasıdır. Aynaya baktığınızda kendinizi görürsünüz. Ama bu sizin hükümlerinize göre cereyan eder. Ama başka insanlara baktığınız zaman bu ayna sizi aldatmaz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, aynaya baktığınız zaman ayna iç dünyanızı göstermez. Bir şekil göstergesi. Bir ayna sadece budur sevgili izleyenler, dinleyenler. Ama insan adı verilen aynaların her birisi her davranışıyla size kim olduğunuzu anlatır. Kim olduğunuza dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler. Kimliğiniz bu standartlar altında hüküm fermanıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her güzellik sizin içindir. Allah-u Teala hepinizi, her birimizi etrafınızdaki insanlara mutluluk başlasınız da onların mutluluğunun iki katını siz yaşayasınız diye yarattı. Hem Allah'ın size verdiği mutluluğu, hem de ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluğu, siz başkalarına her mutluluk seçte aynı ölçeklerde yaşarsınız. Böylece her mutluluğun her devrede iki katını yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sevgili öğrenciler, öyleyse davranış biçimleri derslerimizin belki de hayatımızın en önemli bölümünü teşkil edecektir. Çünkü hayata getirildiğimiz Allah-u Teala tarafından ve bu hayatı mutlu olarak geçirmeniz de mümkün, mutsuz olarak geçirmeniz de mümkün. İşte tasavvufun dışında olan bir insan için mutluluk kolay ulaşılabilen bir dava değildir. Hatta ulaşılması mümkün olmayan bir vesiledir. Ama tasavvuftaysanız, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorsanız, o zaman siz bütün güzelliklerin sahibi olacaksınız. İşte yaşantınızın arkasındaki dizayn bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her güzellik sizin için. Allah-u Teala hepinizi sadece bir tek hedef için yarattı, sizi mutlu kılmak. Nerede dünyaya geldiyseniz sizin için optimal yer orasıdır. Anneniz ve babanız sizin için optimal olandır. Başka bir anne babadan da olsaydınız mutlu olabilmenizin kudukları daralacaktı. Öyleyse bilin ki Allah-u Teala bütün insanlar için onların dünyaya geldiği anda en güzele dönük standartlar sergiler. Ama insanlar ne yazık ki bundan haberdar olamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan onları nefslerinin istikametinde mutluluğu aramaya sevk eder. Ve insanlar hayatları boyunca sadece ararlar. Ve sadece nefsinin istikametinde bir davranış biçiminin sahibi oldukları için ömürleri boyunca sadece mutsuz olurlar. Başkalarıyla anlaşmazlıklara düşerler. Ve güzellikleri hiç yaşayamadan şeytanın elinde bir esaretle beyinleri yıkanmış olarak hayatlarını tüketirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep tasavvufu yaşayanlar da hep onlara acırlar ama yapabilecekleri başka bir şey de yoktur. Her vesileyle onlara
Allah'ın güzelliklerini anlatmışlardır. Ama onlardan bir pozitif cevap yansımamıştır. Reflekte edilmemiştir. Ve onlar hep hayatlarının o şeytani karanlık zindanlarında hayat geçirirler. Herkesin arasında anlaşmazlık vardır. Bir tembel kavgası insan hayatının biçimini kontrolü altına almıştır. Bütün bunlar Allah ile ilişki kuramamanın karanlığını temsil etmektedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asr-ı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda başlamışlardı hayata. Her biri kanlı katildi. Ama sonra dünyadaki en mutlu insanlar olmayı başardılar. Bu iki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Dikkat edin, daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Yıllarınızı alabilir. Biz size bir yıllık formülü verdiğimiz halde o konuda çok yakınlara ulaşabilenlerden hala bir ses işitemiyorum. Başlangıçta adım adım hedeflerine doğru yürüyorlardı. Öyleyse bu yaşayanlar görüyor ki gerçekleştirilemiyor kolay kolay. Oysa ki reçete tatbik edilse herkes bir yılda dairecisinin sahibi mutlaka olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşamıyorsanız orada sizin ihmaliniz vardır. Unutmayın, ödediğiniz bedel sonsuz bir mutluluğu satın almak içindir. Öyleyse değmez mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinizin Allah'ın izniyle bütün bu güzellikleri yaşamanız için her şeyi en güzel standartlarda algılayabilmeniz için başka insanların mutluluğuyla hedefe ulaşmak konunun ikinci yönü, hemen ulaşabileceğiniz bir yön ve tasdik ettikçe, mutluluğu yaşadıkça daha çok gayret edeceğiniz, hissettikçe daha hızlanacağınız bir yarış pisti. İşte o zaman sabit olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu yarış hayırlarda yarıştır. Sabikun da hayırlarda yarışanların ismidir. Daimi zikre ulaştıkları zaman bu insanların adı sabikun olur. Ama sabikun olmanın daha önceki anlardaki heyecanı, daimi zikre ulaşmadan da kendilerini başkalarına adamak şeklinde gerçekleşir. Birincisi uzun yoldur, ikincisi hemen içine girilebilecek olan bir hayat tarzıdır. Saade her ikisinde yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler ve asr-ı saadet onların devri oldu. İkinci bir asr-ı saadete adım adım yaklaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ül mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah'a

0: Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefrini idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç tefrinle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşme öylesiniz. Öyleyse

Bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Mutlu olmanız için dua ederiz. Yeter mi? Hayır sevgili kardeşlerim, bu duaya sizin de katkıda bulunmanız lazım. Mutlu olmak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Sadece bir tek dilekle mutluluğu acele elde edebilirsiniz. Acilen. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç tane kelime size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kanunu odur ki, Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, o kişi hayattayken. İşte her şey bu kadar basit, bu kadar kolay. Geri kalanı mı hikaye. Sevgili kardeşlerim, şu insanlara Allah'ın hakikatlerini öğreteceğiz diye 29 senedir hep bir şeyler anlatmaya çalışırız. Allah'ın bize öğrettikleri ama başka insanların henüz öğrenemedikleri şeyler. Kur'an hakikatleri. Tabi bu söyledikleri bizi belki ilk defa duyan birisi, hadi canım sen de onca alim var, onca profesör var. Onlar bilmeyecekler de sen mi bileceksin? Derler mi bize? Derler tabi. Bu onların hakları mı? Elbette hakları. Herkes başlangıçta böyle zanneder. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü konunun biraz içine giren herkes görecektir ki gerçekten onlar bilmiyorlar. Peki bilmeyen bu kardeşlerimiz bunda hatalı mı? Hayır, değiller. Bilmemeleri sebebiyle hatalı değiller. Çünkü onlara Allah'ın ilmi öğretilmedi. Onlara Kur'an'ın okunması öğretildi, tecvidli okunması öğretildi. Onlara Arapça öğretildi. Ama Kur'an'ın ne lafzı ne de ruhu öğretilmedi. Hangi konuyla ilgililerse o konuya ait bir kısım ayetlerin hepsi sahibi. Ama kendilerini kurtaracak olan asıl ilimden nasiplerini alamamış durumdalar. Ve de haklılar, çünkü onlara bu ilim öğretilmedi. Sevgili kardeşlerim, anlatan sadece bildiğini anlatabilir. Öğreten sadece bildiğini öğretebilir. Öyleyse, öğretilmediyse onlardan bu ilmi anlatmalarını beklemek yanlış bir şey olur ve de haksızlık olur. Ama bunlar, biz bu konudaki uyarıları yapmadan evvelki devredeki olaylardı. Şimdi eğer biz bir takım şeyler açıklıyorsak ve onların öğrendiği ilme uymuyorsa, hatta ters düşüyorsa, o zaman Furkan Kur'an olacaktır. İki tarafta
Kur'an'a müracaat edecekler. Ve bakacaklar ki Kur'an'da bizim söylediklerimiz yazıyor. Neden öyle? Çünkü bu ilmi biz kendiliğimizden öğrenmedik. Hala doğruduruz Arapçayı bilmeyen, hala Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan ve de okuması da hiç de mürekkep yalamış birinin okuması gibi olmayan bir başlangıç seviyesinde birisi Kur'an okumanın. Ama şimdi bakalım acaba ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an konusunda? Diyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı öğrenmekten murat bu. İşte en hayırlı olmaya çalışanları görüyoruz şimdi. Öğrendikleri şey mi? Öğrendikleri şey, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın tilaveti. En güzel tilavet yapanları en üstün mevkilere geçiriyorlar insanlar. Tamam, o da çok güzel bir şey. Ama Kur'an'ı öğrenmekten ve öğretmekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı bu değil ki. Bu da mutlaka gerekli, öğrenilmeli. Ama en hayırlı olmak için Kur'an'ın tecvidle okunması, hem de güzel bir sesle okunması, müzikal bir standartta okunması, hayır yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi en hayırlı yapmaz. Kişiyi en hayırlı kılacak şey, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmek. Sevgili kardeşlerim, 606 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Bunun hepsini ezberleyen birçok insan var, yaşıyor. Hangi ayeti söylersek başlar başlamaz devamını getiren birçok insan var. Hamdolsun. Ama Kur'an'ı bilmiyorlar. O insanlar diyeceksiniz Arapça biliyorsa, Kur'an'ı da ezberlemişse nasıl olur da Kur'an'ı bilmezler? Ne yazık ki bilmezler. Ayetler arasındaki ilişkiyi, ayetlerin lafzının altındaki yedi manadan hiçbirini onlar bilmezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yoksa sadece bize mi öyle görünüyor? Her şey güzel değil de. Ama sevgili kardeşlerim, öğrendikçe size de güzel görünecek. Bir defa bir insan düşünün ki, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. En az 6 ay süreli bir zaman parçasında bu kişi mutlak olarak saadeti yaşar. Ona mutluluğu yaşatacak olan kendisi değildir, Allah'tır. Çünkü bir insanı mutsuz yapan faktör her alanda şeytanın devreye girmesidir. Kişiye istemediği şeyleri yaptırıp sonradan ona azap çektiren hep o lain şeytandır. Mel'un, alçak şeytan. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünyada en çok kızdığı insan da o biziz. Çünkü onu nerede olursa olsun cımbızla yakalayıp devre dışı bırakırız hemen. Çok iyi biliyor. Onun için de yani bize kızmasın da kime kızsın bu zavallı mahluk? Sevgili kardeşlerim, peki gazoz ağacı olabilir mi şeytan? Bir insanlara ne demek istiyorum? Hani kahvelerde tavla oynanır. Ustalar her zaman çırakları yenerler ve gazozları çırak ısmarlar, yenilen ısmarlar. Konuyu iyi bilen, bilmeyeni mutlaka yener tavlada.
özel şekilde yenilmiyorsa, isteyerek yenilmiyorsa ve de yenilen taraf hep yenildiği için artık o bir gazoz ağacı olmuştur. Yani her seferinde gazozları ısmarlamak onun işi. İşte bu tabir kahvelerimizde çok kullanılır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar hayatlarının bir parçasında, ilk gençliklerinde mutlaka bir spor kulübüyle ilişkili bir şeyler yaparlar. Biz de o yaşlarımızda işte ortaokul talebesiyken, belki lise talebesiyken çelik spora giderdik. Çelik sporun orada tavla oynardı, biz de oynardık. Bazen biz gazoz ağacı olurduk, bazen başkaları. Ama böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, şeytanı her zaman yenebilirsiniz. Ama bunun için mücadeleyi göze almak mecburiyetindesiniz. Şimdi Allah-u Teala'nın emirlerini biliyorsunuz. Madde 1. Yasaklarını da biliyorsunuz. Madde 2. Şimdi dikkat edin. Ezan sesini duydunuz. Namazın vakti girdi. Şeytan size 100 tane masal uydurur. Arka arkaya. Birini başaramazsa en acil bir işi size söyler. Şu anda senin yapman lazım gelen namazı kılmak değil. Şu işi yapsan daha iyi olur. Ve siz gene namazı kılmakta ısrar etmeye kalkarsanız onun daha önemli bir sebebini size söyler. Gene ısrar ederseniz siz namaz kılmakta, o başka sebeplerle sürecektir. Ard arda sizin aklınıza gelmesi imkanı olmayan bir sürü sebep. Sevgili kardeşlerim, sizin yapmanız lazım gelen şey, ezanı duydunuz mu acele namazınızı kılmak. Namazınızı bitirince de onunla siz alay edersiniz. Hani ne oldu? Beni her seferinde namazdan caydıran sen neden başaramadın? Arkasında o yok. Yenilmenizin arkasında siz varsınız. Şeytan çok iyi bir yol gösterici olabilir. Evet, yanlış anlamadınız. Şeytan sizi tekamüle ulaştırmak için, daha üst seviyelere ulaştırmak için çok ciddi bir öğretmen olabilir. İyi ama şeytan bizim hep aşağı inmemizi istemez mi? Yani giderek alçalmamızı, Allah'tan giderek uzaklaşmamızı. Tamam işte. Tam öyle. Şeytanın istediği şey sizi Allah'tan uzaklaştırmak, görevlerinizi yapmaktan engellemek. Bunun için siz ne zaman harekete geçmek isteseniz o sizin Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanıza engel olmaya çalışır. Mesela namaz kılmanıza, mesela zikir yapmanıza vesaire. Ne zaman size bunu söylerse onu yapmamanızı, ona diyeceksiniz ki behey şeytan diyeceksiniz. Seni tanıyorum artık ben. Şimdi sen bana namaz kılma dedin ya, sırf sen bana namaz kılma dediğin için ben özellikle seni çatlatmak üzere namaz kılacağım şimdi. Mutlaka namazınızı kılın. O öfkesinden çatır çatır çatlar. Sonra mı zikir yapmak istersiniz? Zikrinize mani olmak için ilk söylediği sözde daha o yüzlerce sebep gösterecektir size. Daha ikincisine adım atmadan diyeceksiniz. Sen benim zikir yapmamı mı istiyorsun, öyle değil mi? Öyleyse ben şimdi sırf sen benim zikir yapmamı istemiyorsun diye, sırf sana inat olsun diye şimdi zikre başlıyorum. Zikir boyunca o engellemek her istediğinde sizi aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Anlayacak ki karşısında bir kale var. Hem de onu çok iyi tanıyan. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyi size yaptırmamaya çalışır, ya da yasak ettiği bir şeyi mutlaka yapmanızı ister. Diyelim ki tasavvufa girmeden evvel içki müptelasıydınız. Arkadaşlarınızla beraber falanca meyhaneye gidip kafayı çekiyordunuz.
O şimdi size, siz ne zaman bir şeyler yapmak isteseniz, sohbete gitmek isteseniz, Nur TV'yi dinlemek isteseniz, size engel olmaya çalışır. Ve size eski günlerinizi hatırlatır. Falancanın meyhanesine gidip de kafayı çektiğiniz günleri. Git der, o zaman ne kadar kafayı çektiğin, hani en azından kafayı çektiğin zaman memnundun hayatından. Git tekrar kafayı çek. Ona diyeceksiniz ki, sen bana bunu şimdi söyledin ya, onların hepsi bana gelseler şimdi deseler ki, hadi gel gidelim meyhaneye. Hayır, sırf sen devreye girip de bunu bana söylediğin için ben senin dediğini asla yapmayacağım. Gitmiyorum. O zaman aklınıza gelen ilk ibadete girin. İbadeti yapmamanız için size bir şeyler hatırlattığı zaman yine aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hayır, sırf sen söylediğin için ben senin dediğini değil, senin söylediğinin tam tersini yapacağım. Bunu usul haline getirdiğiniz zaman önünüzde sizi doğruya ulaştıran bir rehber bulacaksınız. Neden? Söylediklerinin aksini yaparak. Çünkü mutlaka Allah'ın ibadetlerini yapmamanızı, mutlaka yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Yüzlerce bahane bulur ve de çok akılcıdır önerileri. Mesela der ki sabahleyin kalktığınızda, kalkmak üzere siz uyandığınızda, sabah namazına kalktınız. Der ki bak şimdi hava buz gibi soğuk. Ve sen soğuk suyla şimdi ayaklarını yıkayacaksın. Ve de hasta olursun ha. Onun için sen şimdi yat. Öğle namazının girmesine kadar vaktin var. Şimdi de kılsan eda edeceksin. O zaman da kılsan eda edeceksin. Kaza değil. O da eda, o da eda. Onun için sen yat uyu. Ona diyeceksiniz ki ben şimdi su ısıtacağım. Ve o ılık suyla ayaklarımı yıkayacağım. Eğer bunu başaramazsam ayaklarımı mesheteceğim. Ama namazı şimdi kılacağım. Sen beni namazdan vazgeçirmeye çalıştığın için şimdi kılacağım. Sevgili kardeşlerim, onu yendikçe bundan büyük haz duyacaksınız. Adeta sizin için şeytan bir gazoz ağacı olacak. İşte size bütün doğruları hatırlatan aslında bir düşman ama size yardımcı. Sadece onun söylediğinin aksini yapacaksınız. Hem de onu çatlatarak. Öfkesinden çatlar ama gene size yapılması lazım gelen şeyin aksini söylemekte devam edecektir. Ondan katiyen vazgeçemez. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şeytan mı? Gazoz ağacınız. Ama söylediklerimi dikkatle tatbik edin. İslam'dan ne kalmış ki geriye sevgili kardeşlerim? Bütün kaleler yok olmuş. Geriye İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması mümkün olmayan 5 tane şart. Yani madem ki onlar bizi cennete ulaştırmayacak, öyleyse yapmayalım. Hayır. Tam aksine onları da yapacaksınız ama ona zikri de ilave edeceksiniz. Birincisi namaz kılmak. Namazlarınızı bizim usullerimizi söylüyoruz şimdi size. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Şimdi bizim için bunlar zaten namaz da kılmazlar diyenler için sürpriz. Biz 5 vakit namaz kılmayız. Ama 7 vakit namaz kılarız. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. Önce sabah namazı, sabah namazından sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti, sonra öğle namazı, öğle namazından sonra ikindi namazı, ikindi namazından sonra akşam namazı, ondan sonra yatsı namazı, hepsi vakitlerinde. Yatsı namazından sonra da saat, şimdiki saatte 1, eski saatte 12,
Yani saatler bir saat sonraya alınmışsa saat bir. Birden sonra da mutlaka teheccüd sünneti. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunları yapmakla da kalmayız. Her gün bizim aramıza katılanlar genellikle bizim gibi olanlar. Yani akılları başlarına geç gelmiş olanlar. Bizim aklımız başımıza ta 30 yaşımızda geldi. O da bize asli unsurları yıllar sonra kazandırabildi. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani insanlar geç kalmışlarsa bizim yaptığımızı yapacaklardır, borç ödeyeceklerdir. 15 yaş sorumluluk yaşıdır. Kişi kaç yaşındaysa aramıza katıldığı zaman hesap edecek. Ben 40 yaşındayım. 15 yaştan itibaren bu sorumluluklar üzerimde olduğuna göre tam 25 senelik borç ödeyeceğim. Bir günde sadece bir günün farzlarını ilave olarak kılarsa o kardeşimiz 25 yıl sürer bu iş. Ama eğer her gün 2 günlük borç kılarsa o zaman 12,5 sene sürer. 12,5 sene sonra kişi bütün borçlarını ödemiş olur. Bu sebeple biz ve bize tabi olanlar her gün normal namazlarımızın dışında en az bir günlük namaz kılarız. İşte o kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti dediğimiz namazlarda, kuşluk sünnetinde sabah namazının borcunu, yatsı namazının borcunu ve Selat-ı Vitr'in borcunu kılarız. Teheccüd sünnetinde de affedersiniz, yanlış söyledim. Kuşluk sünnetinde sabah namazını, öğle namazını ve sevgili kardeşlerim, şimdi beni şaşırtmaya çalışıyor köftör. Ama böyle olması çok güzel. İçimizi dışımızı böyle göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Biz neysek oyuz. Kuşluk sünnetinde öğle, ikindi ve akşam namazlarının borcu kılınır. Öğle, ikindi, akşam. Yatsıdan sonra, yani saat 12'den şimdiki saatte birden sonra kılınacak olan teheccüd namazında da sabah namazı, yatsı namazı ve Selat-ı Vitr kılınır. Ve böylece o gün bir günlük borç ödemiş olursunuz. Ama borçlarınız bitti. Borçlarınız bitse de bu bizim usulümüz. Mihr cemaatine katılacak olanlar mutlaka bu usule iç dünyaları onlara evet dediği sürece riayet edeceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, namaz konusu burada bitmiyor. Normal statüde Allah-u Teala bir insan bir namazı vaktinde kılamazsa ondan sonraki namazda veya daha sonraki bir namazda borç olarak, bir borç kılarak eda edilmesini ister. Affedersiniz, kaza edilmesini ister, emreder. Kişi o farzın namazını kılarak onu kaza ettiğinde, affedersiniz, onu borç olarak kıldığında borcu ödenmiş olur. Yani 2 rekatlık bir sabah namazını öğleye kadar vaktinde kılamayan kişi, güneş doğduktan sonra kalan kişi öğleye kadar kılarsa o namazı, 2 rekat namazı gene eda eder. Ve ayrıca bir defa daha kılması gerekmez. Sadece o namaz gerçekten eda edilmiş kabul edilir Allah tarafından. Ama bu kişi öğle namazını kaçırdı, ikindi de kılıyor.
öğle namazını gene kılacaktır. Ama bu sefer edasına değil, öğle namazının farzını kaza olarak kılacaktır. Sünnetleri ise ikindi de kılması mümkün değildir. Onlar kalır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizim için olay öyle değil. Aramıza katılanlar, Allah'ın bize verdiği emirleri önceden bilsinler. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir kıldıklarımız. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza MP3'lerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınızda dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Ve bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetiyle teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar sevgili kardeşlerim. İlk 6 ay tabiiyetten sonraki ilk 6 ay hayatınızın en mutlu devresi olabilir. 6 ay boyunca Allah-u Teala şeytanın sizinle olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesmiştir. Şeytan size hiçbir şey yapamaz. Hiçbir sözünü geçiremez. Zaten onun sözü size ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hangi emri gelmişse onu engelleyecek olan bir düşmanınız yok.
Şeytan size sözlerini ulaştıramaz. İlişkisi tamamen kesilmiştir. Sadece nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine isyan edebilir. Dikkat edin, şeytanla içinizden gelen nefsinizin afetlerinin sesini sakın birbirine karıştırmayın. Nasıl şeytan Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi istemezse, nefsinizin afetleri de istemez. Nasıl şeytan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi isterse, nefsiniz de ister. Bu sebeple Allah'ın yoluna girmeyen bir kişiye şeytan emredip emrini zorla yaptırmaz. Söylediği şey zaten Allah'ın ya bir emrine itaat etmemektir, o emri çiğnemektir, ya da yasak ettiği bir fiili işlemektir. Nefsinizin bütün afetleri de buna göre programlanmış zaten. Nefsiniz teşne. Şeytan ne söylerse onu yerine getirmek için hazır. Ve de eğer nefsinize bu imkanı vermişseniz, ömrünüz boyunca hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlersiniz, emrettiklerini de yerine getirmezsiniz. Ömrünüz boyunca da her yaptığınız yanlışın arkasından azap edilmekten kurtaramazsınız kendinizi. Allah mutlaka size her hatanızdan sonra azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili kardeşlerim, eğer başınız üzerine devrin imamı gelmişse, o huzursuzluğu veren artık odur. Öyleyse şunu bilin sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sualini sorun kendinize. Mutlu olmak istiyorsanız buyurun. Mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır. Ama istemiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Biz size mutluluğu anlatırız ve davet ederiz. Bütün bilgileri size ulaştırırız. Yaşamak için, bu mutluluğu yaşayabilmeniz için bütün yardımları yaparız. Zaten siz sevgili kardeşlerim Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizi mutlak kontrolü altına alır. Şeytanla irtibatınızı mutlaka keser ve ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen süre 5-6 aylık bir süredir. Bu süre içinde şeytan size hiçbir emir veremez, hiçbir Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi de size telkin edemez. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunları duyuyorsa, o bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Zaten sevgili kardeşlerim, bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten derin bir zevk alır. Yasak ettiği hiçbir fiili yapmak istemez. Bu kişi diyelim Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel namaz kılmak ona çok ağır geliyordu, çok zor geliyordu. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, kalbindeki dileği Allah anında işitir, bilir ve görür. Derhal o kişinin üzerinde rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla ilişkisini bütünüyle keser. Ve şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Neler geçer başından? Oho, neler geçmez ki? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bunun üzerine, hemen onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini, gören, işiten ve idrak eden hale getirir. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişinin zikri üzerine kalbine rahmet nuru sızar. Sonra kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan her kişi mutlaka mürşit isteme durumundadır. O iç dünyasından böyle bir talebin yükseldiğini, mürşide hasret olduğunu fark eder. Ve
hacet namazını kılar. Eğer bu noktaya gerçekten ulaşmışsa Allah Teala daha ilk kıldığı hacet namazında ona mürşidini mutlaka gösterir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olunca başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin vücudundaki ruha der ki senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, Kur'an'daki tabirle yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a ulaş. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yer alır. Ve ruhunuzun görevlerini o üstlenir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? İşte böyle bir ortamda Allah Teala'nın sizlere nasip kıldığı şeyler 5-6 aylık bir zaman devresinde öyle büyük bir mutluluktur ki kapıları açık mutluyum diye haykırmak gelir içinizden. Neden? Çünkü o güne kadar hep şeytan sizi devamlı üzmüştür. Hep yapmanız lazım gelen şeyleri yaptırmamak için, yapmamanız lazım gelen şeyleri de size özellikle yaptırmak için özel gayret sarf etmiştir. Zaten o günleri hatırlarsanız bu iblisin ne kadar kurnaz bir mahluk olduğunu göreceksiniz. Son derecede akıllı, kurnaz ve de bütün insanları yoldan çıkarmak için aklına gelmedik desise kalmayan bir Allah'ın düşmanı, sizin de düşmanınız, en büyük düşmanınız iblistir. Bütün gayesiyle sizi cehenneme ulaştırmaya çalışır. Neden en büyük düşmanınız? Çünkü cehennem hayatı sonsuzdur. Oradan çıkıp da cennete gitmek diye bir yalana sakın inanmayın sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ya ebediyen kalacağını ya da devamlı kalacağını söylüyor. Devamlı demesinde de, ebediyen demesinde de netice değişmiyor. Devamlı kalmak, kesintisiz kalmak demek. Peki ne zamana kadar kalacak? Sonsuz bir zaman parçası bu zamanın sonunda cehennemin de cennetin de gökleri çatlayacak. O çatlayan gökler sebebiyle cennet de cehennem de yok olacak. Ve her şey insanlar da dahil olmak üzere her şey enerjiye çevrilecek. İşte Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayet-i kerime cennetin ve cehennemin göklerinin çatladığı bir zamandan bahsediyor. O zaman müstesna insanlar ömür boyunca ya milyarlarca sene boyunca hep cehennemde kalacaklar. Ama Allah Teala her şeyi nasıl enerjiden yaratmışsa neticede tekrar enerjiye çevirip yok edecek. Evvelce sadece Allah vardı sevgili kardeşlerim. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra ne oldu? Sonra Allah 6 yevimde 6 tane, 3 asıl, 3 karşıt olmak üzere alem yarattı. Bu alemlerin yaratılışından kim bilir kaç milyar sene sonra insan yaratıldı. İlk insan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Ve sonsuz bir zaman içerisinde insanlar yaşayacaklar kıyamete kadar. Asıl sonsuz zamanı kıyamette girecekleri cehennemden çıkan ve cennete girenler veya kıyamette girecekleri cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İki nevi insan var. Ya cennete girecek olanlar, onlar da önce cehenneme girecekler. Ya da cehennemde kalacak olanlar, onlar da cehenneme girecek. Ve dizüstü çökmüş vaziyette onlar kalırken, cehennemi dolaşmış olan, cehennemin
bütün katlarını gezmiş olan, onlarla beraber aynı anda girip bir anda sonsuz hızla bütün cehennemi dolaşan, sonra da Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eden, cennete girecek olanlar oradan ayrılırken diğerleri hala dizüstü çökmüş durumdadırlar. Onlar kapıdan girerken burunları yere sürtünerek girecekleri için kapı biraz yükseltilir ve onlar girerler ve orada dizüstü çökmüş olarak kalırlar. Bütün diğerleri, onlar uçarak girerler cennetin içine, cehennemin içine ve sadece Allah'ın onları cehenneme göndermekten muradı, cehennemde insanların nasıl işkence çektiklerini göstermektir. Nasıl bukağalandıklarını, zincire vurulduklarını, nasıl cehennemdeki kaynar suların içinde işkence çektiklerini göstermektir muradı Allah-u Teala'nın ki o insanlar Allah'a sonsuz hamd ve şükretsinler. Allah onları cennetine kabul buyurdu diye. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Cennet hayatı da sonsuzdur cennete gireceklerin. Cehennem hayatı da sonsuzdur cehenneme gireceklerin. Ama cehennemde cezalanmak üzere girecek olanlar o dizüstü çökmüş vaziyetten sonra alınırlar. Hangi cehenneme gireceklerse oraya girerler ve orada sonsuza kadar azap çekerler. Hiç kimsenin de oradan çıkıp cennete girmesi asla mümkün değildir. 29 ayet-i kerime hiçbir şekilde çıkışın mümkün olmadığını söylüyor. 3 ayet-i kerime de cehenneme giren insanlardan bahsediyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Ama diyor, eğer cehennemin Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin ve cennetin gökleri çatlaması hariç, onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Gökleri çatlayan, cennetin de cehennemin de insanlarla beraber enerjiye çevrilip yok olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler. Onlar hep korkutulmuş. Demişler ki, sen Kur'an'ı anlayamazsın. Öyleyse bu işin alimleri var. Onlar anlamışlar. Sen onların yazdığı kitapları oku. Böylece dinini öğren. Dinin öğrenileceği kainatın en sağlam kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de yürüyen bir Kur'an-ı Kerim olarak anlatılıyor. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Kur'an-ı Kerim'ini nakşettiği buyuruluyor. Ve o bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezbere biliyordu. Bu sebeple o yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'di ve Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim diyor, boşuna söylediklerimi ezberleyeceğim diye kendini zorlama. Onu senin kalbine indirmeye muktedir olan Allah, onu senin ezberine de yerleştirmeye muktedirdir. Nitekim ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuştur. Ama eski yazıyı hiçbir zaman öğrenemedi. Eğer öğrenmek isteseydi Allah Teala onu nasip etseydi sayfalardan da okurdu. Ama öyle olmadı. Hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu ömrü boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böylesine muhteşem bir güzellik içinde mutluluk olmaz mı hiç? İşte kim mutlu olmak istiyorsa bütün kapılar ardına kadar açık. Onun bütün sırlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse ne duruyorsunuz diyor Allah-u Teala. Eni göklerle affedersiniz arzı, yani toprağının genişliği
göklerle yerler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. 7 kat cennet. Ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun. Cennetler sizi bekliyor. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilersek ne olur mu diyorsunuz? Dilerseniz Allah Teala kalbinize bakar. O dileği dilediğiniz anda görür, işitir ve bilir. Hem görür, hem işitir, hem de bilir. Derhal rahim esmasını tecelli eder. Arkası da çorap söküğü gibi gelir. Sizin ruhunuzu mutlaka vücudunuzdan ayırarak kendisine ulaştırır. Unutmayın, ruhunuz sadece bir emanettir. Biz diyor Allah Teala emaneti göklere, emaneti dağlara ve yerlere emaneti teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Yani insanın ruha bir mekan olan fizik vücudunun tek başına ruhu emanet almadığını, bu nankör ve cahil vasıfları verilen nefsin de vasıflarından 2 tanesi. 19 ayrı grup afeti var nefsinizin. Bu 2 tanesi, cehalet ve nankörlük, sadece 2 tanesi. Onları veriyor ki Allah Teala bize bir mesaj veriyor orada. Fizik vücudunuz bir mekandır diyor. Nefsiniz de onun içindedir. Ama ruhu üstlenen hem nefsinizdir hem de fizik vücudunuzdur diyor Allah Teala. Ruhu emanet olarak kabul eden, onu emanetin sahipleri hem fizik vücudunuzdur hem de nefsinizdir. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Ve ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Nefsinizin afetleri de Allah ne emretmişse onları asla yerine getirmek istemez. Öyleyse ikisi kardeş içinizde yaşıyor. Her an aklınız bunlardan birinin talebine evet der. Şimdi düşünün, eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyinde serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu kazanır. O zaman aklınız devamlı olarak nefsinizin nefsani taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. O zaman diğer açıdan o kişi huzursuz olacaktır. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediği zaman arkadan Allah o kişiye azap eder, ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse bu kişi devamlı bir huzursuzluğa kendisini tabi kılsın. Kim diyorsa ki ben huzursuzum, sıkıntılıyım, arkasında mutlaka nefsinin afetleri var. Onlara tabi oldukça huzursuz olmamasının imkanı yoktur. Mutlaka huzursuz olacaktır, sıkıntı yaşayacaktır. Öyleyse kim diyorsa ki ben huzursuzum, hemen buraya gelin deriz. Gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve görün bakalım. Mutluluk var mıymış, yok muymuş? Sevgili kardeşlerim, hep derler ki, biz diyormuşuz ki, eğer bir mürşide tabi olmazsanız, cehenneme gidersiniz, ha, toplayın kendinizi diyormuşuz. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söylemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz diyoruz. Yoksa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş de, 3. basamaktaki bir olaydır, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse,
Allah'a ulaşmayı dilediği için o kişinin bütün günahları örtülmüştür. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Müminin Suresi'nin 102 ve 103. ayetlerinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse, daha çoksa günah tartılarından, onlar felaha erenlerdir. Felaha ermek, cenneti kazanmak demek. Kurtuluşa ulaşmak demek. Onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bir sonraki ayet-i kerimede 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif kalırsa, onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kanunu bu olduğuna göre bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, günahları da dünya kadar varsa, dünya kadar günahı varsa bu adamın, Allah'a ulaşmayı dilese de gideceği yer cehennem değil mi? Hayır, değil. Allah-u Teala diyor ki Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. İşte birinci takva, Allah'a milaki olmayı dilediğiniz noktadır. Dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızı örter. Örterse sevaplarınız vardı. Günahlarınız kadar sevap derecesi daha kazandığınız için siz günahları sevaplarından fazla olan birisiniz. Siz bu noktada sevapları günahlarından fazla olan birisiniz ve konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

değersizdir. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su matrasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Allah su! Hazreti Ömer matrayla koşuyor. Tam dudaklarından matrayı değdirecekken bir başkası, ya Allah su! Diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matrayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, veremiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmalı Allah için. Bütün kapılar şimdi açıklar. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlerden emin olarak onlardan, sabitlerden ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hizmet edecek olan yegane kurumsunuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükrederim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz. Şeytanlardan da üstünsünüz. Meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan adlı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. O hidayet ki unutulmuş. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinen tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu
bütün negatif faktörlerden kurtaran bir sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir. Mutlaka cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha başlangıçta size yardım elini uzatıyor, bataklıktan bütün insanları çekmek, kurtarmak için. Sizleri o kadar çok seviyor ki, her şeyi sizlerin kurtuluşunuz için dizayn etmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki, onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp, girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı, olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, etlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde. Her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlere Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İşte zamanımızda da insanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Öğrendikleri ilmi yeterli zannediyor insanlar. İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Ve de Allah'ın emirlerinin devre dışı kaldığı bir dizaynı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz bütün hastanelerde yoga seansları yapılıyor. Ama zikir seansları yapılmıyor. Transandantal meditasyon yapılıyor. Zikir yapılmıyor. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz, daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi benim işim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte
Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'dan fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı yani kainatın tek dinini Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücut teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşat makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da, Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hz. Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ondan ötesi evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi.
Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan şey doğruyu seçmek ve tatbik etmek ve mutlu olmak. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası yanlışı seçmiş ve mutsuz. Doğru kendilerine öğretilmemiş. Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel unsurlarını unutmuşlar. Yani hedefleri unutmuşlar. Vasıtaları da hedef sanmışlar ve mutsuzluk şarkıları söylüyorlar. Hayatları mutsuz, sıkıntılı ve huzursuz geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. O'dur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur
müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sürfe sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sürfe sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sürfe sükun. Dış dünyanızda sürfe sükunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var. Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi o zaman öyleyseniz şeytan adımlarına tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emreder.
İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emredin ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor İblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda etkisi yok. Ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor. Fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzda kumanda eder. Ama
vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir. Emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır. Bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde. Çünkü bütün gücüyle dilenir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister. Ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gerektiğini yaptırır. Ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konu. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır.
Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına, emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise, mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir.
Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasında o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gidelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu geçer. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki Habibim, gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz
Netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın, özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletler ise ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazlalardan oluşunca, %98 fazla, %2 rahmetten oluşunca, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazlalarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için, kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu

Layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üniversitemizin sevgili öğrencileri, muhterem dinleyenler, izleyenler, mehir vakum yasukları, hepinize Allah-u Teala'nın huzurunda selamlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Radyolarımızla, televizyonlarımızla hepimiz bir aradayız. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bu akşamki konumuz sevgi. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın sevmediği bir insan yeryüzünde yoktur, yaşamıyor. Varsanız seviyorsunuz. Sevildiğiniz için varsınız. Allah Teala'nın izniyle hepiniz bir yere sahipsiniz. Allah hepinizi sever. Bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın sonsuz yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir merdiven var. Sonsuz basamaklardan oluşan bir merdiven. Hepiniz onun bir yerindesiniz. Üstelik de her gün bulunduğunuz yer kazandığınız derecelere göre değişir. Biliyor musunuz? Her saniye ya derece kaybedersiniz ya da derece kazanırsınız. Belki çoğunuz düşüneceksiniz. Ben şu anda kötü bir şey yapmıyorum. Gerçi ibadette yapmıyorum ama hiç kimseye zararım yok. Öyleyse ben ibadet yapmadığıma göre derece kazanmıyorum. Tamam. Ama hiç kimseye de bir kötülük etmediğine göre derecesini kaybetmiyorum mu diyorsunuz? Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size daimi zikri farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki فَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani Allah, Allah, Allah, Allah ve Allah'ın ismini tekrar etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde farz kılınmış. Müzzemmil suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikri farz kılmış. Ve eski ismi Rabbike buyuruyor. Rabbinin ismiyle Allah'ın ismini zikret. Yani ara sıra zikret. Bakınız Asaf suresinin 43. ayet-i kerimesine, 41. ayet-i kerimesine Allah-u Teala

buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Demin söylediğim Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ayaktayken de, otururken de, gönüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Yani üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdiki gibi oturuyorsunuz, beni dinlerken oturuyorsunuz şu anda, ya gece uyuduğunuz gibi yatıyorsunuz, ya da bulunduğunuz yere gelirken yürüdüğünüz gibi ayaktasınız. Ama dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi emrediyor. Sevgili kardeşlerim, sahabeyle aranızdaki farkı görebiliyor musunuz? Onların hepsi tabiatıyla münafıklar bunun dışında. Sahabe, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten tabi olanlar, onların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulileri bu olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân Suresinin 190 ve 191. ayetleri de ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ zunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, gelişti yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ulul elbab olmak şerefine ermişlerdi. Daha öteye geçtiler. İhlas sahibi oldular. Daha öteye geçtiler. Salaha ulaştılar. Daha öteye geçtiler. Allah'a köle olmayı başardılar. Ve Allah-u Teala onları mürşitler kıldı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O hayırlarda yarışanlar, yani sabikunler evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Anlaşılıyor ki ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, üçü de üç grupta Allah'ın güzelliklerini yaşıyorlardı. İrşad makamının sahibi olan sahabeye sonra gelen nesil, yani tabi'in, zaten tabi olanlar demek, tabi olmuşlar. Böylece ensarın ve muhacirinin irşad makamının sahibi oldukları Kur'an-ı Kerim'le kesinleşiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri en üst makama ulaşabilenler. En üst makam, salah makamı. Salah makamının soru Allah'a kul olmayı bitirip köle olmak. Bütün sahabe Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a iradelerini teslim etmişler. O da iradelerini reddetmiş. Ve böylece bütün sahabe salah makamının Allah'a köle olma mertebesine ulaşmışlar. Hepsi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmuşlar. Şimdi gelin bulunduğumuz noktadan onlara bakalım. Farklılıkları ne? Farklılıkları, en büyük farklılıkları sevmek. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği çok açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Mekke'de ve onun civarındaki bütün kabileler birbirine düşmandı. Hepsi kan davasının sahibiydi. Bütün kabilelerden bir takım insanlar diğer kabileler tarafından öldürülmüştü.
Onlar da onlardan birçok kişiyi öldürmüşlerdi. Böylece aralarında bitmeyen bir kin ve düşmanlık devam edip gidiyordu. Fırsat bulur bulmaz derhal diğer kabilelerden olanları öldürüyorlardı. Aynı sahabe devrimin sonunda ne hale geldiler? Medine'de inşa edilen ne mescidin ne de herhangi bir evin hiçbirisinin bütün sahabenin yardımıyla oluşmaması söz konusu değildi. Hangi ev yapılmışsa bütün o evlerde bütün sahabe el birliğiyle çalışmışlardı. Hepsinde hepsinin emeği vardı. Herkesin sevgisi bir başkasından daha fazlaydı. Herkes başkasını kendisinden daha fazla seviyordu. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su matrası ve dolaşıyor, etrafına dikkatle bakıyor. Birisi sesleniyor, ya Ömer su! Hazreti Ömer matrayı ulaştırıyor ona. Ve o kişi suyu tam alırken bir ikinci kişi ya Ömer su diyor. Birincisi diyor ki Hazreti Ömer'e, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer son nefesinde bunları söyleyen kişinin talebini kabul ediyor. İkinciye koşuyor. Suyu teslim ederken bir üçüncü kişi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncü kişiye ulaşıyor. Tam suyu ulaştırdığı anda o kişi şehit olmuş. Suyu içemeden sevgili kardeşlerim, suyu içemeden. Hazreti Ömer bunun üzerine daha ikinciye koşuyor. İkinciye ulaştığı zaman da ikinci şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, dinleyenler ve izleyenler, anlıyor musunuz? Her biri için, bırakınız normal dünya hayatını yaşamakta, şehit olurken en büyük ihtiyaçları, kainatın en pahalı şeyi olan suyu başkalarına hediye ediyorlar. İşte sahabe buydu. Birbirlerine karşı nasıl bir sevgi besliyorlardı ki? Kendilerinden daha önde tutuyorlardı herkesi. Onlar sabah namazından sonra uyumazlardı. Sabah namazından sonra iki sahabe birbirine karşılaştıkları zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse birisi, ikincisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye tamamlardı sözünü. İkisinden birisi derhal Vel-Asr suresini okurdu. Biliyorsunuz ki Vel-Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i kaplayan bir suredir. 28 basamağın hepsi onun içinde. Sonra mı ne olurdu diyorsunuz? Sonra taraflardan birisi ikincisine derdi ki sabah namazından beri şu zekatımı kabul edecek olan birisini arıyorum. Benim zekatımı kabul eder misin aziz kardeşim? Karşısındakinin ona ne dediğini zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ben de sabahtan beri aynı şey için dolaşıyorum. Herkes de bana senin söylediğini söylüyor. Sen benim zekatımı kabul eder misin demek üzereydim sana diyor. Şimdi düşünün, biz vergi veriyoruz, zekat vermeyiz diyen insanlarla sahabe arasındaki farkı. Onlar onun kendilerine helal olmadığının en yüksek bilinci için dediler. Sevgi mi? Devamlı akan bir pınar gibiydi. Herkes birbirini çok ama çok seviyordu. En azından kendisinden fazla. Kendisinden fazla dediğinde aklıma geldi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ey Allah'ın Resulü seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ali'ye olmadı diyor ya Ali. Bunda bir eksiklik var. Bu konuyu seninle tekrar konuşacağız inşallah. Kısa bir süre sonra Hazreti Ali geliyor diyor ki
haklıymışsın diyor. Ey Allah'ın Resulü, anladım ki diyor, seni çocuklarımdan, eşimden ve kendimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ali şimdi oldu. İşte sevginin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlaması, Hazreti Ali'ye ondan sonra intikal etmesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü vücuda getirmiştir. İlmin kapısı Ali'dir, şehri benim diyor. Bu bir sevgi ilmi sevgili kardeşlerim. Sevmek, ruhun en büyük hasreti. Nefret, nefsin en büyük afeti. Nefsinizde sevginin karşıtı olan birçok faktör el ele. Bir tanesi nefret, bir tanesi düşmanlık, bir başkası haset, bir başkası kin, bir başkası intikam, öfke, nefsiniz afetlerle dolu. Ama ruhunuzda bütün hasletler toplanmış, güzellikler orada. O 19 tane güzelliğin, 19 tane çirkinliğe, nefsin bütün afetlerine karşı en büyük silahı sevgidir. Kim olursanız olun, Allah sizi mutlaka sever. Az veya çok ama mutlaka sever. Eğer sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Şu anda bizi dinliyor olamazdınız. Dikkat edin, nefsiniz 19 tane afetten oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, 19 tane afetin sahibi nefsiniz. Ve ruhunuz mu 19 tane hasletin sahibi. En büyük haslet sevgi. Nefsinizde isyan afeti var, ruhunuzda itaat hasleti var. Nefsinizle ruhunuz 19 tane karşıt unsurun sahipleri. Ruhunuz vücudunuzdaki Allah'ın bekçisi, nefsiniz vücudunuzdaki şeytanın başlangıçta kölesi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, karşılaştırmayı yaptığınız zaman simsiyah bir gece ile pırıl pırıl bir günü beraberce müşahede etmelisiniz. Nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilir. 19 tane gece unsuru nefsinizin kalbini yarasalar gibi bütün yüce kaplamıştır. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ve Allah-u Teala'nın nefsiniz için emrettiği şey onun ahdini takvime ulaşmasıdır. Bir ahd takvim içerisinde belli bir zaman parçası dizaynında ahsene ulaşması. Yani ruhun bütün hasletlerinin sahibi olması. Öyleyse bütün güzellikler nefsinizin ve ruhunuzun bir dizaynıyla mümkün. Böyle bir husus düşünün ki nefsinizle hiç meşgul olmuyorsunuz. Nefsiniz ömrünüz boyunca kapkaranlık kalacaktır. Hep şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmeye devam edecektir. Ve Allah'ın emirlerine itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın yasaklarını hep çiğneyeceksiniz. Öyleyse nefsinizdeki 19 afetin özelliği emirler cephesinden. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir emirleri var, iki nehileri, yani yasakları var. Emirler cephesinden nefsinizle ruhunuz arasındaki farklılık, nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini çiğner, hiçbirini gerçekleştirmez. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek ister. Başlangıçta böylesine
%100 birbirinden ayrı bir farklılığın sahipleri. Gelelim nehiler cephesine, yasaklar cephesine. Bu istikamette Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getirmek ister. Neden ikisini de yerine getirmek ister diyorum? Çünkü ikisi de ne isterse istesin, onların dedikleri değil, aklın kumandası duruma hakimdir. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin çiğnendiği, yasaklarının mübah görüldüğü bir ortamda yaşarmışsa, öyle bir ortamda şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği hangi konu olursa olsun, nefsin talebi Allah'ın emrini çiğnemekse onu kabul edecektir. Ve o emri çiğneyeceksiniz. Nefsin talebi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekse bu sefer de aklınız ona müsaade edecek, emri yasak ettiğini işleyeceksiniz. İşte buradaki son söz aklın olduğu için aklın şuurlandığı ortam son derece önemlidir. Ve o şuurlandığı ortam içerisinde karar kılan akıl alıştığı standartları uygular. Böyle bir durumda ne olur? Şartlanmanın böyle olduğunu düşünelim. Allah'ın yasakları dikkate alınmıyor. Emrettiği şeyleri de gerçekleştiremiyor. Böyle bir ortam var diyelim. Böyle bir ortamda akıl fizik vücudun, nefsin ve ruhun kumandanın verdiği kararlar Allah'ın emirlerini çiğnetiyor, işletmiyor. Allah'ın yasakları var, onları da işletiyor. Ne olur? Allah size her iki açıdan da azap eder. Bir. İki, ruhunuz da nefsiniz de azap eder. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Her olayın arkasından bu gerçekleşir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri çiğneniyorsa arkasından Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Yasak ettiği fiilleri işliyorsanız gene Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Aksini düşünelim. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz ya da Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Ruhunuz nefsinize huzur veriyor. Allah da size sürur veriyor. Böylece emri yerine getirmenin o muhteşem mutluluğunu yaşıyorsunuz. Veya yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardınız. Arkadaşlarınız sizi içki sofrasına davet ettiler. Falanca meyhaneye gidelim, bu akşam da kafayı çekelim dediler. Ama sizi reddetmeyi başardınız. O zaman Allah-u Teala size huzur veriyor. Ruhunuzda nefsinize sürur veriyor. Huzur duyuyorsunuz. Mutluluk duyuyorsunuz Allah'ın emrine. İtaat ettiğiniz için, yasak ettiğiniz fiili işlemediğiniz için. Öyleyse her yaşadığınız olayın arkasında iki türlü his duyabilirsiniz. Bir, huzur ve mutluluk. İki, huzursuzluk ve sıkıntı. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Herkes için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın izniyle hakim olan unsurun sevgi olması halinde ne olur? İnsan sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Şu matematikteki absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var biliyorsunuz. Orası sıfır noktasıdır. Onun altındaki kesim tamamen negatif sayılardan oluşur. Sıfırın altındaki sayılar. Onun üstündeki kesim pozitif sayılardan oluşur. İşte bu iki ülkeyi birbirinden ayırırsanız alttaki kesim şeytanın ülkesidir. Üstteki de Allah'ın ülkesi. Ne demek istiyoruz?
son derece önemli söylediğim şey. Çünkü siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, hepinizi Allah-u Teala mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala'nın insanı yaratmaktan, onları mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi mevcut değil. Allah sizi yaratmış kendisi için. Ama sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığını söylüyor. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Her şey insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış, sizler için yaratılmış. Siz niçin yaratıldınız? Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratıldık. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, siz bütün kainatla, sizin dışınızdaki bütün kainatla Allah arasında bir köprüsünüz. Her şey canlı ve cansız, her şey sizin için yaratıldı. Neyi düşünürseniz düşünün, insanın dışında Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Ama siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse dikkat edin. Sadece Allah için yaratılan insan adı verilen bir mahlukta, yani sizde Allah'a mutlak geri dönecek olan, Allah'tan size gelen, gönderilen bir varlık var. Onun adı ruh. Bütün bu kainatta hiçbir canlıda, cinlerde, meleklerde, hayvanlarda, herhangi bir canlıda hiçbirisinde ruh adı verilen, Allah'a mutlaka geri dönecek olan bu vücut mevcut değildir. Sadece sizde var. Öyleyse kainatın en üstün mahlukusunuz. Melekleri kendilerinden üstün zannedenlere sesleniyorum. Hayır, melekler değil, siz üstünsünüz. Ama sözüme dikkat edin. Nefs adı verilen bir varlığa sahipsiniz. Ona galip gelmedikçe siz onlardan çok daha aşağıdasınız. İki melek, Harut'la Marut, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman gidiyorlar ona, diyorlar ki ey Rabbimiz, sen bu insanı yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz ki seni hamdinle tesbih ediyorduk. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Muradınız ne? Onlar da diyorlar ki bu insanı bizim üstün yarattığını söylüyorsun. Biz de secde ettirdin ona. Ama biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki siz yapamazsınız bunu diyor. Onlar da diyorlar onu üstün kılmanızdaki sebep ne? Hangi sebep o bizden üstün? Allah Teala da buyuruyor ki ona nefs verdim. Nefsinde afetler dolu. O afetlere galip gelmedikçe siz ondan üstünsünüz. O afetlere galip geldiği andan itibaren o sizden üstün. O afetlerle hiç mücadeleye giremezse o hayvanlardan da daha aşağı derecedir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah öyle insanlardan bahsediyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Dikkat edin, kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Kalplerinde gözler var, o gözlerle görmezler. Kalplerinde kulaklar var, onunla işitmezler. Onlar kendileri için cehennemi yarattığım insanlardır. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, siz Allah için yaratıldınız. Allah için yaratılmanın standartlarına
sahip çıkmak hem hakkınız hem de vazifeniz. İnsan olarak yaratıldınız, bu hakkınız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala size cennetini vaat ettiği için, Allah-u Teala size dünya saadetini vaat ettiği için hakkınız. Ama aynı zamanda vazifeniz, çünkü hiç kimse bedavadan ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde edemez. Her şeyin bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. İşte bu dizayn içerisinde en çok değer vermeniz lazım gelen şey sevgidir. İnsanları seveceksiniz. Allah'ı seveceksiniz. Eğer severseniz ne olur? Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum evvela. Daimi zikre ulaşan bir insan ne olur? Bir, iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İki, dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde. Ne demek istiyorum? Eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, nefsinde afetler duruma hakimse, ki başlangıçta %100 hakimdir, o kişi iç dünyasında üç sebepten dolayı mutsuzdur. Şu mutluluk kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne zannediyorsunuz mutluluğu siz sevgili kardeşlerim? Mutluluğun tarifi bir, mutluluk kişinin iç dünyasında, mutluluk kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, üç, mutluluk kişinin Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede mutlaka yaşanması lazım gelen bir veteridir. Madde bir. Madde iki. Mutluluk bu üç halinde de kavganın bitirilmesi halidir. Kişinin sulh ve sükuna ulaşması halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı, dış dünyanızda sizinle başka insanlar arasındaki kavgayı, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dair olan kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bitirirseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz, yoksa yaşayamazsınız. Üç, mutluluk devamlılık isteyen bir vesiledir. Kesintili ise onun adı mutluluk değil, geçici zevklerin yaşanmasıdır. Öyleyse mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgi fedakarlıktır. Başka insanlar için hangi fedakarlığı yapabiliyorsunuz? Ne zaman Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, size verdiği vasıfları, size ait olan her şeyi başka insanların mutluluğu için kullanmayı başarırsanız, o zaman mutluluğu daimi zikre ulaşmasanız da yaşayabilirsiniz. Çünkü siz o zaman Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Evvela şu hususu söylemek istiyorum. Şimdi birçoğunuz diyecektir ki Allah bize çok para verseydi biz onları başkasına verirdik. Böylece mutlu olurduk. Onları da mutlu ederdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, hayır öyle değil. Allah Teala şu anda size ne verdiyse, şu anda sahip olduğunuz şeyler başka insanları mutlu etmek için yeterlidir. Neye sahip olursanız olun, hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünün, gene yeterlidir. Bir güler yüzünüz, bir güzel sözünüz, bir başka insanlarla ilgilenmeniz, onlara şu veya bu şekilde yardım etmeniz, ihtiyacı olan bir şeyi temin etmeniz. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Sizde var olanlar var ya, şu anda ne varsa, onlar etrafınızdaki birçok insanı mutlu etmeniz için yeterlidir. Peki ne olacak diyeceksiniz, onları mutlu edeceğiz de, siz mutlu olacaksınız. Bakınız nasıl olduğunu şu örneği var. Birisine bir mutluluk vermek üzere düşünmeye başladınız. Falanca rahatsız. Ben onu acaba nasıl memnun edebilirim? Bu düşünceye başladınız ya,
düşünmeye başladığınız andan itibaren siz o absis ve ordinat eksenleri vardı ya, onun üst boyutundasınız. Yani pozitif değerlerdesiniz. Yani Allah'ın ülkesindesiniz. Bırakınız ona mutluluğu ulaştırmayı, bırakınız onu memnun etmiş olmayı, daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Deneyin. Başka birisini mutlu etmek için düşünmeye başlayın. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah o anda size neler vermişse, onun size verdiği, sizin sahip olduğunuz her şeyi başka birisini mutlu etmek için, onu memnun etmek için seferber etmiş durumdasınız. Yani kendinizi başka birinin mutluluğuna adadınız. Onun için sıfır noktasının üzerindesiniz. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bunun bariz üç tane vasfı vardır. Bir, bir üçgenin içinde yaşayacaksınız. Bu üçgenin bir tarafı Allah, ikinci tarafı ruhunuz, üçüncü tarafı da bu ikisinin bileşkesiyle işlediğiniz hayırlar. Bu bir üçgendir. Adı mutluluk üçgeni. Ama siz ne zaman öfkenize kapıldıysanız, hırsınıza kapıldıysanız, başka birini memnun etmek değil, ona bir ders vermek için, onun cezasını vermek için, onu huzursuz etmek için, ona haddini bildirmek için düşünmeye başladıysanız, o zaman da sıfır noktasının altındaki alemde, şeytanın aleminde yaşayan bir insansınız. Bu düşünceler size hakim olduğu sürece. Bir kenarını şeytanın, ikinci kenarını nefsinizin, üçüncü kenarını da bu üçgenin, bu iki çizginin bittiği yerde oluşan işlediğiniz günahın muhtevası içinde oluşan bir üçgenin içinde, mutsuzluk üçgeninin içinde yaşarsınız. Sadece iki tane alternatifiniz var. Hep zannettiniz ki ben çok para kazanırsam mutlu olurum. Ne kadar isterdim, ne kadar çok Allah'a yalvarıyorum biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Şu parayla mutlu olacağını zanneden insanlara ya Rabbi diyorum, ver şunların istediği parayı. Ver ki görsünler bu insanlar, parayla mutlu olunamıyor. Bir bakın çok zengin insanların hallerine. Bana gösterebilir misiniz birkaç tane mutlu insan? Her birinin başında yüzlerce dert var. O çok zengin insanlar bir sürü fabrikanın, bir sürü işletmenin sahipleri. Her birinin ne kadar problemi onların omuzlarına binmiş biliyor musunuz? Her birinin sırtındaki sorumluluklar, istemedikleri halde insanlara verecekleri üzüntüler. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir eve ihtiyacınız var diyelim. Sizin 100 tane daireniz var. Bir de yazdığınız olsun. 2 tane evde yaşayabilirsiniz. 2. Geri kalan 98 evi başkalarına kiralamak mecburiyetindesiniz. Beraber düşünelim. Yüzünün de kazanılması konusunda kazanan paranın hesabını siz vereceksiniz Allah'a. Ama onları siz kullanamayacaksınız. Onları o insanlar kullanacak, onların kiracıları. Ve siz onların tamirleriyle meşgul olacaksınız. Ve siz onlardan paraların gelip gelmediğine meşgul olacaksınız. Birçoğunu mahkemeye vermek durumundasınız. Evden çıkarlarken evi harabe halinde gördüğünüz zaman duyduğunuz üzüntü cebası. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah Teala diyor ki biz hepinizi para açısından birbirinden tafsil ettik. Bir kısmınızı daha çok para kazanmak üzere ehil yarattık diyor Allah Teala. Arkasından tabii niçin diye soracaksınız. Allah cevabını veriyor. Onlar iş yeri açsınlar da çalışamaz durumda olanlara iş temin etsinler diye. Sevgili kardeşlerim, eğer o açtığınız iş yerinden bir kar beklemiyorsanız, onu orada çalışanların
hayatlarını idame ettirmeleri için Allah-u Teala sizi açtırmışsa, işte o zaman vazifenizi yapmış olursunuz. Huzur o zaman vardır. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öyleyse sadece iki ülkede yaşayabilirsiniz. Bir, başkaları için yaşarsınız, Allah'ın ülkesindesiniz. İki, kör nefsiniz için yaşarsınız. Nefsinizin afetlerini tatmin için yaşarsınız. Para hırsı, nefsinizin her türlü afetinin size esir ettiği her alan sizin sadece mutsuz olmanız için sebep teşkil eder. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün bakalım. Neden mutsuzsunuz? Hep insanlar şöyle söylerler. Bana eşim kötü davranıyor. O yüzden mutsuzum. Bana okulda öğretmenim kötü davranıyor. Benim talebelerim bana kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Onların sizin kötü davranmaların arkasında ne var diye? Hiç kendinize ait hataların olacağını düşündünüz mü? Onun için Allah-u Teala size hatayı kendinizden önce arayın diyor. Sevgili kardeşlerim, hep şikayet edersiniz başkalarına. Falanca bana böyle yaptı, peşmekan bana böyle yaptı. Bana şu kötülüğü ettiler, bu kötülüğü ettiler. Neresinden baksanız her taraf kötü kokuyor. Siz sevginin dışındasınız. Onlar sizi sevmiyorlar. Siz de onları sevmiyorsunuz. Konunun başında bu var. Bu olunca ne olur? Siz onlara karşı yanlış davranışlar sergilersiniz. Onlar da size karşı yanlış davranışlar sergilerler. Hadi bir ölçümleme yapalım beraberce. Bir insan dış aleminde başka insanlarla ilişkilerinde neden mutsuzdur? Madde bir. Nefsinde afetler olduğu için, o afetlerin hakim olduğu her noktada o kişi başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedecektir. Ve arkasından Allah-u Teala ona o zulmü kadar azap yaşatacaktır. Manevi azap olayın hemen arkasından. Buna vicdan azabı diyoruz. Yetmez. Arkasından da ruh nefse bir azap daha yaşatır. İki defa. Başkasına hangi yanlışı yaptıysanız, kimin kalbini kırdıysanız, kimi üzdüyseniz, arkasından onun iki katını siz yaşarsınız. Daha birinci noktadayız. Madde bir. Yetmez. O kendilerine zulmettiğiniz insanlar sizden intikam almak için fırsat bekleyeceklerdir. Yakaladıkları anda intikamlarını alırlar. Ne olur? Bir haksız davranışla karşı karşıya kaldığınızdan emin olarak bir defa daha huzursuz olursunuz. İki defa oldunuz başkasına zulmettiğiniz için. Şimdi onlar da size zulmettiler. Bir defa daha size haksızlık yapıldığı karısıyla hareketle bir defa daha üzüleceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizdeki nefs harekete geçecek, nefsinizdeki intikam afeti, siz de intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı aldınız. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü gene bir günah işlediniz. Başkalarına zulmettiniz. Gene Allah-u Teala ve ruhunuz size azap verecekler. Ya intikamınızı alamazsanız, o kişi çok güçlüyse, o zaman da şuur altı birikimi, stres başlıyor. Bu sefer de strese öyle huzursuzsunuz. Ama hep huzursuzsunuz. Nereden başladı her şey? Başkasına zulmetmenizden başladı. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı kabul edelim. Daimi zikre ulaşınca ne olurdu? Zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olacağı için, Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbinde onların yerini alacağı için, nefsiniz adım adım ruhunuzun özelliğine döneceği için, neticede daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Bütün hasretler başta sevgi olmak üzere nefsinizin kalbini dolduruyor. Ne oldu?
başkasına zulmedemezsiniz. Hiç kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Çünkü zulmetmeniz için nefsinizde başkasına zulmedecek olan düşmanlık afeti, öfke afeti, hırs afeti, haset afeti, nefret afeti olması lazım. Ama bunlar yok. Bunların hepsinin yerini sevgi almış. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Size neler yaptığını Allah Teala zaten söyler herkesin. Ama buna rağmen onlara kızamazsınız. Hiçbir zaman onlardan intikam almanız, onlara kötü davranmanız mümkün değildir. Mümkün değilse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Ne kötülükler size huzursuzluk verebilir, ne de şeytanın ivaları. Ne olur? Başkalarına hep en güzel davranışlarla hitap edersiniz, davranırsınız. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Peki sonuç ne olur? Sonuç siz hep mutlu olursunuz. Başkalarına zulmetmediğiniz için zulmedenlerin yaşayacağı azabı ne Allah Teala size tattırır, ne de ruhunuz nefsinizi tattırır. Çünkü nefsinizde o afetler mevcut değil. Başkalarına zulmetmediğiniz için onların sizden intikam alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü intikam almaya sebebiyet verecek bir olay sizden sadır olmaz. Sonra hiçbir zaman siz onlardan intikam almazsınız. Çünkü sizden intikam alınmamıştır. Sonra şuur altı bir kimine ulaşmanız mümkün değildir. İntikamı aklınıza bile getiremediğiniz için. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerde siz hep mutluluğu yaşayan bir insansınız. Bunun arkasında nefsinizdeki bütün o afetlerin yerini ruhunuzun sevgi hasletinin almış olması var. Herkesi seversiniz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlarım. Kendisine en büyük hakaretleri yapanlar, taşlayanlar, hepsi için söylediği şey şu: Ya Rabbi sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi senin Resulüne böyle mi davranırlardı, diyor. Öyleyse insanlar var, kendisine birisi kötülük ettiği zaman o da ona iki kat kötülük etmek ister. Son derece tabii bir şey. Çünkü hem nefsindeki afetler bunu ister, hem de şeytan o afetleri azdırıp özellikle başkasına saldırtmak ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan şu dünya üzerinde sizin mutlu olmanıza hiçbir zaman lakayt kalamaz. Mutlaka mutsuz olmanızı ister. Ne yapacak? Bütün insanları birbirine düşman etmeye çalışacak. İşte bunun için Allah'ın reçetesi şeytanın reçetesinin tamamen zıtıdır. Başkalarına şikayet ettiğiniz zaman neler söylediğinizi hatırlayın bakalım. Ne söylüyorsunuz? Kendinizin haklı olduğu tarafları anlatıyorsunuz. Kime şikayet ediyorsunuz o kişiye? Karşı tarafın da haksız olduğu neler varsa sadece onları anlatıyorsunuz. Onun haklı noktalarını gizlediğiniz gibi sizin haksız olduğunuz noktaları da gizliyorsunuz. Neden? Dert yeneceksiniz karşınızdakine. Ve haklı olmak mecburiyetindesiniz. Öyle mi? Ama bir de tersini yaptığınızı düşünün. Size hakaret eden, size kızan, yanlış davranan birisinin o yanlış davranışının arkasındaki haksız sebepleri değil, haklı sebepleri arayın bakalım. Acaba siz şu veya bu şekilde onun size öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışta bulunmuş olamazsınız. Kendi kendinize bile itiraf etmek istemediğiniz bu şeyi düşünün, yerlerine oturtun bakalım. Yetmez. Onun cephesinden düşündünüz. Bir de kendi cephenizden düşünün bakalım. Haklı olduğunuz tarafları değil, haksız olduğunuz tarafları. İçinizden çıkın. Kendinize ve o haksız davranışı size yapan o kardeşinize karşı tarafsız bir hakim gibi, adil bir hakim gibi bakın ve bu sefer taraf olun. Ama kendinizden taraf değil,
ondan taraf. Onun haklı sebeplerini, sizin haklı sebeplerini Allah için ortaya koymaya çalışın. İşte o zaman sulh ve sükunun yolunu bulacaksınız. Bunun arkasında ise nefret yoktur. Bunun arkasında sevgi vardır. Sevgi bütün iyiliklerin anasıdır. Düşmanlık, nefret bütün kötülüklerin anası. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenine dikkatle bakın. Ve bir sualime cevap verin. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki mutluluğun yolu şeytanın size öğrettiği şeytani yol içinde gerçekleşmez. Nefsinizin afetlerinin tatmini cihetinde ne yaparsanız yapın onları doyuramazsınız. Doyurduktan sonra mutlaka yeniden açlık başlayacaktır. Ve her seferinde biraz daha sizi pişman ederek. Dikkat edin, mutlu olmak isteyen bir kişi şunu bilsin ki, mutluluğunuz sizin başkalarına verebileceğiniz mutluluğa paralel olarak gelişir. Nefsinizi tatminin istikametinde asla deneyin. Allah'ın kanunları var. Bu kanunları adım adım siz de öğreneceksiniz. Tatbik etmeye başlarsanız o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Ve biz de binlerce kardeşimizin gönderdikleri teşekkür e-mailleri bunu gösteriyor ki onlar da öğrendiler kendi hatalarını irdelemeyi, başkalarının haklı taraflarını görmeyi. Öyleyse bir taraf düşünün, bütün öfkesiyle size gelmiş, başlamış bağırmaya, çağırmaya. Siz de ona bakıyorsunuz, sükûnetiniz hiç bozulmamış ve ondan af diliyorsunuz. Ne olur dersiniz? Af dilediğiniz anda o kişinin yapabileceği bir şey kalmamıştır. O sizden bir cevap bekliyor. Sert bir cevap. Onunki gibi ki ondan sonra size hareket etsin, bir iki tane yumruk atsın, başka bir şeyler yapsın, öfkesini alsın. Belki gelirken otobüste biletçiyle kavga etmiştir. Belki evde eşiyle kavga etmiştir. Ama onu huzursuz kılan, mutsuz kılan, öfkesini sizden almasını sağlayacak olan bir şey onu sıkıştırıyor. Onun hıncı içinde gelmiş, sizi bulmuş, size çatmış. Eğer bunu yapabilirseniz, yani hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum, buna rağmen ondan af dilemeyi başardığınızı da düşünüyorum. O kişinin tut yemiş bülbül gibi birdenbire sustuğunu göreceksiniz. Çünkü onun bütün yollarını kapattınız. Deneyin sevgili kardeşlerim. Deneyin. Yüzde ne kadar gerçek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ondan af diledikten sonra kesinlikle göreceksiniz ki o kişi de sizden af dileyecek. Yetmez. Sizin için öyle davrandığınızın da hesabını vermek mecburiyetine hissedecek kendisini. Hayır, siz onu zorladığınız için değil. Onun içinden gelen bu olduğu için. Sevgili kardeşlerim, nefsinize kapıldığınız andan itibaren şeytan spirali devamlı yükseltmeye çalışır, öfke spiralini. Maksadı ne? Maksadı iki tarafın da birbirine düşman olması. Sonra ne olacak? Şeytanın sever maksadına ulaşacağız. Ne olacak? Şeytan istiyor ki insanların hepsi kendisiyle beraber cehennemi doldursun. Nasıl yapabilir bunu? Bütün insanları birbirine düşman ederek. Nasıl yapabilir bunu? İnsanların hepsini Allah'tan uzaklaştırarak. Elhak bunların hepsini üst seviyede başarmış. Çok şeyler olmuş sevgili kardeşlerim. Çöplerin altından çok sular akmış. İslam kalesinden, büyük burçlardan en büyük taşlar kopmuş, düşmüş. İslam'ın bacaklarını kesmişler, kollarını kesmişler. Onu bitkisel hayata uzatmışlar. Ve insanlık bunun farkında değil.
sadece aradan geçen 14 asır, 14 asırda Kur'an-ı Kerim iniyor. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün fazları iblis yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Madde 1 yetmez. Bütün sahabe onları gerçekleştirmiş. Madde 2. Bunlar kesin ve sabit olduğu halde iblis insanları yalanlarına inandırmış. Ve koskocaman bir dünya var önümüzde. Birbirine düşman, birbirine anlaşamaz halde mutsuz insanlardan yaranır. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Bakınız, sevgisizlik yüzünden, nefret yüzünden şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah-u Teala'nın sözüne girin, beraberce bakalım. Diyor ki, ben ana ruhundan üfürdüm. Hadi şimdi hepiniz onların da secde edin. Bütün cinler, bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor, şeytan. Allah-u Teala diyor ki, ya İblis diyor, benim emrimi yerine getirmekten seni men eden nedir? O da diyor ki, beni ateşten yarattın, dumansız ateşten yani enerjiden, onu çamurdan yarattın. Çamur, ateşin ızdıran necistir, ben ondan üstünüm. Bakın şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bunun manası, ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar, hiçbirinizde ruh adı verilen bu varlık yok. Ruhumdan ona üfürdüğüm için o üstün sizden. Ve ruh beni temsil ediyor diyor Allah Teala. Beni temsil eden o ruh için ona secde edeceksiniz. İblis de tam bunun dışında hiç alakası olmayan bir şey söylüyor. Fizik vücudunun insanın fizik vücudundan üstün olduğunu ifade ediyor. Her zamanki gibi şeytan üç kapçığı ile devrede. Ve Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat ki ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinin intikamımı alayım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamete kadar yaşama yetkisini ve bana öğrettiğin ilmi elimden almazsan o zaman diyor kıyamet günü bu Adem oğullarının çoğunun sana şükretmediğini göreceksin diyor. Çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İblis o günden kıyamete kadar geçecek zaman aralığı içinde sadece insanlara zulmetmek için var. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için var. Bütün güzellikleri yok etmek için var. İnsanları birbirine düşman etmek için var. Ve kendisiyle beraber bütün insanlarla cehennemi doldurmak için var. Hiç kimseye iblisin dost olması mümkün değildir. Nefret hiçbir yerde sevgiyle yarışamaz. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi Allah'a yaklaşmanın en büyük götürücü unsurudur, müşerrik unsurudur, muharrik unsurudur. Öyleyse hepiniz Allah'ı sevdiğiniz gibi birbirinizi sevin. Başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, onlara mutluluğu vermek üzere harekete geçtiğiniz sürece, onlara mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar siz Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk ülkesinde yaşarsınız. Birine mutluluk ulaştırdınız, ikincisine başlayın, üçüncüsüne başlayın, dördüncüsüne başlayın. Mutlu olmak için yüzlerce sebebiniz var. Etrafınızdaki yüzlerce insan. Kim olurlarsa olsunlar, onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırabiliyor musunuz? Siz mutlu olursunuz. Mutluluğunuzun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutluluğunun anahtarı olun. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutsuzluğunun kilidi olun. Öyleyse unutmayın. Severseniz siz mutlu olursunuz. Hem de etrafınızda bütün insanlardan oluşan bir mutluluk halesiyle birlikte.
her şeyin en güzel olduğu bir düzende sonsuz mutlulukları yaşamanın için

0: عليه وقال
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edici davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek

hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey, etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi?
Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, bunun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka
benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda, hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir, sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatama, ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi
bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse, siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor.
zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınız da sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz
bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa, nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sürf ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz?
Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar tekrar tekrar tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışını.
Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek seferde siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle başka bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız ondan gidip abd dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız.
Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah Teala'nın bunun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır.
bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye Allah Teala biz de dahiliz buna başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse biz ona tahakküm etmişizdir diye bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülüm dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Es-Fatiha ve as-salavat.

있어. 수요일날 왜 이슬람을 안 맞춰요? 아, 근데 그런 뜻은 일긴 수요일날은 여왕들한테 왜 기침 못하냐? 그리고 3. 수요일, 지금 오늘 여왕들한테 기침 못하냐? 비스밀라히르라흐만으라힘. 이제 여러분의 선수 상태 축하드리는 게 bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın, Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yapsanızdan razı değildir, yardımcınız olmaz ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'an." O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle

Size verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz. İnsanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için yaratabilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söylerdi ki ben sizi meleklerim için yarattım. Veya ben sizi cinlerim için yarattım. Veya adını bilmediğimiz başka bir mahluku için yarattım. Ama hayır. Öyle söylemiyor. Açık ve net hüküm bu. Allah kainatta neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış, insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. Yani sizsiniz. Neden? Çünkü en çok sizi seviyor. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı onun için yaratmazdı. Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi, kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği, cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratılmış. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi, sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan olabilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah-u Teala yerleri ve gökleri ve bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde 2, Allah-u Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de, şeytanların büyük kısmı da. Bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de, cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala
en çok

sevdiğin arasından ne ister? Size sorayım evvela. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah-u Teala da bütün kainatı yaratan Allah-u Teala o kainatı insan adıyla verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in saat ağzından başlayın, en son suresine kadar gelin. Kul eûzü rabbinnâs. Oraya kadar gelin, bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretlerini göreceksiniz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i yaratmasının arkasındaki üç temel hedefe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir bütün insanlığa. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Bunun bütün asıllarını ve teferruatını Kur'an'da bulabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey odur ki bizlerde ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Demin dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah-u Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer mahluklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olması dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, insanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala
kainatı niçin Allah, niçin insanları için yaratmış? Onun mutlu olmasını sevmem için. En çok sevdiğim mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağına dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmama mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutlu için yaratmış. Kesin yolguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah-u Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. Üç, işte sana verdiğim emirler bunlar diyor Allah-u Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet saadetine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah-u Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın diyor. Teslim olmaya davet ediyorum seni, farz kılıyorum diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zamansa gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadeti açısından bakın, ister dünya saadeti açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah-u Teala bu reçeteyi Allah-u Teala insanın
mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini adalıya vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dairinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz adına itibaren zaten kurtuldunuz. Cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yeminizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz. Teslim ettiğiniz takdirde dünya saadeti de sizin. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah-u Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bir de dünya saadetini ekler. Zülcenayin olur, iki kanatlı olur. Ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı içinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kaseti dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. O aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı olur. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiş ve şeytan bunların %100'üne hakim. Yani bir başka ifade kullanmak daha doğru olacak. %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibi. Hakim demekten muradım, siz ona hakim olmak imkanını verdiğiniz takdirde geçerli. Vermeyebilirsiniz. İşte zaten sırlardan bir tanesi bunun arkasında yatıyor. Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak olduğu insanlardan nefret etmesine sebebiyet verir. Neden oyuncak olur? Eğer sizin nefsinizde bir gün daimi zikre ulaşırsanız afetler kalmazsa, hiç afet yoksa, şeytanın size tesir edebilecek olan hiçbir imkanı yoktur. İmkanlar sıfırlanmıştır.
ve hep bir takım şeyleri size teklif eder. Yanlış şeyleri arkasından da hep reddedilir. Her teklifinin reddedilmesi sizin o kadar derece kazanmanızı icap ettirir. Yani teklifi o şeytanın nefsinin istikametinde sizi günaha çağıran teklifini kabul etseydiniz, ne kadar derece kaybedecek idiyseniz, kabul etmediğiniz anda o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması. Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklere donatılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah-u Teala tarafından içinize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır, derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günah işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi onları da secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde bir. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde iki. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde üç. Allah Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki, beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin.
sen müsaade verilmişlerdensin.